beğenilmeyen şeyi terk etmek. En kötü hastalık da alçak ve düşük ahlak, çirkin sözleri söylemektir. Ahnef bin Kays. İyi ahlak, marifetin kuvveti sebebiyle kimseye düşman olmaman ve hiçbir kimsenin de sana düşman olmamasıdır. Ebu Bekr Vasıtî. İnsanlarla birlikte bulunmakta güzel ahlak, onlarla iyi geçinmektir. Alimler ile beraber olmakta güzel ahlak, onlara ihtiyacı olduğunu bilmek ve onları edebe uygun olarak dinlemekle olur. Marifet ehliyle bulunmakta güzel ahlak, sükûn üzere ümitli ve sabırlı olarak beklemekle olur. Yüksek veli ile beraber olmakta güzel ahlak, kırıklık halinde bulunmakla olur. Ebi Midyen Magribi. Ahlak, Allahü Teala'nın sana ihsan ettiklerini büyük, senin onun rızası için yaptıklarını küçük görmendir. Ebu Muhammed Razi. İnsanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesiliverirler. Gerçekten iyi insanlar isteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Ebu Osman Hiri. Güzel ahlak Allahü Teala'nın takdirine razı olmaktır. Ebu Osman Magribi. Huluk-ı azim, en güzel ahlak, Allahü Teala'yı tanıdıktan sonra halktan gelen eza ve cefanın insana tesir etmemesidir. Hallacı Mansur. Ahlak iyi olmadıktan sonra kılınan namazın, tutulan orucun çok olmasının önemi yoktur. Hatta sadaka ve mücahede bile hiçtir. Bu yolda yükselenler ne namazla ne de oruçla yükseldiler. Ne sadaka ile ne de mücahede ile üstün dereceler buldular. Yükselen ancak iyi huyla yükseldi. Çünkü Resulullah Efendimiz kıyamet günü bana en yakın olanınız huy ve ahlak bakımından en güzel olanınızdır buyurdu. İbn Ata, ahlakın en güzeli gücü yettiği halde affetmek ve kendi ihtiyacı olan şeyi cömertçe vermek. Rislan Dimeşki. En kötü huy takdir edilene karşı durmaktır. Ezelde takdir edileni arzu ve dua ile değiştirmeyi istemektir. Ebu Bekir Vasıtî. İyi ahlak, marifetin kuvveti sebebiyle kimseye düşman olmaman ve hiçbir kimsenin de sana düşman olmamasıdır. Ebu Bekir Vasıtî. Kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız. Ebu Bekir Verrak. Avamın kalpleri saf, dilleri temiz olmalı ve bununla namusunu korumalıdır. Bu huylardan nasipsiz olanların işi gücü kötülük olur. Onlar şeytana iş bırakmazlar. Ebu Bekir Verrak. Güzel ahlaklı olmak insanın elindedir. Bazıları insanın dış görünüşü değişmeyip yaratıldığı şekilde kaldığı gibi, mesela kısa uğraşmakla uzun olmaz, uzun da kısa olmaz, çirkin güzel olmaz deyip kalbin sureti olan ahlak da değişmez diyorlar. Yanılıyorlar. Şayet böyle olsaydı, terbiye etmek, riyazet çekmek, nasihat vermek, iyi tavsiyelerde bulunmak boş ve lüzumsuz olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahlakınızı güzelleştiriniz buyurdu. Buna nasıl boş ve imkansız denebilir? Zira hayvanı bile hırçınlık ve serkeşliğinden alışkanlık ve yumuşaklık haline çevirmek mümkün oluyor. En vahşi hayvanlar bile güzel bakımla ehlileştiriliyor. Kalp hallerini yukarıda anlatılana benzetmek yanlıştır. İşler iki kısımdır. Bazıları insanın isteği dışındadır. Mesela hurma çekirdeğinden istese de elma fidanı çıkmaz. Ama bakarak, büyüterek,

ondan hurma ağacı olur. Bunun gibi hışım ve şehvetin aslını insanın isteğiyle gidermek mümkün değildir. Ama hışm ve şehveti riyazet ile mutedil hale getirmek mümkündür. Bu da tecrübe ile sabittir. Fakat bazı huy hakkında daha zor olur. Bunun zorluğunun iki sebebi vardır. Biri, yaratılışta o huy kuvvetli yaratılmıştır. Öbürü de uzun zaman o huy ve ahlakının arzularını yapmıştır. İnsanlar bunda dört derecedir. Birinci derece, saf olup iyiyi kötüden ayıramaz. Huyunda bir iyileşme ve kötüleşme olmayıp yaratıldığı şekilde kalan kimsedir. Bu ise düzelir ve çabuk ıslah olur. Kendisine iyi ahlakı öğretecek, fena ahlakın zararlarını bildirecek, yol gösterecek bir kimse lazımdır. Bütün çocuklar küçükken böyledir. Onların yolunu baba ve anneleri çizerler. Onları dünyaya haris ederler. İstedikleri gibi yaşamaları için onları salıverirler. Böylece baba ve anneleri çocukların dini bakımdan kanlarına girmiş olur. Bunun için Allahü Teala Tahrim Suresi 6. ayetinde, "Ey iman edenler! Kendinizi ve aile halkınızı öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır. O ateşin üzerinde öyle melekler vardır ki, çok sert, çok kuvvetlidirler. Allah kendilerine ne emrettiyse ona isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar," buyurdu. İkinci derece, henüz bozuk bir itikada saplanmamış fakat daima şehvet ve gazabına uymayı huy edinmiştir. Bununla beraber bunları yapmanın iyi olmadığını da bilir. Bunun işi daha zordur. Zira iki şeye ihtiyacı vardır. Biri, bozuk ahlakı çıkarmak, ikincisi, iyilik tohumunu ona ekmektir. Fakat onda bunun için ciddiyet ve liyakat meydana gelirse çabuk düzelir ve kötü huylardan kurtulur. Üçüncü derece, ahlakı kötüleşmiş olup yaptığı işin kötü olduğunu da bilmez. Hatta bu huyunu kendisi güzel görür. Böylesinin düzelmesi çok nadirdir. Dördüncü derece, İşlediği kötülüklerle övünendir. Bunu makbul iş sanır. Bazı insanların, "Ben şu kadar insan öldürdüm, şu kadar şarap içtim," demesi gibi. Bu, Allahü Teala tarafından bir saadet gelmeyince ilaç kabul etmeyen bir hastalıktır. Ahlakı düzeltme yolu. Kötü huyu kendinden atmak isteyen için bir yol vardır. O da, o huyun yapmak istediği her şeyi yapmamak, ona muhalefet etmektir. Zira şehveti muhalefet etmekten başkası kırmaz. Her şeyi zındı tersi kırar. Sıcaklıktan meydana gelen hastalığın ilacı soğukluktur. Hışımdan yani hiddetten meydana gelen her hastalığın ilacı tevazu ve alçalmadır. Cimrilikten meydana gelenin ilacı ise mal vermektir. Bütün huylar bunun gibidir. O halde iyi işleri adet eden de iyi huylar meydana gelir. Şeriatın iyi işleri yapmayı emretmesinin sırrı da budur. Zira bu iyi amellerden maksat kalbi çirkin suretten iyi surete çevirmektir. İnsanın zorla adet edindiği şey onun tabiatı olur. Bir çocuk daha başlangıçta mektepten ve ilim öğrenmekten kaçar ve ona zorla ilim okutulursa onun tabiatı olur. Bunun gibi güvercinle oynayan, satranç veya kumar oynamayı adet edenler huyları olduğu için bütün dünya rahatlığını ve elinde olan her şeyi ona verirler. Bu işlerden asla el çekmezler. Hatta tabiatına uymayan şeyleri yapa yapa tabiatı şeklini alır. Hilekârlığa, dolandırıcılığa alışan, dayak da yese, eli de kesilse dayanır. Hatta bununla iftihar da ederler. Çöpçüler, hacamatçılar, yaptıkları işlerle alimlerin ve sultanların birbirine övündükleri gibi övünürler.

kadın gibi olan erkekler bile yaptıkları pis işle birbirlerine övünürler. Bütün bunlar adet etmenin neticesidir. Hatta öyle insanlar vardır ki kil yemeyi huy edinir. Yemezse duramayacak hale gelir. Hastalığı ve ölümü göze alır da yine yer. O halde tabiatın zıddı ve muhalifi adet ile aynı oluyorsa, yemek ve içmenin bedene uygun olması gibi tabiata uygun olan şeylerin adet yoluyla tabiat edinilmesi daha kolay olur. Allahü Teala'yı tanımak, ona itaat etmek, şehvet ve gazabına hakim olmak insanın kalbinin yaratılışına uygundur. Çünkü kalp melekler cinsindendir. Meyli bunun hilafına olan kimse hasta olmuş, gıdası kalbini bozmuştur. Bazı hastalar yemeği sevmez ve kendine dokunan şeyleri ister. O halde Allahü Teala'yı tanımaktan ve ona itaat etmekten başkasını seven hastadır. Nitekim Allahü Teala Bakara Suresi 10. ayetinin başında mealen onların kalplerinde nifak ve haset marazı vardır. Ve Şuara Suresi 88 ve 89. ayetlerinde o gün ki ne mal fayda verir ne de oğullar. Ancak Allah'a halis ve pak bir kalb ile varan müstesna buyurdu. Vücudun hasta olması bu dünyada ölüme götürdüğü gibi kalbin hasta olması da öbür dünyada ölmeye götürür. Hastanın nefsine muhalefet edip hekimin emri üzere acı ilaçları içmesinden başka kurtulma ümidi olmadığı gibi, kalp hastalığının tedavisi içinde nefsinin isteklerine uymayıp şeriatın sahibinin emrini kabul etmek lazımdır. Çünkü insanların kalplerinin tabibi odur. Bedenin ve kalbin tedavisi bir yoldadır. Sıcağı soğutmak yahut soğuğu ısıtmak gibidir. Bunun gibi kibri çok olan kimse zorla tevazu ederse şifa bulur. Bir kimse de tevazu galip olup zilleti haddine gelirse uğraşarak kibirlenmekle şifa bulur. Demek ki güzel ahlakın 3 sebebi vardır. Biri asıl fıtrattır, yaratılıştır. Bu ise Allahü Teala'nın ihsanı ve fazladır. Bir kimse aslında güzel huylu ve alçak gönüllü yaratılmış olur. Böyle insanlar çoktur. İkincisi, zorla iyi işler yaparak onları adet haline getirir. Üçüncüsü, işleri ve ahlakı iyi olan insanları devamlı görür ve onlarla arkadaşlık eder. Bu güzel huylar kendiliğinden onun tabiatı olur. Bundan haberi bile olmaz. Yaratılışında iyi huylu olmak, iyi kelimelerle, iyi kimselerle arkadaşlık etmek ve iyi işleri adet haline getirmek şeklinde olan bu 3 saadete kavuşan en yüksek dereceye ulaşır. Bu üçünden mahrum kalan, yani fıtratı eksik olan, kötü kimselerle arkadaşlık eden ve kötü işleri kendine adet eden, şakilikte en yüksek derecede olur. Bu ikisi arasında çok dereceler vardır. Bazılarında iyilik, bazılarında kötülük bulunur. Herkesin saadet ve felaketi kendisindeki bu huylar ölçüsündedir. Allahü Teala Zilzal Suresi 7. ve 8. ayetlerinde zira kim zerre miktarı bir hayır işlerse onun mükafatını görecek. Kim de zerre miktarı bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir buyurdu. Bütün saadetlerin başı uğraşarak iyi iş yapmaktır. Ameller azalarla yapılıyorsa da bunlardan maksat kalbi değiştirmektir. Zira o aleme ancak kalp ile gidilebilir. Daima olgun ve güzel olması lazımdır ki Allahü Teala'nın huzuruna layık olsun. Ayna parlak ve passız olunca melekûttaki suretler onda görünür. Hatta öyle bir cemali seyreder ki sıfatlarını duyduğu cennet onun yanında aşağı kalır. Her ne kadar bedenin de o alemden nasibi var ise de esas kalptir ve

Vücut ona tabidir. Beden ayrıdır, kalp de ayrıdır. Zira kalp alemi melekûttandır. Beden ise alemi şehadettendir. Kalp bedenden ayrı olmakla beraber kalbin onunla alakası vardır. Zira beden ile yapılan iyi bir işten kalbe bir nur ulaşır. O nur saadet tohumudur. Yaptığı her kötü işten kalbe bir zulmet iner. O zulmet şakiliğin tohumudur. Bu alaka sebebiyle insanı bu dünyaya getirdiler. Böylece bu bedenden tuzak ve alet yapıp kendi için kemal sıfatlarını elde eder. Mesela yazı yazmak sanatı kalbin bir sıfatıdır. Fakat bunu yapan parmaktır. Bir kimse yazısının iyi olmasını isterse çaresi zorla çok yazı yazar. Böylece bunların arasında güzel yazı bulunabilir. İyi olan yazının suretini kalp alır ve parmağa yazdırır. O halde bütün saadetlerin başlangıcı uğraşarak iyi iş yapmaktır. Bunun neticesi, meyvesi de kalpteki sıfatlarını iyi etmektir. Yaratılıştan olan güzel ve çirkin huylar. Üşümeden meydana gelen bir hastalık için fazla sıcak yememelidir. Sıcak da hasta edebilir. Terazi gibi dikkat etmek lazımdır. Şunu iyi bilmelidir ki, maksat mizacın mutedil olmasıdır. Bu da soğukla sıcak arasında olur. Ahlakın iki tarafı vardır. Biri iyi, diğeri kötüdür. Maksat ise ikisi ortasıdır. Mesela cimri bir kimseye malından verebildiğin kadar ver desek, vermesi iyidir. Ama israf haddine gelirse kötüdür. Bunu tartacak terazi şeriat'tır. Nitekim beden ilacının terazisi de tıp ilmidir. O halde öyle olmalıdır ki şeriatin ver dediği şeyi vermek kendisine kolay gelmeli, o şeyi saklamak ve vermemezlik içinden gelmemelidir. Şeriatin saklamayı, vermemeyi emrettiği şeyi de vermek içinden gelmemelidir. İtidal böyle olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'nın emrini seve seve yapın. Böyle yapmazsanız zorla yapınız ki bunda sabretmek çok hayırlıdır buyurdu. Güzel ahlak tabii olup zorlamanın kaldırılmasıdır. Ahlakın kemali kendi yularını şeriatın emrine vermek, emirlere ve yasaklara uyması kolay gelmek, kalbinde hiç şüphe ve itiraz kalmamaktır. Allahü Teala Nisa suresi 65. ayetinde mealen Rabbin hakkı için onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden nefisleri hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar buyurdu. İnsanın saadeti melekler sıfatında olmaktır. Çünkü insan onların cevherinden olup bu aleme yolcu olarak gelmiştir. Onun madeni melekler alemi olacaktır. Buradan götüreceği garip sıfatları onların muvafakatiyle ondan ayıracaklardır. Oraya gittiği zaman onların sıfatında olmalıdır. Buradan hiçbir yabancı sıfat götürmemelidir. Mal saklamaya hırslı olan mal ile meşguldür. Harcamaya düşkün olan da onunla meşguldür. Gururlanmaya hırslı olan insanlarla meşgul, tevazuya düşkün olan yine insanlarla meşguldür. Melekler ise ne mal ile ne de insanlar ile meşguldür. Belki yalnız Allahü Teala'nın aşkına dalmış, başka hiçbir şeye iltifat etmezler. O halde insanın kalbinin bağlılığı maldan kesilmeli ve insanlardan ayrılmalıdır. Bunlardan kısmen temizlenmek ancak bununla olur. İnsandan ayrılmayacak sıfatlar bunların arasında bulunursa da bir yönden onlardan uzak olmuş olur. Nitekim sıcak su sıcaklıktan

soğukluktan uzak değildir. Ilık ve ikisi arasında olan su, sanki ikisinden de uzak gibi görünür. O halde her sıfatta emredilen itidal ve orta halli olmak bu incelik içindir. Demek ki kalbe dikkat etmek, her şeyden kesilmek, herkesten ayrılmak ve Allahü Teala ile meşgul olmak ve buna dalmak lazımdır. Nitekim Allahü Teala En'am suresi 91. ayetinin sonunda mealen "Ey Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak. Batıl dedikodularında oynaya dursunlar." buyurdu. Belki La ilahe illallah'ın hakikati de budur. İnsanın bütün dünya alakalarını tamamen kesemeyeceği sebebiyle de Allahü Teala Meryem suresi 71. ayetinde mealen "İçinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka cehenneme varacaktır. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Ancak cennetlikler yanmadan geçecekler, cehennemliklerse ateşe düşeceklerdir." buyurdu. Bütün riyazetlerin sonu ve bütün mücahedelerden maksat bir kimsenin tevhide kavuşmasıdır. Bu da yalnız Allahü Teala'yı görmesidir ve kâfidir. Yalnız ona itaat etmelidir. Kalbinde başka bir ilgi kalmamalıdır. Böyle olunca güzel ahlak elde edilmiş olur. Güzel ahlaka kavuşma yolları. Riyazet çok zor bir iştir. Canını dişine takmaktır. Fakat tabip mütehassıs olur ve yolun inceliklerini bilirse zorluklar kolay olur. Tabibin lütfu şöyledir ki talebeyi başlangıçta hakkın hakikatine çağırmaz. Çünkü ona dayanamaz. Mesela çocuğa "Okula git, devlet başkanı olursun." desen, o başkanlığın ne demek olduğunu bilmez. O halde o işe nasıl gayret edebilir? Çocuğa "Okula git, akşam sana top ve oyuncak vereceğim, oynayacaksın." dense, çocuk seve seve söylenenleri yapar. Biraz daha büyüyünce oyundan vazgeçmesi için "Oyunu bırakırsan sana güzel ve süslü elbise yaptıracağım." denir. Biraz daha büyüyünce çocuğa "Başkanlık ve efendiliğinde aslı yoktur. Zira hepsi ölümle yok olur gider." dersin. O zaman onu ebedi sultanlığa davet edersin. O halde talebe başlangıçta tam ihlaslı olmayabilir. Ona izin verip insanların baş gözüyle iyi gördükleri şeylerle uğraşmak için mücahede etmelidir. Böylece kalbinde mala düşkün olmak arzusu kırılmış olur. Bundan kurtulunca, boş kalınca kendini beğenmek meydana gelir. İşte o zaman da kendini beğenmeyi kırmak lazım olur. Böyle zamanlarda talebeye dilencilik yaptırmalıdır. Onda bir kabul görürse men etmelidir. Daha aşağı işlerle uğraştırmalıdır. Mesela tuvaletlerin temizliği işini ve bunun gibi işleri ona vermelidir. Bunun gibi onda görünen her sıfat için tedricen az ilaçtan başlamalı, hepsini birden yaptırmamalıdır. Zira hepsine birden dayanamaz. Riya ve şöhret içinse her şeye katlanır. Kötü sıfatlar yılan ve akrep gibidir. Riya ise ejderha gibidir. Hepsini yutar. Sıddıklardan en son yok olan kötü sıfat bu riyadır. Güzel ahlakın alametleri. Güzel ahlakın alametleri vardır. Allahü Teala Mü'minun suresi 1, 2 ve 3. ayetlerinde mealen "Muhakkak mü'minler zafer bulmuştur. O mü'minler ki namazlarında tevazu ve korku sahibidirler. Onlar ki boş sözden ve faydasız işten yüz çevirirler." buyurdu. Aynı surenin 10. ayetinde ise "İşte bu vasıfları toplayanlar varis olanlardır." buyurdu. Tevbe suresi 12. ayetinde ise "Eğer sözleşmelerinden sonra yeminlerini bozar ve dininize taarruza kalkarlarsa, küfür öncülerini hemen öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur.
olur ki vazgeç.

derler buyuruldu. Furkan suresi 63. ayetinde Rahman'ın o kulları ki onlar yeryüzünde vakar ve tavazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf attıkları zaman selam derler buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim himmetim namaz, oruç ve ibadettir. Münafığın himmeti yani maksadı hayvan gibi yemek ve içmektir buyurdu. Hatem-i Asem rahmetullahi aleyh mümin tefekkür ve ibret alma ile münafık ise hırs ve amelle meşgul olur. Mümin Allahü Teala'dan başka herkesten ümidini keser. Münafık ise Allahü Teala'dan başka herkesten ümid eder. Mümin malını din uğruna feda eder ve ağlar. Münafık günah işler ve güler. Mümin yalnızlığı ve halveti sever. Münafık kabalığı ve insanlara karışmayı sever. Mümin daima eker ve biçmeyeceğinden korkar. Münafık ekmez ve ekmeden biçmek ister. Güzel ahlak üzerine büyükler şöyle buyurmuştur. Güzel ahlak, haya ve edepli olmak, az konuşmak, eziyetsiz olmak, doğru söylemek, iyilik yapmak istemek, çok taat etmek, az kusur yapmak, herkesin iyiliğini istemek, herkes hakkında iyilik yapmak, herkese şefkatli olmak, vakarlı durmak, acele etmemek, kanaat sahibi olmak, şükredici olmak, sabırlı olmak, ince kalpli olmak, yumuşak huylu olmak, eli kısa ve tamasız olmak, sövmek, lanet etmemek, gıybet etmemek, söz taşımamak, kötü söz söylememek, aceleci olmamak, kin tutmamak, haset etmemek, alnı açık olmak, tatlı dilli olmak, sevdiğini ve sevmediğini Allah için sevmek ve sevmemektir. Güzel ahlak, en çok sabırda ve insanlardan gelen eziyetlere katlanmaktadır. Nitekim Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem çok eziyet ettiler. Mübarek dişlerini kırdılar ve o, ''Ya Rabbi, onlara merhamet et, anlamıyorlar.'' diye yalvardı. İbrahim bin Ethem, rahmetullahi aleyh, sahrada dolaşıyordu. Yanına bir asker geldi ve, ''Sen köle misin?'' diye sordu. ''Evet. İnsanlar nerede yaşıyorlar?'' deyince, İbrahim bin Ethem, kabristanı gösterdi. Bunun üzerine asker, ''Ben insanların yaşadıkları imar edilmiş yeri soruyorum.'' İbrahim bin Ethem, tekrar kabristanı gösterdi. ''Orasıdır.'' dedi. Bu cevaptan sinirlenen asker, onun başına sopa ile vurdu. İbrahim bin Ethem kanlar içinde kalmıştı. Bu yetmiyormuş gibi onun elinden tutup şehre sürükleyerek götürdü. İbrahim bin Ethem'in arkadaşları bu hali görünce, ''Ey ahmak, bu İbrahim bin Ethem'dir.'' dediler. Asker bu sözleri duyunca hemen atından indi, ayağını öptü ve, ''Niçin ben köleyim?'' dedin. İbrahim bin Ethem, ''Allahü Teala'nın kuluyum da onun için.'' buyurdu. ''Sana imar edilmiş yeri sorduğum zaman kabristanı gösterip orasıdır.'' dedin. ''Bunun sebebi neydi?'' İbrahim bin Ethem buyurdu ki, ''Bütün bu şehirler harap olacak da ondan.'' İbrahim bin Ethem, rahmetullahi aleyh, o asker hakkında dostlarına şöyle dedi. ''Başıma vurduğu zaman ona dua ettim. Niçin böyle yaptın?'' dediler. Cevabında, ''Onun sebebiyle bu işte sevaba kavuşacağımı biliyordum. Onun sebebiyle iyiliğe kavuşmama karşılık benim yüzümden ceza görmesini istemedim.'' buyurdu. Ebu Osman Hiri'yi imtihan etmek için bir kimse evine davet etti. Kapıya gelince içeri almayıp, ''Bir şey kalmadı.'' dedi. Ebu Osman Hiri gitti. Bir müddet sonra arkasından gidip onu çağırdı. O da geri döndü. Birkaç defa böyle tekrar etti. Her çağrışında geri döndü ve kovulup gitti.
Nihayet ev sahibi, "Bu güzel hallerinize şaşıyorum," dedi. Ebu Osman Hîrî ona, "Benim bu hareketim nihayet bir köpeğin hareketinden daha üstün değildir. Çünkü köpekte de aynen bu huy vardır. Çağırırsın gelir, kovarsın gider. Bunun ne kıymeti vardır?" buyurdu. Ebu Osman Hîrî, Nişapur sokaklarından birinden geçerken, bir evin penceresinden üzerine kül döktüler. Elbisesini silkti, temizledi ve şükretti. "Niçin şükrediyorsun?" dediklerinde şu cevabı verdi. "Ateşe müstehak olan bir kimseye ateş yerine kül dökerlerse elbette şükreder." Ali bin Musa er-Rıza radıyallahu anh, Nişapur'da evinin yanında hamam vardı. O hamama gireceği zaman hamamı boşaltırlardı. Bir gün hamamı boşalttılar, o da hamama girdi. Hamamcı farkına varmadan köylünün biri de hamama girdi. Ali bin Musa'yı görünce hamamda vazifeli esmer tellaklardan zannetti. Ona, "Hadi kalk su getir," dedi. Ali bin Musa kalktı, köylüye su getirdi. "Kalk kil getir," dedi. Onu da getirdi. Bunun gibi daha birçok işleri yapmasını söyledi. O da hiç itiraz etmeden yerine getirdi. Bir ara hamamcı içeri girip Ali bin Musa'ya bir köylünün "şunu getir, bunu götür" diye söyleyen sesini duyunca korktu ve kaçtı. Biraz sonra Ali bin Musa hamamdan çıkınca hamamcıyı sordu. "Korkudan kaçtı," dediler. Gülümseyerek, "Onun hiçbir kabahati yoktur," buyurdu. Terzi Ebu Abdillah salihlerdendi. Onun mecusi bir komşusu vardı. Ona dikiş diktirir ve ücretini kalp para olarak verirdi. Ebu Abdillah bildiği halde kasten bu parayı kabul eder ve bir şey demezdi. Bir gün bir iş için bir yere gitti. Dükkanda bulunmadığı zaman da bu mecusi dikiş için verdiği elbiseyi almak için dükkana gelir ve çırağa yine kalp para vererek elbiseyi almak ister. Fakat çırak bunu kabul etmez. Ebu Abdillah dönünce çırak meseleyi anlatır. Bunun üzerine Ebu Abdillah, "Yanlış yaptın. O öteden beri bana hep geçmez akçaları verir. Ben de başkasını aldatmasın diye bu parayı alır imha ederdim. Fakat kendisine bir şey söylemezdim," buyurdu. Yusuf bin Esbat, "Güzel ahlakın alameti ondur. Bunlar, arkadaşlara muhalefet etmemek, insaflı davranmak, kusur aramamak, görülen kusurları güzel bir şekilde teviyle çalışmak, özür dilemek, eziyete tahammül etmek, kendi kendini zemmetmek, kendi kusurlarını araştırmak, başkasında kusur aramamak, küçük büyük herkese güler yüzlü ve tatlı sözlü olmaktır," buyurdu. Sehl-i Tüsteri'ye ahlaktan sorduklarında şu cevabı verdi. "En küçük derecesi eziyete katlanarak intikam peşinde olmamak, zalime bile merhamet edip onun için istiğfar etmek ve ona acımaktır." Ahnef bin Kaysa, "Güzel ahlakı kimden öğrendin?" diye sordular. "Kays bin Asim'den öğrendim," dedi. "Bu zat nasıl bir ahlaka sahibiydi?" dediler. Buyurdu ki, "Bu zat bir gün evinde otururken cariyelerinden biri elinde demir şişle yanına geldi. Her nasılsa şiş cariyenin elinden düşerek küçük oğlunun başına vurdu ve çocuk hemen öldü. Tabii bu nazik vaziyet karşısında cariye dehşete kapıldı. Fakat bu heyecanlı anda bile cariyeye, "Üzülme, senin bir suçun yok. Ben seni azat ettim," demiştir. Adamın biri Ahnef bin Kays'ın ardına takılmış, kimsenin olmadığı bir yerde ona küfretmişti. Ahnef ona cevap vermedi. Kalabalığa yaklaştıkları sırada Ahnef adama dönerek, "Söyleyeceğin başka ne gibi sözler varsa söyle. Halkın arasına girdiğimiz zaman yine bu kötü sözlerine devam edersen
sana eziyet edenler olur.

Ben karışmam, dedi. Rivayete göre Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün 3 defa kölesine seslendi. Köle hiç aldırış etmedi. Kölenin yanına gitti. Onu yaslanmış vaziyette gördü ve "Sesimi duymadın mı? Seni 3 defa çağırdım yine cevap vermedin," buyurdu. Köle, "Evet, sesini duydum. Bana bir fenalık yapmayacağından emin olduğum için tembelleştim," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali, "Hadi seni azat ettim, git," buyurdu. Kadının biri Malik bin Dinar'a, "Ey riyakâr," diye seslenince Malik, "Bu kadın kimdir? Basralıların bilemedikleri ismimi nereden bildi?" dedi. Yedi dal. Ahmet Şemseddin Marmaravi, rahmetullahi aleyh, talebelerine şu nasihatta bulunmuştu. İnsanın kalbinde bir heva ağacı bitmiştir ki, yedi dalı vardır. Her dal bir tarafa yönelir. Her dalın bir meyvesi vardır. Göze yönelen dalın meyvesi, harama bakmaktır. Dile yönelen dalın meyvesi, başkasının ayıp ve kötülüklerini söylemek, gıybet etmektir. Kalbe yönelen dalın meyvesi, başkalarına kin ve düşmanlık etmektir. Nefse yönelen dalın meyvesi, şüpheli şeyler ile haram ve mekruhları işlemektir. İnsanlara yönelen dalın meyvesi, onlardan üstün olmak, onları hor ve hakir tutmak, aşağı görmektir. Dünyaya yönelen dalın meyvesi, uzun emel sahibi olmak, aş, iş, mal ve makam hırsı ile dolu olmaktır. Ahirete yönelen dalın meyvesi, üzüntü ve pişmanlıktır. İnsanda hevanın, arzu ve isteklerin kökü bakidir, kalıcıdır. Elbette devamlı taze dallar verir. Ancak Allah-u Teala'nın emirleri yerine getirilir, yasaklarından sakınılırsa, heva ağacı kalpten sökülüp atılır. Kötü huyları, ahlakları gidip güzel huylarla süslenir. Bu ise bir rehberin yol göstermesiyle mümkün olur. Ahdin güzelliği imandandır. Ebu Ali Farmedi rahmetullahi aleyh anlattı. Yolculuğumuz sırasında bir dağa yaklaşmıştık. Bu sırada önümüze büyük bir yılan çıktı. Hepimiz korktuk ve kaçıştık. Ebu Said rahmetullahi aleyh de oradaydı. Atından inip o koca yılana yaklaştı. Yılan onun önünde başını yerlere sürerek saygı gösterir gibi hareketler yaptı. Ebu Said Hazretleri yılana, "Zahmet etmişsin," dedi. Sonra yılan daha doğru uzaklaştı. Bu hadise üzerine, "Bu ne haldir?" diye sorduk. Dedi ki, "Bu dağda bulunduğum sırada birkaç yıl bu yılanla aynı yerde bulunduk. Bizim buradan geçmekte olduğumuzu anlayınca gelip dostluğunu tazeledi. Ahdin güzelliği imandandır. Güzel huylu olana karşı her şey güzel huylu olur. Nitekim İbrahim aleyhisselam güzel huylu idi. Ateş de ona güzel huylu oldu. Onu yakmadı."

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin.

ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir görmelerimde, görünmelerimde.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Günahkar bir kulun ibret dolu akıbetini sana okuyorum. Sözümü kesmeden dikkatle dinle beni. Her sabah gibi bir sabah değildi. Gözlerimi açtığımda mahallenin ortasında yerde yatan bir ceset gördüm. Herkes telaş içinde bu naaşın kime ait olduğunu merak ediyordu. Biri seslendi sonra. Bu o günahkar, o isyankar kul. Hem Allah'a isyan eden, hem de masumlara zulmeden insan. Hiç kimse üzülmedi onun öldüğüne. Ben de hayretle merak içinde cenazenin başına gittim. İnsanlara yardım ediyordum. Kimse üzülmediği halde mahalleli insanlık namına yardım ediyordu ona. Çünkü ne ana babasına ne de komşularına hayrı olmayan, varlığından habersiz, dünyanın sefası içinde can veren biriydi bu. Ben de onu tanımazdım doğrusu. Bir süre sonra annesi geldi onun başına. Ve sanki ölen oğlu değilmiş gibi umarsızdı. Oğlunun ölümüne üzülmeyen bu kadını görünce çok şaşırdım. Dayanamayıp sordum annesine. Çocuğunuz ölmüş ama siz buna üzülmüyorsunuz dedim. Oğlunun ölmesine üzülmeyişinin altında neler yatıyormuş meğer. Nemli gözlerle bana baktı önce. Ardından derin bir ah çekerek gözyaşlarıyla her şeyi anlattı. Evladım dedi. Oğlum her insan gibi bir insan değildi. Bir gün olsun eve içkisiz gelmedi. Bir kez olsun beni sevindirmedi. Hem babasına hem de bana zulmediyordu. Babası da onun kahrına dayanamadı, vefat etti. Evladım, oğlumun güzel ameline şahit olmadım. Ne zaman namaz kılmak istesem beni engellemeye çalışır. Zorladığımda da beni dövmeye kalkardı. Gündüzleri çalışmaz, geceleri de içki masasından kalkmazdı. Çok nasihat etmek istedim ona. Ama nerede? Beni dinlemiyordu bile. Evladım, ölüm var diyordu. Allah aşkına böyle yapma. Öleceksin, cesedin de yerde kalacak. Kimse bakmaz sana, kimse yardım etmez diyordu. Ölüm deme bana diyordu. Ve sövercesine beni susturuyordu evladım. Hiç kimse razı değildi ondan. Hiç kimse sevmiyordu onu. İşte gördüğün gibi öldüğü zaman da mahalleli neredeyse sevinçten uçacaklardı. Çünkü o bütün insanlara zulmediyordu o. Nerede bir fakir, bir mazlum insan görse ona eziyet eder, ona cefa çektirirdi. Hem hırsızlık yapar hem de topladığı 3 kuruşu keyfine harcardı. Bir gün eve avuç dolusu parayla geldi. Nereden buldun bu parayı dedim. Konuşma da al dedi. Ama Allah şahit ki onun getirdiği parayı da onun parasıyla yapılan yemeği de hiç yemedim oğlum. Çünkü paranın nereden geldiği meçhuldü. O da benim yaptığım yemekleri yemezdi zaten. Sonra kendi gibi arkadaşlarıyla bir araya gelip fitne çıkarır, halkın arkasından gıybet ederdi. Günah nedir bilmez, zina eder, yoksulun malını gasp ederdi. Bir kere her şeyin sahibi olan Allah'ı tefekkür etmedi. Namaz niyaz nedir bilmez, günah içinde yaşardı. Ramazan ayı geldiğinde herkes oruç tutarken o isyan eder, oruç tutmazdı. Kaç defa söyledim ona oğlum. Bari bu ayda oruç tut. Sana ahirette rahmet olur diye. Fakat yine beni dinlemiyordu. Yine aynı günahlar, yine aynı isyanlar. Ramazan ayına hürmet bile etmiyor, yine içiyor, yine kumar oynuyordu. Böyle bir insanı hiç görmedim evladım. Çok yazık, çok. Ben bir anayım. Beni üzmüşse de, benim rızamı almamışsa da içim yanıyor evladım. Çünkü o benim oğlumdu. Benim çocuğumdu. Hep kırdı kalbimi. Bir kez olsun yüzüm gülmedi onun derdinden. Ama ne de olsa evlat acısı. Çalışmasını da istemiyordum. Yeter ki asi olmasın diye. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et vakit varken. Ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et. Vakit varken ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Azrail geldiğinde artık ne tövbeler ne de pişmanlıklar fayda vermez. Kimsenin kimseye faydası olmayan o dehşetli mahşer gününü bir defa olsun düşün diyordum. Hesap sorarlar. Yaptığın amellerinden dolayı tek tek sorguya çekerler seni dedim ama dinlemedi. İnan ki evladım, ben yalnızca onun ahiretteki halini düşünüp yalvarırcasına nasihat ediyordum. Çünkü o mahşer gününde neler olacağını çok iyi bilebiliyordum. Bir kere bile dinlemedi beni. Bayramlar geldi, yine aynı insan, yine aynı isyan. Bu güzel günlerde de bir kez dahi elimi öpmeye, bayramlaşmaya gelmedi be oğlum. Şimdi akıbetinin ne olacağını, onu neyin beklediğini çok iyi tahmin edebiliyorum. Allah'a, ana ve babasına asi olan, insanlara zulmeden cennete girecek değildir elbette. Cehennem, cehennem, cehennem. Üzülüyorum oğlum, çok üzülüyorum. Neden dinlemedin beni? Neden asi oldun? Neden helallik almadın benden? Perişan olacaksın, ateşlerde yanacaksın demiştim. Neden ana sözü dinlemedin?

sevgili dostum. Kadıncağız bütün bunları anlatırken gözyaşlarımı tutamadım. Bir an kendimi o ölünün yerine koyup düşündüm. Ama böyle affedilmesi mümkün olmayan günahlarla huzura gelmekten beni koru Allah'ım diye dua ediyordum. Nasıl olur dedim kendi kendime. Bir insan nasıl bu kadar asi, bu kadar günahkar olabilir? İnsanları var eden Allah değil mi? Sonra 9 ay karnında taşıyan ve büyümesi için çocuğuna en güzel şekilde bakan ana değil mi? Her şeyden önce ana dediğim can değil mi? Candan öte canan değil mi dostum? Böyle mümine bir annenin böyle günahkar bir çocuğu. Allah'ın takdirine akıl sır ermiyor. Bir an insanın aklına şöyle bir soru takılıyor. Annesi ve babası çok iyi insan. Fakat kendisi asi bir evlat. Nasıl olur da böyle olabiliyor? Ama Nuh peygamberi düşününce bu soru cevaplanmış oluyor. Çünkü Hazreti Nuh aleyhisselam bir peygamberdi. Tufan sırasında ona itaat eden herkes gemiye binip kurtuldu. Ama oğlu isyan edip kurtulamamıştı. Çünkü o da bu annenin oğlu gibi ana babasına asi biriydi. Hazreti Nuh kaç kere söylediyse yine de babasını dinlemedi ve helak oldu. Demek ki insanın akıbeti anasının veya babasının iyi olmasına bağlı değilmiş. Her insan kendinden mesuldür ancak. İşte bu anne ve oğul gibi. Şimdi bu kadının oğlu asi olduğu halde annesinin döktüğü gözyaşlarına bak. Oysa dünyada bir kez olsun yüzünü güldürmedi evladı. Hep kahrettirdi, hep çile çektirdi. Ah şu nefs, şu zalim nefs. İnsanları yoldan çıkaran, insanlara zulmeden zalim nefs. O yaşlı kadının elini öpüp ayrıldım oradan. Ama o annenin anlattıkları beni öylesine etkiledi ki akşama kadar onu düşündüm. Bir türlü akıl erdiremedim böylesi insanlara. Böylesi nankör, böylesi asi insanlara aklım ermedi dostum. Akşam eve geldim. O günün ve o anın dehşeti içerisindeydim. Bir türlü aklımdan atamadım. Her insan için kaçınılmaz olan mahşeri düşünmeye başladım. Ne olacak dedim şimdi. İşte 3-5 günlük dünya hayatı yaşadı ve öldü. Asıl hayat şimdi başlıyor. Geçici dünya yurdundan ebedi ahiret yurduna yolculuk ölümle başlıyor. Dünyada yaşadığın kısacık ömürde güzel amellerin varsa ne mutlu. Ama eğer yaptıkların kötüyse o zaman vay ya. Düşünüyorum da bunca günah işleyen, bu kadar asi olan bir insanın hali mahşerde nasıldır acaba? Günahkar kulun akıbeti nicedir şimdi? Ben bunları düşünürken kendimden geçmişim. Nasıl ve ne zaman olduğunu bilmeden kapanmış gözlerim.

Ve işte o an. Mahşer kalabalığı canlandı hayalimde. Aman Allah'ım, bu ne dehşet, bu ne hazin bir manzara. İnsanlar öbek öbek mahşer meydanında toplanmış. İlahi adalet karşısında yargılanıyor. Öyle bir sıcak ki mahşer meydanı. İnsanlar terleri içinde boğuluyor adeta. Herkes kaçacak bir yer arıyor ama hiç kimse bir yere gidemiyordu. Böylesi bir sahneyi daha önce hiç görmedim. Kuldan kula merhamet yok. Orada insanlar ne arkadaşlarını ne de ana babasını dehşetten tanıyamıyor. Anne çocuğundan, kardeş kardeşten kaçıyor. Sakın kimse bana ilişmesin. Benim derdim bana yeter dercesine kullar telaş içinde. Herkeste bir panik. Aman ne olurdu da buraya gelmeseydim diyenler. Günahlarıma tövbe etme fırsatı doğsa da tövbe etsem diyenler. Bu nedamet, bu faydasız çığlıklar yürekleri yakıyor. Ama pişmanlık orada fayda vermiyor dostum. Hem pişmanlıklar hem de tövbeler dünyada kaldı. Dünyadaki o son nefesten sonra artık ne bir dilek ne mazeret kabul edilmiyor. Şimdi sıra sıra herkes hesap veriyor Yaradan'a. Bu hesap sıradan dünya hesaplarına benzemiyor. Kul hayatı boyunca ne yapmış, ne etmişse en ince ayrıntısına kadar sorgulanıyor. Kimin kimde hakkı varsa, kim kime bir zerre borçlanmışsa tek tek hesabını veriyor ve tek tek haklı haksızdan hakkını alıyor. İlahi adalet, mahkeme-i kübra dedikleri işte burası. Önce kulun dünya amelleri soruluyor. Kendisine verilen dünya nimetlerinden hesaba çekiliyor. Dünya hayatında ne yapmış, ne etmişse bir bir yargılanıyor. Daha sonra kulun azalarıyla yaptıkları günahlar soruluyor. Ben bu günahı işlemedim dediyse Allah'ın emriyle kulun azaları konuşuyor ve sahibinin yaptıklarına şahitlik ediyor. Ona sen gözlerinle harama baktın deniliyor. Kulun o günahını inkar etmesi mümkün olamaz. Çünkü göz hemen dile gelip şahitlik ediyor. Allah'ım diyor, benim dünyadaki sahibim şu günlerde, şu vakitte harama baktı. Kul çaresizlik içinde baka kalıyor. Eliyle yaptığı amelleri soruluyor sonra. Neden elinle haram işledin, hırsızlık yaptın diyorlar. Ellerinle sadaka vereceğin yerde günah işledin. Başkasının hakkına el uzattın, haksız yere mal yedin. Kul yine ben yapmadım demek ister ama elleri onu yalancı çıkarır. Elleri dile gelir ve Allah'ım benim dünyadaki sahibim şu günde, şu zamanda beni kullanarak hırsızlık yaptı. Beni haramda kullandı der. Kul bedbaht olur, yıkılır, perişan duruma düşer. Diliyle işlediği günahları sorarlar. Hayatın boyunca seni kurtaracak olan Allah'ın adını anmadın. İşin gücün başkasının arkasından gıybet etmekti. Dilinle

bir gün ki ne haktan ne de azaptan hiçbir yere kaçış yoktur. Bu haller üzere devam eder günahkar kulun akıbeti. Sonrası mı? Sorma be dostum. Günahlardan arınıncaya kadar azap, yapılanların karşılığını görmeden cennet yüzü gösterilmez. Kim ne amel işlediyse onun karşılığını görür. Hayırsa mükafat, şerse ceza. Günah dolu insanların halini bir görsen. Herkes de beni yakmayın çığlıkları kulakları patlatıyor. Onlar da temizlenene kadar azap içinde. Çünkü cennet temizdir ve temizlerin mekanıdır. Oraya kirli hiçbir insan giremez. Ancak günahkar insanlar günahlarından temizlendikten sonra cennete girer. Ben bu trajik sahneleri izleyince aklıma dün mahallede ölen asi evlat geldi. Gözüm ona arıyordu. Onu çok merak ediyordum. Çünkü açıkça günah işlediğine şahit olduğum bir o vardı. Onun hesabını çok merak ediyordum. Acaba onun hali nasıldır? O da buradaki günahkarlar gibi perişan mı? Çünkü kimse iyi bahsetmiyordu ondan. Herkes günahkar, asi olduğunu söylüyordu. Annesinin anlattıkları yeterdi zaten. Ve gözlerime ilişen kötü ruhlu bir insan. Kulaklarımı çınlatırcasına feryat sesleri. İşte o günahkar. O annesine, babasına ve masum insanlara eziyet eden insan. Onu gördüm dostum. Dün toprağa gömdüğümüz o insan. Görevli iki melek koluna girmiş, sürüye sürüye mahşer meydanına getiriyorlar. Ne kadar çırpınsa, ne kadar yalvarıp yakarsa da kaçamıyor onların elinden. Hakkın huzuruna getirdi. Yargılamaya başladılar sonra. İşte dünyada inkar ettiğin, başına gelmeyecek sandığın ölüm ve işte mahşer meydanı. Neden Allah'a, anne ve babana asi oldun? Neden hakkın emrine itaat etmedin? Neden insanlara zulmettin? Adam hem pişmanlık hem de çaresizlik içinde çırpınıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu dostum. Çünkü ne itiraz etmeye ne de inkar etmeye hakkı yoktu. Yaptıklarından hem pişman hem utangaçtı. Gözyaşları sel oluncaya kadar ağladı. Çığlıkları arşa kadar yükseldi. Ama bu ağlama ona hiçbir fayda sağlamadı. Her günahkar kul gibi o da yaptıklarının cezasını çekiyordu. Allah'ın emrine uymamanın, ana ve babaya zulmetmenin, insanlara eziyet vermenin bedelini cehennem ateşiyle ödüyordu. Ne acı, ne hüzünlü bir sahneydi bu. Ben de bunları izlerken o anı yaşar gibi ağlıyordum. Bir yandan da beni de cehenneme götürmesinler diye dua ediyorum. Bu gözyaşları ve dualarla kendime geldim. Ayrıldım ki ter içinde kalmışım dostum. Hemen ölünün annesinin yanına gittim. Beni bu halde görünce şaşırdı ve hemen sordu halimi. Ana dedim. Sen anasın, sen cansın. Anlatacaklarım seni yıkacaktır. Ağlıyordum. Ne oldu diye ısrarla sormaya başladı. Ben de gördüğüm hadiseyi anlattım. Ana, dün sen oğlunun halini anlattıktan sonra eve gittim. Anlattıkların gece boyunca kulağımda çınladı. Uyuyamadım. Önce kendi kendime söyleniyordum. Bir kul nasıl böyle asi olabilir diye. Daha sonra bu düşüncelerle kendimden geçmişim. Uyudum. Biraz sonra Ruzi-i Mahşer'i gördüm. Bütün insanlar dehşet içinde hesap veriyordu. Derken senin oğlunu da gördüm. Ateşler içinde yanıyordu. Allah'a itaat etmedi diye, sana asi oldu diye yanıyordu.

sana yaptıklarından dolayı pişmanlık içindeydi. Bir daha dünyaya gelse seni kırmayacak, sana itaat edecekti. O derece pişmandı yaptıklarından. Bilmiyordum diye haykırıyordu. Anne, anne, anne diye yakınıyordu. İşte ana, oğlunun ve oğlun gibi insanların ne halde olduğunu anlattım sana. Şimdi senin gönlün razı olur mu oğlunun yanmasına? Bak bu gözyaşların için. Sen de anasın. Evlat acısını bilirsin. İnan ki ana, şimdi helal etsen hakkını. Allah affedecek onu. En azından ana hakkından kurtulur. Anaya isyanın acısını çekmez. Çünkü ana hakkı en önemli haklardan biridir. Ben bunları anlatırken kadıncağız gözyaşına boğuldu ve oğlum, oğlum diye haykırdı. Elbette bir annenin gönlü razı olmaz yavrusunun ateşte yanmasına. Bütün bu anlattıklarımı dinledikten sonra nasıl helal etmem dedi evladım. Ben bir anaysam, o da benim yavrumsa nasıl isterim azap çekmesini? Sen de şahit ol ki ben analık hakkımı helal ettim ona. Beni ne kadar üzmüş, ne kadar isyan etmişse bana hiç düşünmeden hakkımı helal ediyorum. Kadın hakkını helal etti. Helalliğine ben şahit oldum. Etti de inşallah adam o azaptan biraz olsun kurtulmuştur. O kadın da yıkılmıştı oğlunun halini düşünürken. Çünkü o da anaydı. O da candı be dostum. Allah kimseyi kendi yolundan şaşırtmasın. Hiçbir Müslümanı nefsiyle baş başa bırakmasın. Yüce Peygamber'in buyurduğu gibi, Allah'ım, beni göz açıp kapatıncaya kadar dahi nefsimle baş başa bırakma. Allah'ım, bizi önce kendine, sonra da ana ve babasına itaatkar bir kul eyle. Mahşerin çetin, sıkıntılı halinden sana sığınırız. Ve bizi cehennem azabından koru. Amin.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, aile derslerimizin üçüncüsünde elhamdülillah Rabbim yine buluşturdu bizleri. İnşallah dersler hayatımıza ders verir. Eğer konuşulanlar sadece burada kalırsa en başta ben zarar ederim. Siz de zarar edersiniz ama. Onun için inşallah konuştuklarımız hayatlarımıza intikal etsin, hayatlarımıza anlam katsın, hayatlarımıza bir faydası olsun, ahiretimize bir faydası olsun, evlerimize bir faydası olsun ve bizlere inşallah istifade ettirsin. Biz ilk dersimizde neden aile demiştik? Geçen dersimizde nasıl aile demiştik? Bu derste de nasıl baba diyeceğiz? Ben derse geçmeden önce yine bir noktaya dikkatlerinizi çekmek isterim. Rabbimiz bizden hudutlu yaşamamızı ve hukuklu yaşamamızı ister. Bu iki kavram çok önemlidir. Hududullah ve hukukullah. Allah'ın hududuna, yani Allah'ın sınırlarına riayet etmek, hukukullah, Allah'ın hukukuna, yani hak ve sorumluluklara riayet etmektir. Biri bir yönüyle bizim sınırlarımızı belirler, biri de bir yönüyle bizim hem haklarımızı hem yükümlülüklerimizi belirler. Ne yazık ki insanoğlu, Müslümanlar olarak da bizler hududullah'a riayet konusunda, hukukullah'a rıza konusunda Rabbimizin istediği duruşu her zaman göstermez. Onun kafasında her zaman hududullah'ı farklı bir biçimde delmeye çalışan bir tavır vardır. O hakka rıza göstermediği için, Allah'ın kendisine açtığı o alanı yeterli görmediği için, helal dairenin aslında kendisine yeteceğinden emin olmadığı için ve buna kendisini razı etmediği için o sınırları sürekli ihlal etmeye çalışır. Diğer taraftan meselenin hukuk boyutuna geldiğiniz zaman da bu konuda Allah'ın kendisine verdiği yetkilerden habersiz, kendisinden istediği haklardan habersiz, kendisine yüklediği haklardan habersiz. Böyle olduğu zaman da hukukullah'a riayet konusunda da sıkıntılar ortaya çıkıyor. Zaten gelen peygamberler muhatap çevrelerine ne iletmiştir? Hududullah'ı hatırlatmıştır, hukukullah'ı hatırlatmıştır. Yeni bir şey söylememişlerdir. Şeriatlerin bazı farklılıkları olabilir, bu normal bir şeydir. Ama bütün peygamberlerin ortak çağrısı aslında insanlara hududullah'ı ve hukukullah'ı hatırlamaktır. Şimdi buradan bir şey söyleyeceğim, bu cümleye dikkat edin. İnsanlar evlenmeden evleniyorlar. Ne demek bu? Evlenmeden evlenmek. Evlenmek Türkçe bir kavram, Türkçe bir kelime. Biz evlenmek deyince damatın, gelinin işte evet kabul ettim sözlerini anlarız ama Türkçe'ye de konu olan o kelimenin taşıdığı anlam şudur aslında. Ev sahibi olmaktır. Her evlilik bir ev sahibi olmayı, bir ev kurmayı bizde çağrıştırması lazım. Evlenmeden evlenmek demek şu: evin hukukunu bilmeden evlilik kurmaya çalışmak. Evin hukuku var mı? Hukuksuz bir şey mi var söyleyin. Hiçbir şey yok ki hukuku olmasın. Ev gibi, aile gibi, Allah'ın önem verdiği, peygamberinin önem verdiği, Kur'an'ın önem verdiği bir şeyde hukuk olmaz mı? Evin hukuku var. Hem de hukuku Kur'an belirler. Kur'an çok açık beyanlarla söyler. Bakın, ev kelimesinin Arapçada iki karşılığı var. Ya dardır ya beyttir. Dar ya da beyt, ikisi için de kullanılabilir. Beyt bir yönüyle gecelenen yerdir. BT oradan gelir zaten. Gecelenen yer anlamına gelir. Dar ise biraz daha geniş evler için kullanılır. Biraz daha eğitime ait, talime ait, farklı bir amaca ait. Mesela darun nedve, toplantı evi anlamına gelir. Farklı bir amaç olduğu için o anlamda kullanılmıştır. Dar ya da beyt, özellikle de beyt, bizim ev olarak kullandığımız kelimenin karşılığı. Kur'an'a şöyle bir baksak, ne görürüz? İnanılmaz derecede bir kullanım var. Hepsini Kur'an beyt kökünden gelen ya da beyte kökünden gelen kelimelerin hepsini ev anlamında kullanmaz. Hepsini bizim anladığımız manada ev anlamında kullanmaz. Bazen mecaz kullanır. Mesela örümceğin evi gibi. Bazen Allah'ın evi, beytullah diye o beyte, yani Kabe'ye izafeten kullanır. Bazen geceleme anlamında fiil olarak kullanır. Ama bu kullanımların dışında direkt beyt için, ev için kullananları dikkate aldığımızda Kur'an'ın inanılmaz bir ev hukuku bize belirlediğini görürüz. Ben o hukuka ait bir şeyler söyleyeceğim. Bir, ev insanın en büyük imtihanıdır. Kur'an üzerinden konuşuyoruz. İnsanın en büyük imtihanıdır. Kehf suresi 46. ayet. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Allah onları dünyanın süsü olarak bize niçin verdi? İmtihan aracı olarak. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Efendimizin Hasan ile Hüseyin'i severken gelin ey güzel fitneler deyip onları bağrına basmaz. Onlar fitne. Ama fitne olumsuzluk manasında değil. Ya ne? İmtihan aracı. Zaten fitnenin böyle bir anlamı da var. Onun için Enfal 28'de biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizler için birer fitnedir. Yani birer imtihan aracıdır. Büyük mükafat ise Allah katındadır. Allah verdi. Bize ne için verdi bunu? İmtihan için verdi. Ya biz o imtihanı kaybedeceğiz ya o imtihanı kazanacağız. Ya evimiz bize cennet olacak. Bu sadece bu dünya için değil. Ötesi için de bize cenneti kazandıracak ya Allah korusun cehennemi kazandıracak. Genel bir ilkemiz vardı, bazen derslerde söylerim o ilkeyi. Her insan başka bir insanın imtihanıdır. Hepimiz birbirimizin imtihanıyız. Eğer eşsek kocalarımızla imtihan ediliyoruz, kocaysak hanımlarımızla imtihan ediliyoruz. Baba anne isek evlatlarımızla imtihan ediliyoruz. Evlatsak baba anneyle imtihan ediliyoruz. Hiç kimse yoktur ki bu imtihan

Musa ve kardeşi, Musa ile kardeşi kim? Harun. Firavun'un zulmünü hatırlayın. O zulümler, o sıkıntılar, bütün kapıların kapandığı o zeminde Allah şunu söyledi aslında. Musa'nın şahsında bütün risaletin davasının yolunda yürüyenlere. Her kapı kapanır ama evinizin kapısı kapanmaz. Allah korusun, şuralar bir nimet. Şimdi Rabbim buraları bize bahşetti. Biz buralardan istifade ediyoruz. Yarın buralar elimizden çıksa, ne oldu, iş bitti mi? Hayır. İş yeni başladı. Her ev bir vakıftır deyip her evde bu hizmeti bir biçimde devam ettiririz. Ama bunu yapabilmemiz için evlerimizi talim ve terbiye yuvasına çevirmemiz şarttır. Buna şimdiden hazırlık etmesek, hazırlığımız olmasa yarın iş başa düştüğü zaman sıkıntıya düşebiliriz. Dolayısıyla ev en büyük terbiye ve talim yuvasıdır. 3. Ev en iyi huzur ve dinlenme yeridir. Eğer evinizde huzur yoksa orada bir sıkıntı vardır. Siz sekineti evinizde değil de başka bir yerde buluyorsanız, sekineti, sıkıntılarınızı gidereceğiniz limanı evinizde değil de başka bir yerde buluyorsanız, bu problemi halletmek için seferber olmak zorundasınız. Ne diyor Rabbimiz Nahl 80'de? Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri, yani sükunet yeri yaptı. Sükuneti bulacağımız yer evdir. Şimdi Allah Resulü'nün vahye muhatap olduğu o ilk gün Hatice'nin kollarına yürümesi işte bunun bir işaretidir. Efendimiz sükuneti orada bulmuştu. Dördüncüsü, ev Allah'ın adının konuşulacağı ve Allah'ın adının yüceltileceği mekanlardır. Nur suresi 36. ayet. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar onu sabah akşam o evde tesbih ederler. Ev tarifi bu. Kur'an'ın neye ev dediğini biz buradan anlıyoruz. Eğer sabah akşam Allah'ın adı anılıyorsa orası evdir. Kur'an'ın evin hukukunu belirlerken söylediği şey bu. Beşincisi, ev Allah'tan gayrisinin veli, dost edinilmeyeceği yerlerdir. Dost Allah olmalı, veli Allah olmalı. Evliya Allah olmalı. Ne kadar güçlü ve sağlam bir yapı üzerine kurulursa kurulsun, eğer o evin sakinleri kendilerine dost olarak Allah'ı belirlememişlerse, o ev örümceğin evidir. O ev örümceğin evidir. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Yıllar yılı yapılır örümcek evi ama bir rüzgara bakar. Dışarıdan gelen bir sopaya bakar. Bu kadar. Sizin evinizi güçlü yapmanız, şöyle olması, böyle olması, kurarken bazı şeyleri düşünmeniz, bunlar değil. Temelinde ne olmalı? Dost ve veli Allah olmalı. 6. Ev, Allah'ın ayetlerinin okunup o ayetlerin öğrenileceği mekteplerdir. Bakın, burada söylediğimiz terbiye ve talim yuvasından farklı bir şey bu. Ev Allah'ın ayetlerinin okunup o ayetlerin öğrenileceği mekteplerdir. Ahzab 34. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. Evin ev olabilmesi için Allah'ın

ayetlerinin okunması lazım. Niye biz geçen ders yükümlülük olarak bir ders koyduk evlerimize? Bundan dolayı. Zaten olan kardeşlerimiz vardı ama bir tane daha ekledik biz. Evimiz ev olsun diye. Evimiz Allah'ın belirlediği hukuka riayet etsin diye. 7 ev ucuz dindarlığın yapılacağı yerler değil. İhsan şuurunun kazanılacağı samimiyet yataklarıdır. Ucuz dindarlık nedir? Şekli dindarlıktır. Ne diyor Rabbimiz Bakara 189'da? İyilik evlere arkalarından girmenizde değildir. Asıl iyilik Allah'a karşı gelmekten sakınan insanların ortaya koyduğu davranışlardır. Ne yapıyor biliyor musunuz Mekkeliler? Dindarlık adı altında. Haclarını bitirince evlerine kapılarından girmiyorlar. Evlerine bacalarından giriyorlar. Şimdi bizim bacalardan girecek evlerimiz yok. Ancak şekli dindarlığın sadece tek göstergesi bu da değil. Eğer biz dindarlığımızın altını doldurmazsak, ihsan şuurunu sağlamazsak, işi sadece şekle indirgersek aynı duruma düşebiliriz. Belki üzerinde biraz fazla konuşmamız lazım ama asıl söyleyeceklerimiz için bu kadarla yetineceğim. Sekizincisi ev, insanın haremi ismetidir. Ne demek harem-i ismet? En özel alanıdır. En özel alan, mahrem alan. Kimselerin oraya tecavüz etme hakkı yoktur. Ne diyor Rabbimiz Nur suresinde? Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alın. Ev sahiplerine selam verin. Yani randevu alın, haber verin, öyle izin verilirse içeriye girin. Eğer izin verilmezse girmeyin. Orası onun özel alanıdır. İsterse alır, isterse almaz. İsterse kabul eder, isterse kabul etmez. Evin içerisindeki odalar da insanın mahremidir. Yani insanların yatak odaları çocukları tarafından dahi kullanılacak yerler değildir. Biz bu edebi, bu ahlakı dahi bazen çocuklarımıza öğretme konusunda sıkıntılarımız var. Çocuklarımıza kendi odalarımıza girerken bile izin almaları gerektiğini onlara öğretmek zorundayız. Bu bir edeptir. Bu evin hukukunun bir gereğidir. Bu ayetin bize bakan yönünde böyle bir şey de var. Bir evin dışındakilerin izin alması, bir de evin içindekilerin birbirlerinden izin almasıdır. 9. Özellikle hanımlar için bu. Ev, Müslüman hanımın tesettürüdür. Ne diyor biliyor musunuz Rabbimiz Ahzab 33'te? Evlerinizde oturun, önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Ev ne oldu? Tesettür oldu. Ev Müslüman hanımın tesettürüdür. 10. Ev cennete açılan en önemli kapıdır. Eğer kullanırsak bu böyledir. Ya bize cenneti kazandıracak ya cehennemi. Bakın Kur'an Nuh'un diliyle ne diyor? Nuh suresi 28. ayette. Rabbim beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri. Nuh'un böyle bir sıkıntısı var ya. İman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını artır. Ev bu. Ev bizim cennetimizin ilk kapısı. Allah bu hukuka riayet edenlerden etsin inşallah. İnşallah evlerimizin hukuku Kur'an'ın belirlediği bir hukuk olarak gerçekleşmiş olsun. Gelelim asıl dersimize. Bu söylediğim asıl değildi. Bu furuydu. Asıl şimdi başlıyor. Nasıl bir baba diyeceğiz bugün? Kur'an bilmiyorum ilginizi çekti mi? Hiç ana baba terbiyesinden bahsetmez.
Efendimiz de bahsetmez biliyor musunuz?

0: Kur'an'ın da Efendimizin de üzerinde durduğu bir hakikat var. Çocuk terbiyesinden bahseder. Peki ana babanın hiç mi terbiyeye ihtiyacı yok? Var. Var da orada ihmal ettiğimiz bir hakikat var. Aslında her çocuk terbiyesi bir büyük terbiyesidir. Terbiye olmayan terbiye edebilir mi? Kur'an'ın da Efendimizin de dikkat çektiği bir hakikat var. Her ana baba da bir zamanlar çocuktu. Her ana baba da birilerinin çocuğudur. Lafı uzatmaya gerek yok ki çocuk terbiyesinden bahsetsin, yukarıyı da terbiyesin, aşağıda terbiyesin. Onun için Kur'an'ın ve sünnetin terbiye metodunda çocukların öne alınmasının sebebi budur. O neticeyeden başlar işe, mahsulden başlar işe, yukarıya doğru nesillerin tamamını terbiye etmiş olur. Peki, şimdi asıl soruyu sorayım, mikrofonu size bırakayım. Ana evin direği midir? Bunda itirazı olan var mı? Yok. Anne evin direğidir. Peki baba evin neyidir? Anne evin direği de baba neyidir evin? Ver mikrofonu başkanıma.
1: Kubbesidir herhalde.
0: Kubbesidir. Eyvallah. Ver bakalım Erkan'la ne diyecek?
1: Baba evin ocağıdır.
0: Ocağıdır. Kucağıdır. Kucağıdır. Sahibidir. Evet. Evet. Arkaya ver bakalım Ceyhun kardeşim.
2: Herhalde direğin dik durmasını sağlayan harç mı diyelim?
0: Kökü müdür?
2: Köküdür diyelim.
0: Eyvallah.
3: Hocam öncelikle baba evin her şeyi olması lazım. Hı hı. Baba anneyi yetiştirirse anne de çocukları ister istemez yetiştirecek.
0: Baba evin her şeyidir her şey. Yani. Tamam. Kabul ettik.
4: Baba direğin desteğidir.
0: Direğin desteğidir. Eyvallah.
4: Baba evin hukukudur.
0: Hukukudur. Eyvallah.
5: Baba evin huzur, sevgi, saygı olduğu yerdir.
0: Saygısıdır, sevgisidir ve bunları sağlayandır. Hep güzel şeyler söylüyorsunuz ama millet öyle şeyler söylemiyor. Evet.
6: Hocam baba evin kapısının anahtarıdır.
0: Kapısının anahtarıdır. Eyvallah.
7: Bence baba evin temelidir.
0: Temelidir, köküdür.
8: Baba evin kapısıdır herhalde hocam.
0: Kapısıdır, eyvallah. Cemil hocayla bak ittifak ettim. Bu ittifakın başka sebebi var mı bilmiyorum.
9: Ben evet. De temelden önce oluşan projesidir diye düşünüyorum.
0: Planıdır, programıdır. Evet.
10: Baba evin büyük direğidir hocam.
0: Büyük.
11: Baba evin hamalıdır hocam. Kendini neyi görüyorsa odur.
0: Böyle aykırı seslere ihtiyaç var.
12: Baba evin reisidir, direğin de emanetçisidir.
0: Eyvallah.
13: Baba evin her şeyidir ama baba evin hamalıdır hocam.
0: Hamalıdır. Hamallık kötü bir şey değil. Yani keşke gerçekten hakkıyla hamallığı yerine getirebilsek yani.
14: Her şey söylendi hocam.
0: Bize bir şey kalmadı.
14: Bize şu kaldı, baba evin babasıdır.
0: Babasıdır.
15: Aynen öyle hocam. Temelidir, çatısıdır, örtüsüdür.
0: Eyvallah. Eyvallah.
16: Baba eğer baba ise hocam hem altıdır hem üstüdür.
0: Eyvallah. Peki Allah razı olsun. Baba evin anasıdır. Doğru. Yani annelik sadece hanımlar kusura bakmasın dişilik değildir. Annelik o şefkatin ortaya konmasıdır. Peygamberler insanlığın analarıdır. Ümmetler ümmetlerin analarıdır. Ümmet-i Muhammed insanlığın tamamının anasıdır. En hayırlı ümmettir. Dolayısıyla insanlık içerisinden çıkarılmış ana ümmettir. Nüve ümmettir ümmet-i Muhammed.
2: Hocam bir de kadın kocasının dini üzeridir diye ben bir şey ya duydum ya okudum. Bu böyle bir hadis var mı?
0: Öyle bir hadis var. Bu kocanın kadın üzerindeki otoritesini söylemek için, otoritesinin ne kadar üst düzeyde olduğunu belirtmek için Efendimizin söylediği bir hadistir. Dolayısıyla koca eğer otoritesini sağlam anlamda sağlayabilirse, bunu hissettirebilirse rengi o verir. Yani aileye, eve rengi o verir. Zaten Efendimiz

0: Kendimize bu hakikati beyan etmek için bu sözü söylüyor.
1: O zaman öğretmenidir diyerek değiştiriyorum
0: Muallimidir.
1: ben.
0: Tamam,
1: Ya.
0: çok güzel.
1: Eşittir.
0: Muallimidir. Peki hanımlar içerisinde baba tarifi vermek isteyen var mı? Yani ben serbest bırakayım hanımları. Kendileri eğer ben söylemek istiyorum diyen birisi varsa söylesin. Yoksa ben başka bir şeyler söyleyeceğim. Yok. Peki şöyle bir merak ettim ben. Dedim ki insanlar baba deyince ne anlıyorlar? İnternetten şöyle bir gezdim. Siz de gezersiniz bazen. Ben de bunun için gezdim. Çok ilginç şeyler var. Yani insanlar aslında bir yönüyle hayat renklerini, hayat ilkelerini oradaki sözlere yansıtıyorlar. Onlardan tabii çok çizgi dışı şeyler de var. Ben onları burada söyleyecek değilim. Ama böyle bir piyasayı anlayabilmemiz için size birkaç tane baba tarifi vereceğim. Bakın insanlar ne diyor? Babam benim para kaynağımdır diyor. Genelde de bunu söylerler. Yani babaya yaslananlar bunu söyler. Babam bankamatik yerine koyulduğunu düşünüp çok kızan şahıstır. Sürekli para istenildiği zaman olacağı bu. Genel olarak değeri de zararı da ancak zaman içinde anlaşılabilecek insandır. Yani hep kötü değil, iyileri de var. Bakın, en kolay kazanılan unvandır. Biri de böyle demiş. Baba en kolay kazanılan unvandır. Evlenince kazanır. Ama gerçekten onun altını doldurur mu, o ayrı bir mesele. Herhalde bunu söyleyen bir kız, genelde kızlar bunu söyler. Babam hayat serüvenimin gizli kahramanıdır. Kız çocukları genelde bunu itiraf ederler. Yokluğunda kıymeti anlaşılan insandır. Bakın bir tarif daha vereyim size. Eve gelir gelmez huzuru bozan insandır. Her şey hepsi olumlu değil, böyleleri de var. Programlanmış gibi ikide bir hadi yatağa diyerek beni deli eden adamdır. Biri de bunu söylüyor. Alın size çizgileri zorlayan bir tarif. Tam dayaklık ama baba olduğu için ses çıkarılmayan adamdır. Bu uydurulmuş şeyler değil. İnsanların baba derken anladıkları şeyler. Evle ilgili her işi en iyi yapabildiğini sanan ama yapmaya başlayınca evi batıran adamdır. Bir tarif. Güzel bir tarifle bitireyim hadi. Daima yanımda olması gereken insandır. İnsanlar biz de şimdi hem babayız hem de birilerinin çocuğuyuz. Babalarımız da var, biz de babayız. İki taraflı bakmak lazım meseleye. Yani sadece şimdi babayı konuşurken biz kendimizi konuşmamalıyız. Ama bir yönüyle kendimizi konuşurken bir yönüyle de babalarımızı konuşmalıyız. Çünkü hukuku konuşuyoruz. Hem istediğimiz haklar var, hem de yerine getirmek istediğimiz haklar var. Bunların üzerinden konuşacağız. Peki hepimizin tarifi var. Peki Kur'an babayı nasıl tarif eder?
2: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya Nafi.
11: Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
10: Allah.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

0: Kur'an'a göre baban kimdir? Böyle bir soru sorsak. Alın size Kur'an'ın baba tarifi. Baba, kendisini ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyan adamdır. Kur'an'ın baba tarifi bu. Kendisini ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyan adamdır. Ne diyor Rabbimiz Tahrim suresi 6. ayette? Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. Burada ey iman edenler ifadesi, nidası kadın erkek herkes için geçerlidir. Ama kendiniz dediği için Kur'an'ın ilk muhatabı babalardır. Evin otoritesi onlar olduğu için ilk muhatabı babalar olarak belirlenmiştir. Onun için de Kur'an babalaradır. Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. O cehennemin başında kararlı ve tavizsiz melekler vardır. Verilmiş hükmü yerine getirirler. Kimin oğlusun, kimin babasısın, meleğin umrunda mı? Elde hüküm neyse o hükmü icra edecektir. Onlar hiçbir emrinde Allah'a karşı gelmezler ve kendilerine emredileni yaparlar. Demek ki Kur'an'a göre baba kimmiş? Ehlini, evladını, hanımını, neyse artık. Elinin altındakileri cehennem azabına karşı koruyanmış. Eğer böyle yapıyorsa babaymış. Sadece bankamatik olanlara Kur'an baba demiyormuş. Kötü mü? Sana istediğini veriyorum deyip babalık görevini sadece elinin verdikleriyle sınırlı tutana Kur'an baba demiyormuş. Kur'an'ın baba tarifinde bunlar hiç, bunlar önemli şeyler değil. Bunlar olması gereken şeyler. Asıl mesele cehennem azabına karşı, Allah'ın azabına karşı ehlini koruyacak insana deniyormuş. Ve onu önemsiyormuş Kur'an. Bu da Kur'an'ın baba tarifi. Peki gelelim asıl meselemize. Nasıl baba diyeceğiz değil mi? Nasıl baba? Bir, baba evinin ve ehlinin otoritesidir. Birinci madde budur. Evinin ve ehlinin otoritesidir. Ver Mehmet'ime yine Oğuzhan. Sen ne de olsa kendini kayırıyorsun her seferinde.
1: Hocam diyor ki ben görevliyim diyor.
0: Görevliyim. Evet, ne diyeceğiz bu maddeye?
1: Baba evinin ve ehlinin otoritesidir. Zaten Tahrim suresi 6. ayeti söylerken siz açıkladınız.
0: Bu ayet... Burada biraz erkeklik yap. Burada bir şeyler var yani.
1: Hocam evelallah. Yani Arapça çok güzel bir ifade kullanmıştınız geçenlerde. Kavvamiyyum mu demiştiniz?
0: Evet, kavvam. Ha.
1: O manada o serleha olmak üzere evi, ehlini, kendisini, çoluk çocuğunu cehennem ateşinden kurtarmak için, hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, ben sizin o pervane şeyi örneğini gösteriyor. O kendini ateşe atan kelebeğe engel olmaya çalışan şahsın örneğini göstererek, işte ben sizin bellerinizden tutuyorum, siz kendinizi atıyorsunuz. Ben mücadele ediyorum. Aynen o manada, o çerçevede, o tabloda baba da öyle bir mücadele verecek. Haliyle mücadele verirken demek ki otomatikman babanın sözü geçecek. Onun için baba babadır yani.
0: Eyvah. Şu ayeti biz ailelerimiz için kullansak. Mesela Nisa 59'da. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin desek. Ve bunu ailemiz için kullansak. Ailedeki emir sahibi, otorite baba olduğuna göre geri kalan işte bu hanım olur, çocuklar olur. Olması gereken tavır, babanın sözüne eğer günah değilse, eğer Allah'ın hududuna riayet noktasında sıkıntı taşımıyorsa, itaat etmek midir?
1: Kesinlikle.
0: Yani evin son sözünün sahibi babadır.
1: Aynen öyle.
0: Bu konuda kesinlikle hanımlar, ben biliyorum sizin böyle olduğunuzu ama bir kez daha bu konudaki meselemizi yeniden gözden geçirmemiz lazım. Bakın anneleri konuşacağız bir ders sonra. Orada Kur'an'ın saliha kadın tarifini duyacağız. Saliha kadın Kur'an'a göre kimdir? Kocasına itaat edendir. Bu. Hem de bunu nerede kullanıyor biliyor musunuz? Şimdi desem beni döversiniz ama ister dövün ister dövmeyin. Nisa suresinde kadının, erkeğin başka hanımlarla evliliği meselesini anlattığı pasajda söyler. Meseleyi anladınız mı? En zor olan yerde söyler. Efendim? Orada bile itaat istiyor Kur'an. Bu uç bir şey. En uç bir şey. Bir hanımın kabul noktasında en zorlanacağı nokta. Ama burada bile saliha kadına düşen, saliha kadına yakışan şey kocaya itaattir. Firavun'un hanımı Asiye'yi Kur'an bunun için örnek verir. Asiye kocasına isyan eden değildi. Küfre isyan edendi. Ama kocasına itaatkardı. Ve bunun sahabe içerisinde örnekleri var. Eğer hanım kocasına itaat etmezse çocukların itaatini sağlamak mümkün değildir. Mümkün değil. Bunu istediğiniz kadar dilinizle söyleyin. Eğer hanım itaat ederse görüyorsunuz ki baba evde bir saygınlık kazanıyor. Bunu biz hem kendi hayatımızda görüyoruz hem etrafımızdaki evlerde görüyoruz. Ne kadar anne babaya karşı saygılıysa çocuklar da o kadar saygılı oluyor. Dışarıdan da baba saygınlık kazanıyor. Onun için bu otorite meselesini çok iyi anlamamız lazım. Özellikle modernizmin bize estirdiği bu olumsuz rüzgardan Müslüman aileler olarak etkilenmememiz lazım. Evet, göğsümüzü gere gere açık yüreklilikle söylememiz lazım ki biz itaatkar bir topluluğuz. İsyankar değil. Bizde itaat asıl olandır. İtaat ederiz, itaat edilmesine de önem veririz. Biz bizden olan emir sahiplerine itaat ederiz. Niçin? Allah ve Resulüne itaat ettiğimiz için. Bir yerde, bir cemaatte bir imam varsa itaat ederiz. Ve bunu da hiçbir zaman kendimize bir mesele olarak görmeyiz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize demedi mi? Başınızda siyah bir köle dahi olsa, hatta Efendimiz hadiste daha da açar, üzüm tanesi gibi simsiyah olan bir köle dahi olsa ona itaat edin. İtaat bizim için olmazsa olmaz bir şeydir. Bu maddeyi şöyle de anlamamız lazım. Baba evinin ve ehlinin çobanıdır. Çoban olması bizim sürü olmamız anlamına gelmez. Sürülük değildir asıl olan. Çoban olmak şudur aslında, hakka ve hakikate doğru sürmektir. Ne diyor Efendimiz? Bukhari ve Müslim hadisidir bu. Hepiniz çobansınız. Ve raiyetiniz altında bulunanlardan mesulsünüz. Sonra açıyor Allah Resulü. Emir seçilenler de çobandır. Yani devlet başkanı, yani vali, onlar da çobandır. Bir erkek ailesinin başında bir çobandır. Bir kadın kocasının evinde, çocuklarının başında bir çobandır. Bakın, sadece Efendimiz erkeğe demedi. Hadisin devamı. Bir kadın kocasının evinde, çocuklarının başında bir çobandır. Hepiniz çobansınız ve sorumluluğunuzun altında bulunanlardan mesulsünüz. Bitti. Daha başka ne söyleyelim biz? Efendimiz en güzel sözü söyledi. Hepimiz çobanız. O halde biz, bize biçilen bu rolü hakkıyla yerine getirmek zorundayız. Ha, bu demek değildir ki koca astığı astık, kestiği kestik. Geliyor. İkinci madde o zaten. Bir kere bunu anlayalım. Otorite onlar. Otorite evin kocaları, evin babaları.
2: Hocam bu otorite bitti. İstanbul kurdu çevresinde dediniz. Bunu baba yapamıyorsa baba olarak, bunu anne görevlenmişse, o zaman erkeğin ona taatkarlığı bugünkü günümüzdeki gibi klübüklük olarak mı değerlendirilir? Eşinin yanında ona yardımcı olarak mı? Yani orada konu değişebilir mi?
0: Eyvallah. Çok güzel bir soru. Onu hanım, Müslüman hanım, insani olan meselelerde yine kocasına itaat eder. Mesela evinin işlerinde, mesela çocuklarının bakımında. Ama bilgi itibariyle eğer hanım kocadan daha üstte ise, bu konuda biraz daha fazla yetkinliği varsa, yine kocasını toplum içerisinde ezdirmeden kendisi alttan alta yönlendirebilir. Ve yönlendirmek de zorundadır. Bu konuda kocanın hanıma olan itaati asla kılıbıklık değildir. O hakka rıza göstermektir. Tabii hukuktur bizim için asıl olan. Eğer Allah bu konuda bize böyle bir nimet vermişse, bu bir nimettir. Allah saliha bir kadın verdi evimize ve kadın bu konuda bizden daha yetkin. Ne yaparız biz? Onun bize gösterdiği hakikat çerçevesinde meşru ve itaatin sınırlarını bozmamak şartıyla söylenen şeylerde hanımın söyledikleriyle yürünebilir. Dolayısıyla burada hiçbir mahsur yok. Zaten biraz sonra söyleyeceğim ikinci madde biraz onunla alakalıdır aslında. Otoritedir, bu bilinmesi gereken bir şey, ama ikinci madde bize bir şeyi dengeleyecek selametle. 2. Baba evi ve ehli ile istişare etmeli, otorite bende diye kendini sultan zannetmemelidir. Bir denge geldi bakın, otorite var ama ben astığım astık, kestiğim kestik diyemez. Baba evi ve ehli ile istişare etmeli, otorite bende diye kendini sultan zannetmemeli. Bu konuda Efendimizin hayatında yüzlerce örnek var değil mi? Allah Resulü'nün hanımlarıyla, hatta çocuklarıyla.

0: nasıl istişare ettiğini biz okuyoruz. Ümmü Seleme validemizle özellikle Medine'deki yıllarında, Mekke yıllarında Hatice validemizle bazı meseleleri nasıl istişare ettiklerini biz biliyoruz. Mesela eğer bu konuda hanımda bir kabiliyet varsa, bir bilgi varsa, bir donanım varsa ne yapacak evin erkeği? Hanımla istişare edecek. Ve hanımın söylediklerini yapacak. Eğer gerçekten bu konuda herhangi bir sıkıntı yoksa. Şura yani istişare Allah'ın bizden istediği bir yükümlülüktür. Biz bu ayeti okurken Şura suresinin 38. ayetini zannediyor muyuz ki sadece bu mesele devlet işlerinde olan meselelerdir? Hayır. Allah ne diyor müminleri tarif ederken? Onların işleri aralarında şura iledir, istişare iledir. Onların işi ordu yönetmek olabilir. Onların işi devlet yönetmek olabilir. Onların işi valilik olabilir. Onların işi ev yönetmek olabilir. Ne olursa olsun istişare esastır. İstişarenin olmadığı evde hayır yoktur. İstişarenin olmadığı evde sükunetin olması da mümkün değildir. Baba mesela bu konuda ben otoriteyim diyor ya, ne söylersen ben söylerim diyor. Ben söyleyeceğim siz yapacaksınız dese orada otorite olmaz. Orada zulüm olur. Otorite o değil. İstişare edilir. Herkes fikrini söyler. Son sözü baba söyler. Herkes de o söze uyar. Ama bazen hanımlar, geçen söyledim onu, son sözü erkeğe söylettirirler ama son sözleri erkeklerin hanım sen bilirsin olur. O da bir son sözdür. Yeter ki o onaylasın, o atsın imzayı, o uygulansın. Burada asıl olan budur. Son sözü söyleyen evin asli unsurlarından biri olan babanın ağzından çıkmasıdır. İkincisi bu. Baba evi ve ehliyle istişare etmeli. Otorite bende diye kendini sultan zannetmemelidir. 3. Baba evine ve ehline helal lokma getirme gayretinde olmalıdır. En mühim noktalardan bir tanesi. Evet, sıra kimde? Erkan'da mı? Verin bakalım Erkan'a. Baba evine ve ehline helal lokma getirme gayretinde olmalıdır.
1: Bu bence evin daha evlilikten önceki oluşması gereken bir babada karakter. Eğer ki helal lokmayla bir iş başlanmazsa orada çocuklar da sıkıntılı doğar. Sıkıntılı olur. Ev olmaz. O ev ev değil de başka bir ev olur.
0: Helal lokma o kadar önemli bir şeydir ki insan yediklerinin mahsulüdür. Ne yiyorsa aslında insan odur. Haramlarla donanmış bir bedenin salih bir amel ortaya koyması mümkün değildir. Yapamaz da. İstese de yapamaz. Efendimiz'e geliyor birisi. Ben bu hadisi okuduğum zaman hep sarsılırım. Çünkü bizde de oluyor bazen bu. Ya Resulallah diyor, bazen dilimden bazı kelimeler kaçırıyorum. Aslında söylemek istemiyorum ama dilimden kaçıyor. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Yediklerine dikkat et. Çünkü haram yiyenin bedeninin uzuvları sahibine karşı isyankar olur. Anladınız mı hadisi? Almak istemiyorum ama aldım. Gitmek istemiyorum ama gittim. Söylemek istemiyorum ama söyledim. Efendimiz diyor ki yediklerine dikkat et. Çünkü haram lokma yiyenin bedeninin uzuvları sahibine karşı isyankar olur. Söylemek istemiyorsanız ama istemiyorsunuz ama diliniz konuşuyor. Bir sıkıntı var orada. Bir daha bir kontrol et. Kendi bedenini, yediklerini bir kontrol et. Babanın baba olabilmesi için, babanın ideal manada bir baba olabilmesi için helal lokma şarttır. Helal lokma olmazsa o evde hiçbir zaman huzur olmaz. Ama hanımlar, size gelecek ama şimdi yeri geldiği için söyleyeyim. Helal

0: okumanın olabilmesi için size çok iş düşüyor. Kocalara ikide bir şunu al, bunu al, falanca aldı, filanca aldı, şunda bu var, bunda bu var, onlar perdelerini değiştirdi, niye bizimki halen eski, yok onda şu var, niye bunda bu yok derseniz ve artık koca da zavallı hanımı susturmak için Allah korusun bulaşırsa bir harama, haram nedir? Banka soymak değil. Haram nedir? Gidip birinin malını gasp etmek değil. Ben size çok fazla yaptığımız bir haramı söyleyeyim. Cebimizde kart var ya, ne de olsa o parayı biz ödemiyoruz. Öyle gözüküyor bize. Harca harca harca, sonra geliyor ekstre. Orada yazıyor ki asgari ödeme tutarı. Onu öde, harcamaya devam et. Niye? Çünkü banka senden faiz alsın. Seni o çarkın içerisine alsın. Sen öde, 3 milyar harcamışsın 500 milyon, yine banka sana açsın 1,5 milyar ama borcun ikinci ay 4 milyar olsun. Ve bir ömür faiz öde. Bir ömür, bir daha da yakanı kurtarma. Her ödenen faiz eve taşınan haram lokmadır. Budur. Ödemediğiniz zaman her zaman için budur. Zaten bankalar ödeyen müşteriyi sevmezler. Mesela siz ekstreniz diye harcadınız, sonuna kadar da o son ödeme tarihinde ödediniz. Banka sizin gibi müşteriyi sevmez. Bankanın fark etmez, o finans kurumlarını kastediyorsunuz. Onlar kar payı alıyorlar. Onların hükmü farklı. Ancak bize düşen şey yine mümkün mertebe ayağımızı yorganımıza göre uzatmaktır. Kar payı dahi olsa bu manada sırtımızdaki yükü arttırmamaktır. Biz ne kadar gelirimiz var o kadarını yaparız. Allah Resulü'nün de bize bir tavsiyesi var. Nedir o tavsiye? Kendinizden yukarıda olanlara değil, kendinizden aşağıda olanlara bak. Falancanın şuyu var, filancanın şuyu var. Falancanın da şuyu yok. O yoklara bak. Yoklara bakarsan eğer elindeki nimetin farkına varırsın. Hiçbir şeyim yok. Allah bana sağlıklı bir beden vermiş ya. Hiçbir şeyim yok. Namaza giden bir başım var ya. Daha ne olsun? Bir de çocuklarınız namaz kılıyorsa. Allah sana vermiş de vermiş. Daha ne arıyorsun sen? Bu. Onun için bu manada olması gereken en önemli şey ayağın yorgana göre uzatılması ve eve helal lokmanın taşınmasıdır. Helal lokma, helal lokma, helal lokma. Babanın en büyük vazifesidir. 4. Bakın Efendimiz ne diyor helal lokma ile ilgili, o hadisi söyleyeyim. Hatta iki hadis söyleyeyim size. Bir Müslüman ailesi için nafaka temin eder ve Allah katında sevap ümit ederek bunu ailesine sunarsa sunduğu nafaka sadakadır. Sadaka. Evine taşıyor ya ekmek, sadaka. Hatta bu hadisin devamı mı, başka bir hadis mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam hatta diyor hanımının ağzına koyduğu lokma bile sadakadır. Beyler bilmiyorum hanımınızın ağzına lokma koyuyor musunuz ama Efendimiz koyun diyor. Bunu da yapın yani. O anlamda. O bile sadakadır. O bile diyelim bir fakire sadaka verir ya insan ne için? Sevap için. Evine bile böyle bir ikramda bulunmaz. Sadaka aslında yükümlülüğü değil mi? Böyle bir vazifesi yok mu? Var. Ama bunu ibadet maksadıyla yaparsa işte o sadakadır. Bunu Efendimiz helal lokmanın önemini söylemek için söylüyor. 4. Baba evini ve ehlini gerçek manada sevmelidir. Bu çok önemli bir maddedir. Babalar olarak hepimizin ihmal ettiği bir şeydir. Baba evini ve ehlini gerçek manada sevmelidir. Kimde sıra?
1: Sıra bende.
0: Buyurun.
1: Bu benim derse ilk katılışım. Konsepti evet. Bilmiyorum tabii. Bakıyorum ki herkes ön sıra bomboş. Niye bomboş onu şimdi daha iyi anladım.
0: Anladın. Sen de bir daha gideriz arkalara gizlenme sakın.
1: Evet. Şimdi hocam ben bu soruyu biraz uzunca verme şansım var mı?
0: Buyurun.
1: Şimdi bu yazdığımız bütün maddenin aslında cevabının kaynağı tek. Kısaca cevap vermek istiyorum ama biraz uzatmak durumundayım.
0: Buyurun.
1: Çünkü Kur'an'ın bir özelliği var. Kur'an insanın hayatında boş bir alan bırakmaz.
2: Doğru.
1: Yani Müslüman bir şahsiyet eğer vahye tabi olursa Kur'an'ın çizdiği profille yaşamından ölümüne kadar hayatının her alanı doludur. Allah her şeye müdahildir. Yani nasıl bir evlilik yapacağına, nasıl bir baba olacağına, ticareti nasıl yapacağına, komşuluk ilişkileri, ana baba ilişkileri,
0: hepsini,
1: yoldaki yürümesine kadar Allah bu konuda müdahildir. Müdahil olmuştur ve bize yol göstermiştir.
0: Onu konuşuyoruz. Bakın evet, hukukullah evet. Ve hududullah bu işte.
1: Evet. Biz de eğer Allah'ın bu sadece bir öğüttür dediği kitaba tabi olursak, Allah'ın izniyle okuya dönersek, vahyi okuyup hayatımıza yansıtırsak, zaten bu sınavların, bu soruların hepsinin cevabını vermiş ve başarı elde etmiş oluruz.
0: İnşallah.
1: Biz çocuklarımızı da seversek, niye sevdiğimizi bilirsek,
0: sadece çocuklarımızı değil,
1: ailemizi, özür dilerim.
0: Evet, ehlimizi ve evimizi derken hanımımız, ana ve babamız ve çocuklarımız, bunu kastediyoruz. Bunların hepsinin gerçek bir sevgiyle sevilmesi şarttır.
1: Evet. Gerçek manada seversek, Kur'an'ın bize öğrettiği manada seversek, Allah'ınıza inşallah hep beraber ailece kendimizi yakıtı insan ve cinler olan o cehennem ateşinden korumuş oluruz diye düşünüyorum.
0: İnşallah, doğru. Şimdi biz Efendimizin hayatına bir bakıyoruz mesela. Allah Resulü'nün ehline karşı, çocuklarına karşı inanılmaz bir sevgisi var. Mesela Hazreti Fatıma ile olan münasebetini ben defaatle derslerde anlatmışımdır size. Sadece Hazreti Fatıma ile değil, diğer kızlarıyla da. Hazreti Fatıma'nın öne çıkmasının sebebi bu konuda Efendimizin ona karşı duyduğu muhabbettir, doğru. Bir de onunla olan yakınlığıdır. Çünkü Rukiye validemiz daha önceden vefat etti, hicretin ikinci senesi. Fatıma validemiz hep onun yanındaydı. Onun yanında olduğu için onun üzerinden biz Efendimizin kızlarına olan muhabbetini görüyoruz. Mesela bizim içimizden birisi kalksa baba olarak kızına yerini verse yadırganır toplumda. Ama Efendimiz bunu yapmış. Kızı odadan girince kızı için ayağa kalksa baba yadırganır. Ama Efendimiz bunu da yapmış. Bu belki bir yönüyle kız çocuklarını hiçbir şekilde değer vermeyen bir topluma verilmiş bir mesajdı, doğrudur. Ama Efendimizin bu konuda bize öğrettiği bir edep de var. Çocuklarına olan sevgisi noktasında. Aynı şeyi biz hanımlar için de görüyoruz. Düşünün, o hanede bir anda 9 hanım var. Ve hiçbirinin aslında Efendimiz'den sevgi itibariyle bir şikayeti yok. Mesela Kur'an'a giren şöyle bir şikayeti var. Hanımlar dünyalık istemişlerdir annelerimiz. Onlar da insandır. Onların da böyle talepleri olmuştur. Ganimet malları geliyor, Efendimiz herkese dağıtıyor. Peygamberin evinde bir şey yok. İster istemez ya Resulallah niye bize de olmasın diye bir şeyler söylemişlerdir. Ama hiçbiri niye beni sevmiyorsun dememiştir. Çünkü Efendimiz sevmiştir. Sever, biz de severiz. Bazen sevgimizi yansıtamayız. Bu biraz da yapıyla alakalı bir şeydir. Sevgiyi yansıtamayız. Bir de bizim gibi doğu toplumlarında, şimdi beni çok iyi anlayacak Faruk abi, bir insana seni seviyorum demek bizde pek de alışılık bir şey değil. Yani bunu biraz yağcılık olarak görürüz biz. Ama Efendimiz söyleyin diyor. Birini seviyorsanız eğer, çok da olmasa bile bazen söyleyin. Çünkü sevginin itirafı sevgiyi ziyadeleştirir. Mesele budur. Gerçek manada sevmek. Şimdi babalar, hep sözümüz babalara ya, annelere geleceğiz birkaç ders sonra. Babalar ne gariptir. Çocuklarını çok sever. Mesele hanımlar oldu mu aynı şey ortaya çıkmaz. Bu nedir biliyor musunuz? Bu cinayettir. Cinayettir. İslam fıkhına göre Hiçbir ana çocuğa feda edilmez.

0: Bu fıkhın kaidelerinden bir tanesidir. Çok affedersiniz, affınıza sığınarak o örneği vereceğim. Diyelim ki hanım hamile, doktorlar diyorlar ki, ehil doktorlar, ikisinden birini tercih etmek zorundasın. Eğer çocuğu almazsak hanımın hayatı tehlikeye girer. İslam hukukuna göre hiçbir zaman çocuk için ana feda edilmez. Bir daha çocuk doğurmamak olsa bile, böyle bir risk olsa bile çocuk feda edilir, ana kurtulsun diye. Ana budur. Onun için babalar hanımlarına bu manada sevgilerini daim kılarak hissettirmek zorundadırlar. Hani annelerin babaya olan hürmetinden bahsettik ki otorite sağlansın diye. Onun tersi de geçerli. Mesela baba anneyi takmazsa çocuk da takmıyor. Sen sus dediğiniz zaman bir bakıyorsunuz 10 yaşındaki çocuk, o da anasına sus diyor. Ama siz hanım deseniz, sen bilirsin deseniz, iç işleri senden sorulur deseniz, sen buranın söz sahibi deseniz, çocuk ne yapacak? Babaya ulaşmaya bile anneyi vesile kılacak. Ve anneye saygınlığı bir yönüyle babanın üzerinden öğrenecek. Bunların hepsinin altında yatan şey aslında sevgidir. Sevgi, sevgi, sevgi. 5. Baba evine ve ehline örnek olmalıdır. En önemli hususlardan bir tanesi. Evine ve ehline örnek olmalıdır. Nasıl bir babayı konuşuyoruz ya, ideal bir babanın en önemli vasfı evine ve ehline örnek olmalı. Buyurun.
1: Hocam, baba çocuğun aynası olmalı. Evet. Baba aynada nasıl görünüyorsa çocuk da o aynaya bakacak. İleride öyle görünecek. Öyle olacak.
0: Ne görüyorsa, ne görüyorsa onu yapacak. Aynen baba. Öyle. Ama bu manada örnek olmalı dediğimizde biraz daha babaların mesuliyetinin ne kadar ağır olduğunu da söylemiş oluyoruz. Aslında çocuklara verilecek talim ve terbiyede en önemli şey kal ile olan değil hal ile olandır. Bu herkes için geçerli de özellikle evin içinde bu daha fazla geçerli. Niye? Çünkü ev bizim harem-i ismetimiz ya, Kur'an öyle söyledi. Bizim mahrem alanımız. Onun için orada her şeyi biz biraz daha özgür yaptığımız için bazen o özgürlük sınırını aşabiliyoruz. Bazen bu konuda çocuklarımıza çok yanlış örnek olabiliyoruz. Ve çocuklarımıza bu örnekliği biz halimizle hissettirdikten sonra yıllar sonra dönüp bakıp niye çocuklarımız böyle oldu diye sorguluyoruz. Ama yine de işin tam anlamıyla cevabını bulamıyoruz. Mesela bizlerin de babaları var. Sizin babanızla münasebetinizi çocuk gözlüyor. O münasebet neyse size olan tavır aynen öyle oluyor. Aynen. Hiç farkı yok. Siz istediğiniz kadar çocuğa vaaz nasihatta bulunun. İstediğiniz kadar güzel şeyler anlatın. Sabahtan akşama kadar sahabenin hayatını çocuğun gözlerinin önüne koyun. CD'ler alın çocuğa, bilgisayarda akşama kadar İslami çizgi filmler seyrettirin. İstediğiniz kadar yükleme yapın. Çocuğun bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Çocuk size bakıyor. Sizin orada sergilediğiniz hal ve hareketler çocuğa verilmiş en büyük vaaz-ı nasihat oluyor. Böyleyse eğer baba çok farklı şeyler yapmalı. Mesela ezanı duyan bir baba, annelere geleceğiz. Şimdi sözümüz babalarla dedik ya, ezanı duyan bir baba eğer oturuşunu düzeltmiyorsa o çocuğa namaz adına ders verilmez. Bak ne kadar basit bir şey. Çoğumuz da buna ihmal etmiyoruz. Ezanı duyduk. O ara haberleri seyrediyoruz. Film bilim zaten babalar seyretmez. Haberler seyrediyorlar. Ya da spor mu seyrediyorlar bilmiyorum. Spor seyreden var mı? Neyse artık. Ezanı duydu. O anda.

0: baba şöyle bir kalkıp o ezana karşı olumlu bir tepki vermiyorsa namazı istediğin kadar anlat. Bitti. Çocuk alacağını aldı. Alacağını babadan aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahye muhatap olup geldiğinde eve, evde Rukiye var, Ümmü Gülsüm var, Fatıma var, Ali var, Zübeyir bin Avvam var, Zeyd bin Harise var, Ümmü Eymen var. Zeynep yok, evli o Ebul Asla evin dışında ama gidip geliyor. Hiçbirine Ali dahil namaz kıl dememiştir. Yok böyle bir şey. Alıp da karşılarına namaz kıl dediğini biz duymamışız. Ya ne yapmış Efendimiz? Namazı kılmış, onlar da bakarak kılmışlardır. Ne kızlarına ne evinde olanlara hiçbirini alıp karşısına imana ait bir şey söylememiştir. Namazı yaşamıştır, imanı yaşamıştır, çocuklar yaşamıştır. Alın size işin bidayetinden bir örnek. Ama bu demek değildir ki biz söylemeyelim. Hayır, söyleyeceğiz, söyleyeceğimize dair söyleyeceklerimizi de söyleyeceğiz. Ancak burada güzel örnek olmanın ehemmiyetini ifade etmek için bunu söylüyorum. Bu manada bize çok iş düşüyor babalara. Çok iş düşüyor. Eğer biz bunu kendi hayatımızda yapabilirsek bu konuda o kadar çok kazanımda bulunabiliriz ki. Bir telefonda konuşuyorsunuz bir arkadaşınızla. Çocuğun kulağı sizde. Aslında siz çocuğa konuşuyorsunuz. Zaten akıllı ana ve babalar asla çocuklarını alıp karşılarına konuşmazlar. Bunun bir faydası da yok. Bu faydasız. Asıl mesele hayatın doğal seyri içerisinde. Yürürken, normal insani işleri yaparken, hatta kavga ederken, neyse artık. O doğal seyir içerisinde çocuğa öğretilir. O hayatın seyri içerisinde çocuk alacaklarını alır. Bizim analarımız, babalarımız çok bilen insanlar değildi. Benim rahmetli anam okuma yazma bilmeden gitti. Eline kalem almamıştı. Ama o hayatın içerisinden bazı şeyleri öyle yaşayarak bize öğretti ki biz şu anda ondan aldığımız ilhamla bazı şeyleri konuşabiliyoruz. Bu işin okulla, bu işin bilgiyle, bu işin diplomayla da alakası yok. Bu tecrübeyle alakalı bir şey. Onlar öyle görmüş, bize öyle öğrettiler. Biz de şimdi bu bilgiyle birlikte hayatlarımızı aksettirdiğimiz zaman bu güzellikleri göreceksiniz, o zaman evlerin rengi nasıl değişecek. 6. Baba evine ve ehline Allah'ın emir ve yasaklarını öğretmelidir. Örnekliği söyledik ama örnekliği yaptık diye her şey bitti değil. Baba evine ve ehline Allah'ın emir ve yasaklarını da öğretmelidir. Öğretmek zorundadır. Peki Sevgi Hanım'ın dediğine dönersek, diyelim ki babanın böyle bir ehliyeti yok. Ana öğretecek. Ama bu iş aslında evin babasınındır. Babasınındır. Çünkü babalar evin hem kocaları hem hocalarıdır. Eğer hocalık yönünü kaybetmişse kocalığı devam ediyor. Bu sefer hocalığı hanım alır. Ama eğer kocada böyle bir kabiliyet, böyle bir şey varsa bu yükümlülük babanındır. En azından temel şeyleri öğretmek babaya düşer. Evet.
1: Baba elbette ki önce kendisini yetiştirecek bu konuda. Ondan sonra evlatlarına da ve eşine de, ailesine de bunlar öğretecek. Başta dersin başında sizin söylediğiniz o hukukullah ve hududullah mevzusuyla ilgili hem de evdeki Allah'ın emir ve yasaklarıyla ilgili Üstad Hazretlerinin bir sözü var, onu da aktarayım. Meşru dairedeki keyifle yetininiz. Çünkü hayatın lezzeti ve saadeti oradadır. Eğer biz meşru dairedeki
0: helal daire keyfe kafidir. Keyfe
1: kafidir. Bununla yetinirsek elbette ki Allah'ın emir ve yasakları zaten bunun içerisine girecektir.
0: Eyvallah.
1: Ve ailemiz de bundan örnek alacaktır inşallah.
0: Eyvallah. Bakın Ebu Davud'dan bir hadis nakledeyim size. Sağını solundan ayırt etmeye başlayınca çocuklarınıza namaz kılmayı öğretin. Efendimizin bir hadisi bu. Hani dedi ki

0: etmesi sadece ibadet sahasında mıdır? Namaz, oruç, zekat. Zaten zekatla işi olmaz çocuğun. Hac mesela. Aklımıza gelen, özellikle kızlarımız varsa tesettür. Bunun gibi. Hayır hayır. Bunlarla sınırlı değil. Allah'ın emir ve yasaklarının hepsi. İşte o hududullah yine geldi ortaya. Neyse. Mesela bir baba çocuklarına ve ehline günaha karşı hassasiyeti telkin etmelidir. Günah işlememeyi değil. Günah işlemeyen adam mı var? Hepimiz her an günahtayız. Ve günah işlemek insan olarak bir tabiatımızın parçasıdır. Eğer Allah bizim günah işlemeyeceğimizi bilseydi, Esmaül Hüsna içerisinde mağfireti, tevbeyi, affetmeyi söyleyen 40'ın üzerindeki ismin ne anlamı olurdu? Biz günah işlemeseydik, Allah niye kendini tevvap diye bize takdim etsin? Niye gafur desin? Niye gafir desin? Niye gaffar desin? Niye afuv desin? Niye desin bunları? Günah yoksa eğer bunların bir anlamı olur mu? Rabbimiz bizi biliyor. Bizi bizden daha iyi biliyor. Ve bizim her an günah işleyeceğimizi de biliyor. O bizim zaten günah işleyeceğimizi bildiği için bizim günahımızdan dolayı bize de azap da etmeyecek inşallah. Tek buradaki şey günah işlenince dönmektir. Pişman olmaktır. Hatada ısrar etmemektir. İşte biz çocuklarımıza bu bilinci verirsek, ehlimize, hanımımıza bu bilinci verirsek, kardeşlerimize ehildir dediğimde siz geniş anlamda aileyi anlayın. Yani yakınlarımızdaki herkese bu manada bir telkinde bulunursak ve bu manada onlara günaha karşı hassasiyet kazandırabilirsek Allah'ın emir ve yasaklarını kazandırmış oluruz. Biz çocuğumuzu gönderiyoruz okula, geliyor. Çocuğumuz bir küfür öğrenmiş. Ne yapalım? Diline biber mi sürelim? Hayır. Küfür de öğrensin. Ama küfrün kötü bir şey olduğunu öğrensin. O eğer küfür etmenin kötü bir şey olduğunu öğrenmişse siz doğru bir şeyi öğretmişsiniz. Çocuklarımızı cam kavanozun içerisinde saklamak gibi bir durumumuz olmamalı. Böyle bir durum da yok. Olmaz da zaten. Siz çocuklarınızı cam kavanozun içerisine koysanız, onları dış dünyadan bağımsız olarak yetiştirseniz, biri gelir kırar o kavanozu, çocuğunuz kalır ortada. Nasıl davranacağını da bilmez. Çocuğunuz kavga etmeyi bilsin. Çocuğunuz kızmayı bilsin. Çocuğunuz kendi hakkını savunmayı bilsin. Ama bunların hepsini hududullahın çerçevesinde bilsin. Haksızlığa tahammül etmesin. Eğer böyle bir çocuğunuz varsa bundan dolayı üzülmeyin. Ya her gün başıma bir iş açıyorsun demeyin. Her gün başa iş açan çocuk iyi bir çocuktur. Fısırık olsaydı daha mı iyiydi? Hiç kimseyle işi yok. İyi, melek gibi bir çocuk. Bu da güzel bir şey. Ama bu her zaman güzel bir şey değil. Güzel bir şeydir ama her zaman güzel bir şey değil. Onun bazen bu tarz şeyleri yapması bizi asla üzmemeli, asla bizi ümitsizliğe düşürmemeli. Biz bu manada emir ve yasakların çerçevesini çocuklarımıza telkin ettiğimizde görevimizi yapmış oluruz inşallah. 7. Baba evine ve ehline yetişebilecekleri ve muhafaza olunacakları havuzlar bulmalıdır. Havuz meselesini geçen ders konuştuk. Bakın yine geldi. Ne kadar mühim. Baba evine ve ehline yetişebilecekleri ve muhafaza olunacakları havuzlar bulmalıdır. Evet. Söz sırası Harun kardeşte mi? Hadi bakalım.
1: Hayat içerisinde baba ailesini de çevresini oluşturmalıdır yani. Eşiyle, dostuyla, arkadaşlarıyla.
0: Evet.
1: Kendisinin ulaşamadığı zamanda ulaşabileceği dostları olmalı. Çocuk oradan edinebileceği bilgileri, yani sadece çocuğu da değil, annesi, babası, eşi, böyle bir çevrede yetiştiği zaman

0: bu havuz içerisinde o da kendi nasibi olan şeyi alır. Bunun pratik hayatta çok güzel örneklerini yaşamışızdır.
1: Eyvallah.
0: Memlekette ben örnekler vereyim. İslam'la ilk tanıştığımız zamanlarda öcü gibi karşılıyorlardı bizi. Yani bunlar yeni bir din mi getirdi, yeni bir anlayış mı? İşte hocalarımız var, işte Kur'an anlatıyorlar. Bu Kur'an anlayışı nedir? Ama bu bilgi çerçeve içerisinde kardeşliği görünce insanlar birikimi, herkes bir nasip almaya başladı, herkes sevmeye başladı.
1: Heveslenmeye başladılar. O halkaya girmeye noktasında çabaları olmaya başladı.
0: O havuzdan istifade etmeye başladılar. Yıllar geçti, bunun örnekten yani meyvesini hala biz orada olmasak bile görüyoruz. Yani insanlar o halkaya dahil olmaya çalışıyorlar. Yani kızan, şey yapan insanlar zamanında demek bir hissede bir şeyler kapmışlar yani.
1: Kesinlikle.
0: Onun için bu noktada etrafımıza böyle havuzlar oluşturursak inşallah bunun ileride inşallah bereketini göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Çok önemli bir noktadır. Aslında bu havuz meselesini tam anlamıyla halen ehemmiyetini anlamamışız. Şu bir havuz aslında. Bakın burada hepimiz beraberce hakikati öğrenmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız burada birbirlerini tanıyor. Birbirleriyle arkadaşlıklar kuruyorlar. İşte burada yetişiyor. Aynen nübüvvetin potası gibi o potada hepimiz yoğruluyoruz. Buna ihtiyacımız var. Mesela Kur'an Tevbe suresinde ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun diyor. Kunu me'as sadikin. Sadıklarla beraber olun. Peki Kur'an normalde şöyle demeli lazımdı. Kunu sadikin demeli lazımdı. Sadık olun demeli lazımdı. Demesi lazımdı. Hayır öyle demedi. Sadıklarla beraber olun dedi. Ne farkı var sadık olmakla sadıklarla beraber olmak arasında? Siz sadık olabilirsiniz. Ama sıdkı, sadakati devam ettirmek için etrafınızın da sadıklardan olması şarttır. Eğer etrafınızı sadıklardan oluşturamazsanız asla sadakati devam ettiremezsiniz. Sadık başlar, kazip bitirirsiniz. Ama eğer siz etrafınızı sadıklardan oluşturursanız Allah'ın izniyle bazen kazip başlar, sadık bitirebilirsiniz. İnsan çevresinin mahkumudur, ister istemez etkileniyor. Yani ben etkilenmiyorum diyen adam kendini bir daha sorgulasın. Efendimiz bile demiyor mu? Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra annesi, sonra çevresi onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır. Demiyor mu bunu? Yani burada çevreye aslında dikkat çekiyor. Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğuyor. Ama ne oluyor? Çevreden bir şekilde etkileniyor. Onun için ailelerin bu konuda çok titiz olmaları lazım. Kız çocuklarımız varsa özellikle hanımların kendi ailelerindeki yakınlarına. Mesela kız çocuğunun idolüdür teyzesi. O teyzesinden etkilenir. Erkek çocuğu dayısından etkilenir. Amcadan çok az etkilenir. İlginçtir. Böyledir. Dayıdan etkilenir. Dayının yaptıkları çocuk için önemli bir şeydir. Oradan kendine referans bulur. Siz baktınız ki ailede problem var. Dayıda, teyzede, amcada, halada neyse sorun var. Biraz bu konuda hassas olacaksınız. Biraz sınırlayacaksınız. Başka çaresi yok bunun. Bu sırayı rahmi koparmak mı? Hayır. Bu rahmi devam ettirmektir. Eğer sen bu noktada tedbir almazsan ortada rahme diye bir şey kalmayacak. Çocuk yavaş yavaş yavaş yavaş onlar gibi olup çıkacak. Ya sen onları da iyileştireceksin ya da iyileşene kadar bu konuda hassas olacaksın. Yani sürekli teyakkuz halinde olacaksın. Onların sıdk potasından çıkmamaları için, o havuzdan ayrılmamaları için meşgul edeceksin. Bakın havuzların şöyle de bir faydası var. Eğer biz havuzlarda kendimizi meşgul etmezsek, biz çok boş zamanlarımız olur, boş zamanlarımız olursa da kendimizi yer bitiririz. Boş adam ne yapacak? Kavga edecek, başka ne yapacak?

0: Ama siz koşun, hanımı koşturun, çocukları koşturun. Herkesin yetiştirmesi gereken bir iş olsun. Bir işleri olsun, ellerinde bir şeyleri olsun, bir şeylerle uğraşsınlar. İşleri olan adamın başkasıyla işi olmaz. Ama işsiz bıraktığınız zaman başınıza bir bela olur. Bu sefer sizinle uğraşmaya başlar, iş yapan adamların ayağına çelme takmaya çalışır. Meselenin bir başka boyutunu daha söyleyeceğim size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz bir hakikat var. Allah Resulü genelde kendi ailesine o ilk günlerde açıkça dine davet edip tepki aldı ya, o yakın akrabalarını davet ettikten sonra, sonra bir müddet yakın akrabalarını birebir davet etmedi. Niye düşündünüz mü hiç? Etmedi. Baktı ki benim sözlerim bunların zoruna gidiyor. Hazreti Abbas'ı, amcası çok da severdi onu. Abbas'ı Ebu Bekir'in üzerinden kazandı, biliyor musunuz? Dışarıdan birini kazandı Ebu Bekir'i, sen de benim amcamı kazan dedi. Abbas'ı kazandıktan sonra Ebu Sufyan'ı kazandı. Geçen anlattım size. Ebu Sufyan'ı da Abbas'ı kazandıktan sonra kazandı. Aslında Ebu Sufyan da Efendimiz'le 3. 4. babadan akrabaydı. Yaşça büyük ya kendisinden, bunu yapmıyor. Diyelim sıkıntılı bir babanız var. Sizi dinlemiyor. Söz söylediğiniz zaman da zoruna gidiyor. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Camiden ona bir arkadaş bulacaksınız. Bir arkadaşınızın babasını kendi babanıza musallat edeceksiniz. Bu amca sen babamla ilgilen diyeceksiniz. Annenizde mi sorun var aynı? Siz değil, dışarıdan birine söylettireceksiniz. Ya çocuklarımız için, çocuklarımız için de aynen öyle. Evladım şununla arkadaşlık kurma demeniz yetmez. Hele hele bu çağın çocukları ne diyorlar biliyor musunuz? Babam her şeye karıştı, yetmedi. Şimdi bana arkadaş belirlemeye çalışıyor. Sizin söylediğiniz sütten çıkmış ak kaşık olsa çocuk onu dinlemiyor. Ya ne yapacaksınız? Hissettirmeden, belli etmeden çocuğa arkadaş bulacaksınız. Eğer çocuğunuza salih arkadaşlar bulursanız bitti. Artık siz o işi inşallah selametle neticelendirebilirsiniz. En önemli nokta budur. Salih dosttur. Çünkü salih dost dostunu cennete taşır. Ama eğer salih değil de ameli gayri salihse, yani salih olmayan birisi ise onu nereye taşıyacağını bilirsiniz. Bunun asr-ı saadette örnekleri var, onlarcası. Size geçen derslerde anlattım Abdullah İbni Revaha ile Ebu Derda'yı, değil mi? Ebu Derda'yı imana taşıyan Abdullah İbni Revaha'nın dostluğuydu. Abdullah gibi bir dostunuz olursa varacağınız nokta orası olur. Bu budur. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ancak mümin birisiyle arkadaşlık et. Ebu Said el-Hudri'ye verdiği bir tavsiye. Sofranda oturup yemek yedirdiğin insan takva sahibi bir insan olsun. Yani evine gidip gelenleri bunlardan belirlersen bir şekilde çocuklar bunlardan nasiplenir. Evine gidip gelen insanlar içeriye girince selam aleyküm diyen insanlardan oluşursa sen o çocuğa selamı öğretmene gerek yok. O çocuk aldı alacağını. Ama içeriye giren başka bir şey derse o çocuk da onu alacak. İşte eve gidip gelen insanların üzerinden bu manada çocuğa, bu manada ehline vereceğini verirsin. Onun için 7. madde, baba evine ve ehline yetiştirebilecekleri ve muhafaza olunacakları havuzlar bulmalıdır şeklindeydi. 8. Baba evine ve ehline adalet ile davranmak zorundadır. Adalet bu işin olmazsa olmazıdır. Evet.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.
11: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

0: İş hukuka geçiyor. Yani hukuk olmadan.
1: Senin biraz hukuksal kimliğin var zaten. İyi denk geldi o zaman.
0: Zaten insanın gönlünde ne
1: Adalet
0: varsa.
1: nedir? Ben verdim onun tarifini. Herkese eşit davranmak mı?
0: Adalet eşitliği de, evin içerisindeki otoriteyi de, direği de, temeli de, her şeyi içeriğine alan, kuralları belirleyen, ev kurallarını belirleyen aile içerisinde.
1: İşte oradaki tanımı bir daha hatırlamamız lazım. Adalet herkese eşit davranmak değil, hak ettiğine hakkını vermektir.
0: Hani
1: Onun
0: anne.
1: için bugünün dünyasında adalet taraftarıymış gibi gözükenlerin dillendirdiği bir şey var ya, mutlak eşitlik diyorlar. Kadın erkeğe eşittir. İnsan insana eşittir. Sınıfsal bir ayrılık olmaz. Herkes eşittir.
0: Zaten bu.
1: Bu adalet değil aslında. Bu bir zulümdür.
0: Evet.
1: Zulümdür, bu adalet değil. İnsan eşit olabilir mi? Asıl olan nedir? Hak ettiğine hakkını
0: Az
1: vermektir.
0: önce dediğiniz gibi anne çocuğa feda edilmez.
1: Evet, hak ettiğine hakkını verecek. Neyse hakkı,
0: Neyse.
1: odur. Onun için burada baba evlatlarına karşı olan hak ve sorumluluklarını, evlat babaya karşı olan hak ve sorumluluklarını tam anlamıyla anlarsa, adaletli olacağım diye zulme kapı açmaz. Gerçekten adaletli olur. Gerçekten adalet üzere olur. Mesela Asr-ı Saadet'te örnekler var. Numan bin Beşir'in başından geçen bir hatıra var. Geliyor Efendimiz'e, iki tane salih evladının olduğunu söylüyor. Ama bu salih evlatlarından birine ikram edip birini mahrum bıraktığını söylüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gadaplanıyor. Haksızlık ettin diyor. Birine verdiğini birine de vermelisin. Ama ya Resulallah, ben onu daha çok seviyorum. Sevgin ona engel olmamalı. Sevgi başka bir şey. Sevgide adalet olmaz. Bir anne ve baba çocukları içerisinden birini biraz daha fazla sevebilir, mümkündür. Her çocuk eşit olmayabilir. Eşit seviyoruz deriz bunu dilimizde. Hani biz çocuklarımıza soruyoruz ya baba, bazen anneni mi çok seviyorsun, babanı mı? O ikinizi de der ama aslında meyli anneyedir. Anneyedir. İsterse istediği kadar desin. Sevgide adaletin olmayacağını biz çok iyi biliyoruz. Çünkü sevginin merkezi kalptir. Kalp ise adaletin merkezi değildir. Adalet biraz akılla sağlanır.
0: Mantık mı hocam?
1: Mantık değil de adalet bizatihi aklın, yani hukukun çerçevesinde sağlanır. Dolayısıyla burada sevginin ötesinde bir hak ve hükümlülükler söz konusudur. Bunun yerine gelebilmesi için işte önce bilinmesi lazım. Bir baba eşine karşı hak ve hükümlülükleri ney? Evladına karşı hak ve yükümlülükleri ney? Evlat olarak baba ve annesine karşı hak ve yükümlülükleri ney? Bunları bildiği zaman ne yapacak? Mutlak manada adaleti tesis etmeye çalışacak. Tesis edecek. Bir tane facir, bir tane mümin evladı var. Ne yapacak baba? Şimdi ikisi de benim evladım diye faciri de müminin yanında görse bu adalet midir? Hayır. Babanın orada bir inisiyatifi var. İnisiyatifi var. İslam hukukunun ona söylediği bir inisiyatif var. Onu yapabilir baba. Her baba kendi malının üçte birlik hakkında tasarruf hakkına sahiptir. Yani üçte birlik bir kısmını ayırır, geriye kalan üçte ikilik kısmını çocukları içerisinde eşit bir biçimde pay edebilir. O eşit payında ne olduğunu biz miras paylaşımda biliyoruz. Ancak üçte birlik meselesinde baba kendisi inisiyatif kullanabilir. Bu inisiyatifi de hak edenin lehine kullanması şarttır. Hak edenin. Hak neyse artık. Çocuğun ahlakı mı? Çocuğun duruşu mu? Çocuğun sosyal anlamdaki konumu mu? Çocuğun kazandığı bir makam mı? Neyse artık. O herkesten herkese göre değişebilir. Bu işte adaletle davranmaktır. adaletin gerçek manada tesis olmasını istiyorsak eğer, bu hak ve yükümlülüklerin bilinmesi ve ona göre davranılması şarttır. Bir şey mi söyleyecektin Hüseyin'im, unuttuk seni. Yok değil mi? Tamam. Evet, 9 mu? 9. Baba evine ve ehline zaman ayırmalı, onların haklarını ihmal etmemelidir. Bakın haktan hukuktan bahsettik ya, bir de işin bu boyutu var. Baba evine ve ehline zaman ayırmalı, onların haklarını ihmal etmemelidir. Kimde söz sırası?
2: Ben de hocam. Heh. Hocam herhalde bugünkü en büyük sorunlardan biri bu.
1: Zaman daha ayırmalı. Senin ne sorunun var? Benim ortada daha bir şey yok. Dur bakalım ileride göreceğiz sorunu.
2: Toplumun sorunu hocam.
1: Toplumun sorunu. Evet. Nasıl yapmalı bu konuda?
2: Nasıl yapmalı hocam? Herhalde iyi bir program yapmalı bunun için.
1: Zamanın hakkını vermeli. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne dedi? Her hak sahibine hakkını verin dedi. Zamanın da hakkı var. Zamanın hakkını verirsek aslında zamanın bir suçu yok. Onun için zamana sövmek haramdır, biliyor musunuz? Hani bazen bizim türkülerimizde ey felek diye başlar, vurur vuruşturur ya feleğe. Feleğin ne suçu var? Efendimiz yasaklamıştır. Feleğin bir suçu yok. Suç bizde. Suç zamanı doğru kullanamayanda. Eğer biz zamanımızı doğru kullansak, inanın biz şu anda yaptığımızın 10 katı daha fazla iş yapabiliriz. Bunu bir mübalağa olsun diye söylemedim. İnanın bunu inanarak ve bilerek söyledim. Kendi hayatımdan da bildiğim bazı şeylerden dolayı söyledim. Hakkını ödersek zamanın, Allah o zamana bereket veriyor. Şimdi biz geçmiş alimlerin hayatlarını okuyoruz. Mesela bir İmam Taberi'nin, mesela bir İbn Teymiye'nin, bu alimlerin ve bunlar gibi daha nicelerinin yaşadıkları hayatları yazdıkları kitaplara bölüyoruz. İmam Taberi günde 30 sayfa yazmıştır. 30 sayfa. Neyle yazmış? Benim gibi bilgisayarla mı? Yok. Çok affedersiniz. Bineğin sırtında hacca giderken bazen o söylemiş talebeleri o şekilde yazmış. İbn Teymiye'nin yazdıkları hayatına böldüğünüz zaman neredeyse günde 70 sayfadır. Bu nasıl bir şey Allah aşkına? 70 sayfa bir insan nasıl yazar? 70 sayfa yazabilmek için 700 sayfa okumak lazım. 700 sayfa okuyan adam ancak 70 sayfa yazar. O bile mümkün değil. %10'u öyle kolay mı? Şurada 1-1,5 saat konuşunca bize vahiy gelmiyor. Ne yapıyoruz? Bir hafta gece gündüz çalışıyoruz. Ancak bir hafta çalışıyoruz bir saat konuşabilmek için. Düşünebiliyor musunuz? O insanlar yazıyorlar. Bizim gibi konuşan insanlara temel kaynak olacak, temel referans olacak şeyleri yazıyorlar. Nasıl yaparlar bunu? İmam-ı Seraksi'yi duydunuz mu? El Mebsut diye meşhur bir eseri var. Ben de ara ara size söylerim. Mebsut'u nasıl yazmıştır biliyor musunuz? Bir o gün dönemin otoritesi tarafından zindana atılmış bir çukura, talebeleriyle sözleşmiş. Her gün talebeleri o çukurun başına geliyorlar. Çukurdan söylüyor, talebeleri yukarıdan yazıyor. Ve 1000 yılın en büyük fıkıh kitabı olarak Mebsut şu anda halen Hanefi fıkhının temelde, geri kalan İslam hukukunun birçok meselesinin en temel kitabı oluyor. Nasıl oluyor? Zamanın hakkını vermektir. Eğer biz zamanın hakkını verirsek, ehlimize de zaman ayırabiliriz, eşimize de zaman ayırabiliriz, çocuklarımıza da zaman ayırabiliriz, dostlarımıza da zaman ayırabiliriz, akrabalarımıza da zaman ayırabiliriz, ayırabiliriz. Ama zamanın hakkını vermezsek, plansız programsız, saldım çayıra Mevlam kayıra dersek, hiç kimseyi de bu konuda memnun edemeyiz. Ve en fazla zamansızlıktan biz şikayet ederiz, en az işi de biz yaparız. En çok işi kimler yapıyor biliyor musunuz? En fazla meşgul olanlar en fazla iş yapıyorlar. Bakın hayatınızda görmüşsünüzdür. Adamın çok işi varsa o adam çok iş yapıyordur. çok meşguliyeti çok. İşi var, gücü var, ailevi yükümlülükleri var, sorumlulukları var. Sosyal anlamda da en fazla o üretiyor. Öteki adamın hiçbir şeyi yok. Bir sürü rahatı var yerinde ama ortada bir şey yok. Demek ki mesele zaman değil. Mesele zamanı gerçekten hak ettiği şekilde kullanmaktır. Geçen ders anlattım size Ebu Derda'yı. Hatırladınız değil mi o şeyi? İbadete, zühde kendisini ayırmış. Hanımını dahi ihmal ediyor. Efendimiz ne dedi? Aldı karşısına. Ebu Derda dedi. Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Bak ben de namaz kılıyorum ama ehlimle de beraber oluyorum. Ben de oruç tutuyorum ama ben de iftar ediyorum. Ben de geceleri bazen uyanığım ama bazen yatıyorum. Her hak sahibinin sende hakkı vardır. Herkesin hakkını ver. Bu söz orada söylenmiştir. Her hak sahibinin sende bir hakkı vardır. Sen de hakkını ver. Ehlinin sende bir hakkı var. Çocuklarının sende bir hakkı var. Akrabalarının sende bir hakkı var. Dostlarının sende bir hakkı var. Allah'ın sende bir hakkı var. Peygamberin bir hakkı var. Herkesin hakkını hak sahibine ver. Mesele budur. Evet, eller kalktı.
3: İmam Şafii'nin bir sözü var. Zamanda suç arıyorsunuz. Eğer zaman konuşacak olursa...
1: Evet.
3: Yüzünüze tükürür.
1: Aynı sizi suçlar. Sizi suçlar, doğru. Evet.
4: Araştırmalarda diyor, bilimsel olarak babalardan ilgi ve sevgi gören çocukların daha sosyal oldukları,
1: doğru,
4: arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabildiklerini, liderlik özellikleri taşıdıkları ve uyumlu oldukları gözlemlenmektedir. Onun için sen de benimle ilgilen baba, rızkımızı veren Rabbimdir. Onu getirmek için zaman bulamıyorum diye onun ardına sığınma. Eğer öyleyse açlıklarımı sana veriyorum. Bir saatlik olsa da benim yanımda ol baba. Çünkü seni çok seviyorum.
1: Ya.
4: Bugün gerçekten çok
1: doğru.
4: Başarıya gelsin diye dershaneye gönderiyoruz, etütler aldırıyoruz. Bunun parasını kazanıyoruz diyoruz. Yani üstümüzden atıyoruz. Oysa ki demek ki çocuklarımıza ayıracağımız zamanı gerçek şekilde iyi kullansak.
1: Doğru. Kesinlikle öyle. Biz aslında çocuklarımızı dershanelere gönderirken, iyi okullara gönderirken elbette ki bunlar güzel şeyler, olması gereken şeyler de biz bunu yaparken biraz kendimizi sorgulamamız lazım bu konuda. Acaba biz işi onlara havale ederek kendimizi bu konuda işte sorumsuz mu tutmaya çalışıyoruz? Ne kadar güzel bir okul olursa olsun, ne kadar güzel bir dershane olursa olsun, bir çocuğun en iyi talim yuvası evidir. Ve evinde annesinden babasından bu manada şeyler görmeyen çocukların işte söylediğiniz sıkıntılar olur. Babanın var ama babaya ait bir şeyler söyleyeceğim. Biraz babalar mazur. Ben de bir babayım, isterseniz taraf tuttuğumu zannedin. Ama bu konuda biraz bazı şeyler var. Onu bir dahaki derste söyleyeceğim. Biraz daha açacağım o meseleyi. Elbette ki annelerin çok önemli bir şeyi var. Ama babalar hiç değilse zamanın belli bir miktarı, günün belli bir miktarı, haftada bir gün neyse çocuklarıyla bu manada bir birliktelikleri olmalı. Çocuklarını bizzat dinlemeliler. Çocuklarından bizzat bazı şeyleri duymalılar. Bu bir yükümlülüktür. Onun için bizim sofra kültürümüz bu manada.

0: da çok mühimdir. Zaten oturup yemek yiyeceğiz. Hiç değilse sofrada ailenin bütün bireyleri otursun ve o ailenin bireyleri orada bir sohbet etsin. Birbirleriyle ilgilensin, birbirlerinin dertlerini konuşsunlar. Bu manada biz eğer her şeyi dışarıya bırakırsak Allah korusun çok kayıplarımız olur ve biz bu kayıplarımızın farkına varamayız. Onun için bu noktada biraz daha somut şeyler söylememiz lazım. Belki bir dahaki ders biraz onlara gireceğiz inşallah. Evet, onuncusu mu? Onuncusu ve sonuncusu. Baba her durumda, her ne durumda kalırsa kalsın evine ve ehline dua etmeli. Asla onlara beddua etmemelidir. Şimdi bir baba çocuklarına beddua eder mi diye aklımıza gelebilir. Ama farkında varmadan bazen ediyoruz ne yazık ki. Baba her ne durumda kalırsa kalsın evine ve ehline dua etmeli. Asla onlara beddua etmemelidir. Kimde sıra?
1: Ben de hocam. Hocam çok güzel bir soru. Bence iyi bir baba hiçbir zaman beddua etmemeli. Çünkü o beddua döner, sonunda bir şekilde ona ulaşır. Çünkü bedduanın emniyeti böyle.
0: Babanın bedduasıyla annenin bedduasının Allah katında farklı tezahürleri olduğunu biliyor
1: Var,
0: musunuz?
1: biliyorum.
0: Evet.
1: Annenin duası daha
0: Annenin duası makbul, annenin bedduasını Rabbimiz bazen
1: duymuyor.
0: duymaz.
1: Evet,
0: Yani
1: babaların
0: duymaz derken haşa işitmeme anlamında değil. Yani dikkate almaz. Niye? Anne biraz bu işi farklı bir şeyle yapabilir. Yani hanımların inceliği, o işte dayanıksız olmaları bazı yönlerde, o fiziksel anlamdaki şeyleri bazen bunu söylettirebilir. Ama baba bu manada biraz daha dirayet sahibi olduğu için son anda yapar bunu. Her zaman değil de artık bıçağın kemiğe dayandığı bir anda yapar. Yaptığı anda da Allah'ın katında kabul görebilir. Onun için babanın evlada bedduası daha da yasaklanmış bir şeydir.
1: Yani çok tuttuğu söyleniyor.
0: Evet.
1: Yani onun için
0: Allah korusun. Bakın Müslim hadisini okuyayım size. Kendi kendinize beddua etmeyin. Allah beni kahretsin. Allah benim belamı versin. Söylüyor insanlar bunu. Çok basit bir cümleymiş diye söylüyorlar. Çocuklarınıza da beddua etmeyin. Mallarınıza da beddua etmeyin. Yapacağınız beddualar Allah'tan bir şey istenildiğinde duaların kabul edilip istenilenin verildiği bir saate rast gelirse o beddua sizi de tutar, onları da tutar. Allah korusun. Onun için bu konuda mümkün mertebe hassas olmak lazım. Ne olursa, ne olursa yani aklınıza gelecek en uç şeyler olsa dahi bir baba olarak beddua etmemeli, bir evlat olarak da babayı beddua ettirtmemeli. Yani biz iki taraflı konuşuyoruz ya, baba olarak da bunu yapmamalı, evlat olarak da yaptırmamalı. Evet. Peki arkalara hiç söz düşmedi. Buyurun.
2: Hocam, ben başka bir açıdan bakmak istiyorum. Olaya da. Şimdi
0: Buyurun.
2: bizim babalık haklarımız gasp edilmiş.
0: Babalık haklarımız.
2: Evet, aynen gasp edilmiş. Şimdi ilk başta sistem gasp ediyor. Çocuk 6-7 yaşlarına geliyor, anaokuluna göndermek zorundasınız. Sizin yetiştirdiğiniz, sizin baktığınız, sizin bütün kahrını çektiğiniz çocuğu sistem alıyor sizden.
0: Doğru.
2: Sizin doğrularınızla sistemin doğruları çatışmaya başlıyor.
0: Evet.
2: Biraz da babalık otoritesini anneler alıyor.
0: Bizden onu da alıyorlar.
2: Biraz da televizyon alıyor. Baba
0: Evet.
2: kendi isteğiyle ona teslim ediyor. Şimdi sistem, anne, televizyon. Ben kendi şahsım adına babalığı onlara teslim ettim.
0: Yok. Geri alacağız. Başka çaresi yok bu işin. Geri alacağız, almak zorundayız. Yani bu işleri biz niye tekrardan konuşuyoruz? Aslında bugün bu hepimizin acısı. Burada konuştuğumuz kadar kolay da değil bunlar. Ben de uzayda yaşayan biri değilim, içinizden biriyim. Ben de aynı sıkıntılar yaşıyorum. Üç tane ben de çocukla uğraşmak zorundayım. Ben de mi yükümlülüklerim var, evimde, ehlimle uğraşmak zorundayım. Nasıl sorunlarla karşılaşıyorsanız bilin ki aynısıyla Ben de karşılaşıyorum. Hatta bizim gibi insanların

0: daha farklı sorunları var. Şimdi isim vereceğim, kamera olduğu için vermiyorum. Bizim hocalarımızdan bir tanesi şöyle bir itirafta bulunmuştu. Hocam demişti, biz aslında hocaların çocuklarını kurtarmak için bir platform oluşturmamız lazım. Biz milletin çocuklarını kurtarmaya çalışıyoruz. Kendi çocuklarımız gidiyor. Allah korusun. Böyle bir sıkıntımız var bizim. Dolayısıyla bu manada hepimizin sorumlulukları var, hepimizin sorunları var. Ama biz ne yapacağız? Bu temel ilkeler çerçevesinde yaşadığımız bu dünyada bunca olumsuzluklara rağmen, sistemin bize söylediği bunca şeye rağmen akıntıya kürek çekme pahasına dahi olsa direneceğiz. Başka hiçbir çaresi yok. Otoritemizi sağlayacağız. Son sözü söyleyeceğiz ve çocuklarımızı bu manada biraz daha sistemin oluşturduğu o çarkın içerisinden kurtarmanın imkanlarını zorlayacağız. İnşallah. Evet, şöyle arkalara da gitsin. Başka soru olan, yok katkı sağlamak isteyenler çok rahat bir biçimde söyleyebilirler. Var mı Ekrem Baba bir şey?
1: Hocam söyleyeceğim şu, dediğiniz gibi babanın çocuklara dua etmesi onların kalplerini yumuşatır, rahmetini artırır ve sevgiyi çoğaltır.
0: İnşallah.
1: Yani sevgiden şer olmaz, hep rahmet doğar.
0: Eyvallah.
1: Eğer biz çocuğumuza sevgiyle yaklaşırsak kesinlikle bu çocuk, yani az da olsa kalbinde bir rahmet oluşacak. Topluma da iyi, hayırlı bir çocuk olacak inşallah.
0: Eyvallah. Evet. Söz yok mu? Peki. Var mı hanımların sormak istediği bir şey? Buyurun.
2: Biraz önce ikinci konudayla herhalde istişareden bahsettim.
0: Evet.
2: Çocuklarda ve iş. İstişareyi de son sözü baba söyledi. Veya da çocukların fikirlerini aldı. Ama çocuklar hiçbir şekilde istişareye katılmıyor sana. Sonunda nasıl?
0: Bu bir süreç işidir aslında. Bizim bir şekilde bu işin ehemmiyetine onları inandırmamız lazım. Yani bir anda hadi gelin istişare ediyoruz demekle belki çocuklar o sürece dahil olmayabilirler ama ailenin sıhhati için, ailenin selameti için beraberce bazı meseleler hakkında fikir üretmenin, fikir söylemenin ne kadar mühim olduğunu onlara hissettirmemiz lazım. Eğer biz bunu onlara hissettirirsek çocukta da şöyle bir meleke gelişecek. Bir iş yaptığı zaman, bir adım attığı zaman ben bu meseleyi annem ve babamla istişare etmeliyim diyecek. Bu sefer kendi başına buyruk olmayacak. Biz ne yapacağız o zaman? Çocuklarımıza bu manada biz örnek olacağız. Yani bazen yaptığımız çok sıradan bir şey bile, çok insani bir şey bile, hatta çok böyle bize ait bir meseleyi bile çocuklarımıza değer vererek onlarla istişare edeceğiz. Bir iki biz bunu yaptığımız zaman çocuk da ha ben de istişare etmeliyim, ben de annemle babamla bu meseleyi konuşmalıyım diye bir terbiye sürecine girecek. Ha deyince olacak bir iş değil bu, bir süreç işi. Ama süreci biz işletebilmemiz için bu manada onlara örneklik etmemiz lazım. Ne kadar biz istişareyi kendi evimizde sağlayabilirsek o kadar fayda ettiririz, fayda sağlarız. Onların da bu alanda söz söyleyebilecekleri, bu alanda kendi meselelerini konuşabilecekleri zemini hazırlamış oluruz. Burada aslında dikkat etmemiz gereken şöyle bir husus var. Mesela biz farkına vararak varmayarak işte içimizde yeni evlenecek olanlar var ama evliliklerini Faruk abi gibi kaç seneydi Faruk abi? 21 senedir devam ettiren Metin abi gibi, Mehmet abi gibi kaç sene Mehmet abinin? Aynı mesela. Ya da 10 sene, 15 sene neyse devam ettirenler var. Şimdi çocuklarını askere gönderecekler. Mesela Faruk abinin inşallah birkaç sene sonra belki oğlunun düğününü yapacağız biz. Bu noktaya gelmiş. Yani onu konuşurken artık çocukların evlilik yaşı gelmiş. Geçen geçti. Artık bizden bir şey olmaz diyemeyiz. Yok böyle bir şey. Şimdiden de bazı şeyleri telafi etmek mümkündür. Ben olumsuzluk var anlamında demiyorum. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Yoksa ben Faruk abinin ailesini çok iyi bilirim. Yani o konuda bir sıkıntı yok ama bu manada diyelim ki biz süreç içerisinde bazı şeyleri kaybetmişsek telafisi mümkündür bunların. Hiçbir şey telafisiz değildir. Nasıl olacak? Ya sanki sıfırdan başlayacağız.

0: istiyormuş gibi. Bazı şeyleri bir daha konuşacağız. Bir daha gözden geçireceğiz. Bir daha bir şeyleri kurtarmanın yollarını arayacağız. Mecellede bir kaydedir. Bu faydayı elde edebilmek için önce zararı def etmek lazım. Zararı def edelim, aslında fayda kendiliğinden gelecek. Ortada bir nokta sıkıntı varsa o sıkıntıyı giderme adına bir adım atılacak. O adımı attıktan sonra bir de bakacaksınız ki bazı şeyleri kaybetse bile kazanılması mümkündür. Allah hepimize bunu sağlasın inşallah. Buyurun.
1: Bir şey söyleyeceğim hocam. Baba sözünü tutmalıdır. Tutamayacağı sözleri de vermemelidir. Bu pratik hayatta çok
0: doğru.
1: Önem arz ediyor. Mesela bazen çocuklarımıza söz veriyoruz. İşte bunu yaparsan şunu yapacağız. Evet. Çocuk onu unutmuyor. Onu yapmadığımız zaman artık örneklik noktasında çocukta bir şey gelişiyor artık. Babam bir söz veriyor ama sözünü tutmuyor.
0: Doğru.
1: Bu çocuğun şahsiyetini çok etkiliyor. Veremeyeceğimiz,
0: yapamayacağımız
1: vermememiz lazım.
0: Kesinlikle. Ya bu örneklik meselesinde zaten mühim bir konuydu bu. Mesela belki bazı şeyleri çok fazla somutlaştıramıyoruz ama anlaşılıyor elhamdülillah. Bu çok mühim bir şey. Yani sadece çocuğa değil, işte hanıma verilen söz bile. Çocuk geliyor mesela, sizin iş ortamınızı görüyor. Müşterilerinizle, ticaret yaptığınız insanlarla hukukunuzu görüyor. O konudaki sıkıntılar bile çocuğa bu manada verilmiş olumsuz bir örnek, olumsuz bir telkin. İster istemez çocuk bundan etkileniyor. Hele bir parça çocukken ona bir şey söylerken sözü tutmamak, aslında o çocuğun şahsiyetini daha işin bidayetinde zedelemek anlamına gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela bu konuda sahabeden bazılarını uyarmıştır. Bir gün bakar ki sahabeden bir tanesi çocukları evet çağırıyor. Gelin çocuklar, size bir şey vereceğim diyor. Allah Resulü de merak ediyor, o sahabenin evine giriyor. Ve bakıyor ki gerçekten o sahabi çocuklara bir şey veriyor. Diyor ki sonra o sahabiye, eğer çağırıp da vermeseydin Allah katında yalancı olarak yazılacaktın. Çağırıp da vermeseydin. Yani gel gel deyip eve sokup bir şey vermeseydin. Efendimiz sırf bu işin bile ne kadar mühim olduğunu bize göstermek için bakın böyle bir örneklik yapıyor. Çağırıp da vermeseydin Allah katında yalancılardan yazılacaktın. Bu konu o kadar mühim bir konu oluyor ki sahabe içerisinde daha da hassas noktalara geliyor. Mesela Esma binti Yezid şöyle bir soru sormak zorunda kalıyor bazen Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor, bazen arkadaşlarımızın ve akrabalarımızın evine gidiyoruz. Sofrada bize yemek ikram ediliyor. Yemeğe gönlümüz var ama onlara eziyet vermemek için yemiyoruz diyoruz. Böyle bir şey söylemek yalan mıdır? Biz de aynısını yapıyoruz bazen. Allah Resulü evet yalandır diyor. Hayır, bunu yapma. Ya otur sofraya bir iki lokma al, ya da o ortamın oluşmamasından önce terk et orayı. Bu bir hassasiyet aslında. En uç noktaları söylüyor Efendimiz bize ki bu konuda ortaya bir sıkıntı çıkmasın. Örneklik bunun için çok önemli bir şeydir. Evet. Peki bu noktada bırakalım inşallah. Buyurun.
2: Bu terbiye konusunda telafisi var dediniz ama
3: telafisi asgari olur herhalde hocam. Mükemmel yakalanmamız mümkün değil yani.
0: Elbette ki.
3: Yani onu ihmal ettiğimiz zaman, ötelediğimiz zaman çocuklarımızı kurban ederiz herhalde.
0: Kesinlikle. Yani biz mecburen olabileceği kadarıyla yapmamız lazım. Mesela artık çocuklarımız öyle bir noktaya gelmiş ki baba sözü dinlemiyor. Ne söylüyorsanız zorlarına gidiyor. Sizden çok farklı farklı taleplerde bulunuyorlar. Mümkündür. Ne yapacağız peki? Bizim ona karşı yapacağımız 2-3 tane şey var. Bunlardan bir tanesi, Ekrem abi ona dikkat çekti ya, bol bol dua edeceğiz. İkincisi, salihlerden dua isteyeceğiz. Evlatlarımız için salih gördüğümüz, duasına güvendiğimiz, imanına güvendiğimiz, çünkü gaybın gaybe duasıdır o. İmanına güvendiğimiz insanlardan dua isteyeceğiz. Üçüncüsü, o çocuğumuzun mümkün mertebe etrafındaki insanların iyi insanlardan oluşmasına gayret edeceğiz. Eğer biz bunu sağlayabilirsek, işte bu manada bir adım atmış oluruz. Dördüncüsü, kızsa, erkekse, neyse, ona salih ya da saliha bir eş bulacağız. Oldu ki biz çocuğumuza veremedik. İpler kaçtı. Bu sefer hiç değilse evlilikleri konusunda biraz daha hassas olacağız. Alacağımız gelinden ya da alacağımız damattan bu manada eksikleri telafi etme noktasında bir çaba isteyeceğiz. Bu ve başka şeyler de söylenebilir. Aklıma şimdi bunlar geliyor. Bunları da yaptık. Bunca şeyi yaptıktan sonra halen olmazsa olmayabilir mi? Olmayabilir tabii ki. Yani Nuh'un oğlunu Kenan'ı boşuna mı anlattı Kur'an? Sen Nuh gibi bir baba olursun, Allah Kenan gibi bir oğul verir sana. Sen İbrahim gibi bir evlat olursun, Allah Azer gibi bir baba verir sana. Sen Firavun gibi bir koca olursun, Asiye gibi bir hanım olur. Sen Lut gibi bir peygamber olursun, ihanet eden, hainlik eden bir hanım olur. Mümkündür. Yani bu konuda her insan başka bir insanın imtihanıdır sözü yine geldi oturdu. Biz aslında evlatlarımızla, çocuklarımızla, eşimizle, sevdiklerimizle imtihan ediliyoruz. Ama mesele bu imtihanı verme noktasında bir çaba ve gayret içerisinde olmaktır. İnşallah onu yapanlardan oluruz.
4: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.
3: Dünden bugüne aile yapısı.

Aile milletlerin en küçük birimidir. Aile yapısı sağlam olunca, onun meydana getirdiği milletlerin de sağlam olacağı gayet açıktır. Bilindiği üzere ailenin yapısına etki eden birçok sosyal hadiseler vardır. Bunların başında din, adetler, gelenek ve görenekler ve alışkanlıklar gelir. Bizim aile yapımıza etki eden en önemli husus, muhakkak ki güzel dinimiz İslamiyet'tir. Her hususta olduğu gibi, ailenin teşekkülünde ve bu ailenin meydana gelmesinde İslamiyet, en mükemmel prensipleri koymuştur. Bunlara uyulduğu müddetçe de, sağlam aile yapıları teşekkül etmiş, hem insanlar ve hem de bunların meydana getirdiği milletler, huzurlu ve başarılı bir hayat sürdürmüşlerdir. Ancak üzülerek ifade edelim ki, cehalet, bozuk adet ve görenekler, bu güzel hasletlerden uzaklaştırarak çok çeşitli aile yapılarının meydana gelmesine sebep olmuştur. Şimdi sunacağımız iki bölümlük oyun bu gerçeği dile getirmektedir.

0: Ne o İkbal? Bakıyorum yine elin işte, gözlerin sokakta. Saatlerdir o pencerenin önünde kukman kuşu gibi oturup duruyor.
1: Kötü bir şey yapmıyorum ki hanım anneciğim. Canım sıkıldı, dışarıyı seyrediyorum.
0: Hadi hadi. Çocuk yok senin karşında. Geç şöyle sedire otur da nakışlarını al eline. Birazdan efendi baban da gelir.
1: Peki anne.
0: Dur bakayım. Bak bakayım yüzüme. Aa, yine kaşlarını mı aldın yoksa kız? Sana kaç defa söyledim cımbızla kaş almak yok diye. Böyle yapmak uygun değil diye.
1: Ama anne.
0: Yeter, sus. Karşılık verme. Bak kızım, bak İkbal'im. Biliyorum başında gençlik sevdaları dolaşıyor. Ama yaptıklarını efendi baban bir duyarsa çok üzülür. İkimiz için de iyi olmaz. Eyvah, kim geldi acaba?
1: Ben açarım anne.
0: Sen dur, ben açarım. Sen başörtünü bağla. Bakarsın gelen yabancı bir erkektir. Kim o?
2: Aç hanım, benim.

0: Of, iyice yoruldum bugün. Ayaklarım da şişti. Hatun, niyetin beni haşlamak mı yoksa? Ha? Bu su kaynamış yahu.
1: Affedersin bey, şimdi soğuk su getiririm, ılıtırım.
0: Bırak bırak, istemez kalsın. İkbal kızımız da büyüyüp serpilmiş de farkında değiliz ha.
2: Sayenizde efendi babacığım.
0: Bugün ne yemekler yaptınız bakayım?
2: Hamur işi ve baklava. Hepsini de ben yaptım efendi babacığım.
0: Aferin benim kızıma. El evine gittiğinde bizi mahcup bırakmazsın inşallah.
2: El evine mi efendi babacığım?
1: Hayrola efendi, dilinin altında bir bakla var senin.
0: Canım, ne baklası olacak? İkbal artık büyüdü. Hatta vakti zamanı geldi de geçiyor bile.
1: Niye geçsin ayol? Kızım daha 17 yaşında.
0: Kız çocuğu için öyle sayılır. Her şeyden önce kız evladının namusu ve iffeti gelir. Her şeyi buna göre düşünmek lazım.
1: Kusura kalma efendi.
0: Artık İkbal'i baş gözetmenin sırası geldi. Kocaman da kız oldu. Ha? Ne dersin İkbal kızım?
2: Yani benim izdivaç yapmamı mı uygun görüyorsunuz efendi babacığım?
0: Tabii ya kızım. Artık senin de mürüvvetini görmemiz lazım. Annen de aynı benim gibi düşünüyordur. Öyle değil mi hanım?
1: Evet tabii. İkbal'imin izdivaç yapması bizi sevindirir tabii. Lakin...
0: Ne lakini? Bir engel mi var yoksa hanım?
1: Hayır efendi, ne engel olabilir ki? Mümkün mü bir aksilik olsun? Yalnız namuslu, kumarı içkisi, serseriliği olmayan, eli iş tutan birine nasip olur inşallah diyecektim.
0: Merak etme. Ben öyle birini buldum hatun.
2: Buldunuz mu?
1: Bize aşina mı efendi? Tanır mıyız?
0: Aşina. Tacirlerden Nusret Bey'in mahdumu Şefik.
1: Demek yetişkin bir mahdumu vardı, hatırlayamadım.
2: Ben de hiç duymadım hanım anneciğim.
0: Şunlara bak hele ana kız. Ne demek istersiniz ha? Hanım, sen bu işleri bilirsin zar. Bana güveniniz yok mu ha?
1: Yok bey, öyle demek istemedik.
0: Canım elbette, sizler de görüp edeceksiniz. İkbal kızımız da dinimize uygun olarak evlenecek, genci görecek tabii. Yine yok derseniz...
1: Bey affet ne olur. Birden duyunca heyecanımıza bağışla.
0: Hatun. Bana bak, yoksa bilmediğin bir şeyler mi var?
1: Yok bey, tövbe bey. Heyecandan olacak. Gençlik bilirsin.
0: Hadi neyse. Yakında görücüye gelecekler, bilesiniz ha.
1: İnşallah hayırlı olur bey, inşallah.

0: Hanım anneciğim, acaba damat adayı güzel midir? İnşallah kızım.
1: Efendi babam beğendiğine göre elbette biz de beğeniriz.
0: İyi ama efendi babam güzel olup olmadığını nereden bilecek ki?
1: Bilir o bilir. Niçin bilmesin?
0: Hanım anneciğim, benim görüp beğenmem daha iyi olmaz mı? Nasıl bir kişiliğe sahip, duyguları benim duygularıma uyuyor mu? Hem o da benim gibi yalnızlığı seviyor mu bakalım?
1: Aa, güzel kızım. Bu gençliğinde, hayatın baharında neyin doğru neyin yanlış olduğunu şıp diye hemen anlayacağını mı sanıyorsun sen?
0: Ne olursa olsun evlenmem lazım, öyle mi?
1: Hayır benim tatlı kızım. Şunu bil ki senin gönlünün razı olmadığı bir evliliği beybaban da istemez. Demek ki damat adayından çok memnun ve ona çok güveniyor ki böyle hareket ediyor. Senin onunla mutlu olacağını bilmese, senin rahat edeceğini bilmese elbette evlenmenin e'sini bile ağzına almaz.
0: Hani ne bileyim anne, şimdi yeni yeni adetler çıkmış diyorlar. Kız erkek bir arada bir müddet kalıyorlar, birbirlerini görüyorlar, birbirlerine uyup uymadıklarını kontrol ediyorlar, sonra da
1: mutlu bir şekilde hayat sürüyorlar, öyle mi?
0: Evet hanım anneciğim.
1: Bir an için kabul edelim ki böyle yaptık. Peki, onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlayabilecek misin?
0: Bilmem ki, herhalde anlarım. Ama en azından boyunu, posunu, davranışlarını, kişiliğini...
1: Boyu, posu tamam. Onu zaten bu görücülük sırasında karşılıklı olarak göreceksiniz. Peki ya evleneceğin insanın gerçek kişiliği? Onu tam ve doğru olarak tespit edebilecek misin?
0: Niçin ama? Ben bu yetenekten yoksun muyum?
1: Yanlış anlama kızım. Bu yetenekten ziyade tecrübe işidir. Böyle durumlarda bir hissi hareket ederek karar vermek var. Bir de akıl ve mantık ölçüleri içinde

0: Anne ve babanın geçirdiği hayat tecrübesi altında ölçüp biçerek, danışıp görüşerek karar vermek var. Sizce hangisi daha isabetli olur dersiniz?
1: Elbette ki hisse hareket etmek yanıltır insanı.
0: İşte efendi babanın bu şekilde hareket etmesinin temelinde de bu endişe yatıyor kızım. Çünkü evlilik insan hayatında en önemli hadiselerden biridir. Bir insan ömrünün mutlu veya mutsuz geçmesinden tutun da dünyaya gelecek çocukların kişiliklerine varana kadar birçok hadiselere etki eden bir olgudur evlilik. Bu yüzden geleneklerimiz evlenmeyi tesadüflere bırakmadan ve henüz hayatın baharında ve son derece tecrübesiz olan gençlerin hissiyatlarına da emanet etmeden aile meclisinde karar vermenin daha isabetli olacağını düşünmüş ve buna göre hareket etmiştir.
1: Çok özür dilerim hanım anneciğim. Bunları düşünemedim. Elbette ki sizler benim mutsuzluğumu istemezsiniz.
0: Aferin benim akıllı kızıma. Eyvah, görücüler geldi. Ben kapıyı açmaya gidiyorum. Sen de üstünü başını düzelt. Durma öyle.
1: Peki.
0: Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bulduk, buyurun efendim, buyurun. Buyurun, şöyle geçin efendim.
1: Hoş geldiniz efendim, elinizi öpeyim.
2: El öpenlerin çok olsun kızım. Gelinimiz de pek güzelmiş, değil mi Halime?
3: Evet yenge, çok da terbiyeli.
2: Efendim, Halime Hanım bizim mahdum Şefik'in halasıdır. Bu da kızımız Mesude.
0: Sefalar getirdiniz. İkbal, misafirlerimize kahve yap da getir kızım.

0: Ellerine sağlık kızım, pek de güzel olmuş kahve.
1: Afiyet olsun hanım teyze.
0: Efendim, babamızla sizin efendi dün konuşmuşlar. Bize de durumu anlattılar. Doğrusu babamızın anlattığı kadar varmış. İkbal Hanım'ı çok sevdik. Terbiyeli güzel bir kız. Şimdikiler gibi değil.
2: Çok doğru söylüyorsun yengeciğim. İkbal Hanım'ı çok beğendik. İnşallah Şefik'le bir yastıkta kocarlar.
0: Uygun bir zamanda oğlumuz Şefik de gelip karşılıklı uygun bir zeminde görüştüler mi, bu iş tamamdır demektir.
2: İkbalciğim, sana sırrım olsun. Şefik bol köpüklü kahveden pek hoşladır.
3: Ne diyelim teyzeciğim? Allahü Teala takdir etmişse, yazmışsa bir sebep olur. İki gencimiz için de hayırlıysa olur inşallah. Gün tespit eder, gençleri de bir görüştürürüz. Sonra da düşünür, kesin kararımızı bildiririz.
0: Biz İkbal kızımızı gördükten sonra dünyada peşini bırakmayız, haberiniz olsun.
3: İyi de biz de oğlumuzu bir görelim hele.
0: Elbette, elbette. Hele bir görün de o zaman da böyle konuşabilecek misiniz bakalım.
4: O evliliğin mutlu veya mutsuz devam edip etmediğinin yorumunu sevgili dinleyicilerimize bırakıp günümüze dönüyoruz. Görücü usulü evliliklerden modern usullerin denendiği en son gelişmeleri sunuyoruz şimdi de. Bunun da yorumunu yapmadan siz sevgili dinleyicilerimize bırakacağız. İşte dinleyin ve siz karar verin.

0: Şükran, şu televizyonun sesini kısar mısın biraz? Kafam şişti. Şükran, sana söylüyorum. Şu televizyonun sesini kız.
1: Bağırma öyle, sağır değilim. Rahatsız olduysan kalk da kendin kız.
0: Hey Allah'ım. Ne anlıyorsun bu fantri fontininden ha? Ah oh be.
1: Dünya sen varmış. Hafif müzikten, pop müzikten ne anlarsın ki?
0: Saat kaç?
1: Kör müsün? Gözünün önünde duruyor. Bak işte.
0: Oh, 12'ye geliyor.
1: Ne olmuş 12'ye geliyorsa? Hayat gece yarısından sonra başlar.
0: Bir kızımız olduğunu unutmuş gibisin.
1: Ya öyle mi? Ne olmuş kızımıza?
0: Herhalde gecenin bu yarı vaktinde nerede olduğunu ve ne yaptığını biliyorsundur sanırım.
1: Evet, biliyorum.
0: Zahmet olmazsa bana da söyleyebilir misin kızımızın nerede olduğunu Şükran?
1: Çok merak ediyorsan söyle. Bir arkadaşının yaş günü partisinde. İçin rahat etti mi şimdi?
0: İyi ama genç bir kızın bu saatlere kadar yalnız başına dışarıda kalması pek hoş bir şey değil Şükran.
1: Yalnız olduğunu kim söyledi?
0: Anlamadım.

0: Yalnız değil mi?
1: Değil tabii.
0: Yahu Şükran, taksit taksit konuşma. Kız yalnız değilse yanında kim var? Bana da söyler misin lütfen?
1: Burkan var.
0: Burkan mı? O da kim?
1: Son flört.
0: İsmini sevsinler. Peki kimmiş bu adam? Neyin fesiymiş?
1: Aa, çok soru soruyorsun ama. Ayol, senin üstüne vazife mi kızın kimli olduğu?
0: Özür dilerim ama sanırım ben kızımızın aynı zamanda birazcık babası oluyorum Şükran Hanım.
1: Ama biliyorum babasısın.
0: O halde söyle bakalım, kimmiş bu Burkan denen çocuk?
1: Zengin bir iş adamının ortanca oğluymuş. Yani senin anlayacağın temiz bir av.
0: Hanım sen çıldırdın mı? Ne demek temiz bir av? Ya evlenmezse Burkan denen o çocuk bizim kızla ha?
1: Takma kafana, evlenir.
2: Tenenem, tenenem. Merhaba, ne yapıyorsunuz öyle baş başa vermiş bakayım?
0: Biraz erken gelmedin mi kızım?
1: Rica ederim Amine, kızı azarlama. 40 yılda bir yere gitti, burnundan getirme.
0: 40 yılda bir mi? İnsaf ya. Geçen yaş gününden beri onu 4. görüşüm bu. Delirtmeyin beni.
1: Sen babana bakma kızım. Gene heyheyleri üstünde. Nasıl iyi eğlendin mi bari?
2: İşte birazcık. Herkesler vardı. İçki de içtik.
0: Bak bak bak. Bir de içki içmiş ha. Hem de bu yaşta.
1: Başlama gene Amine. Sonra kızım?
2: Sonra da oradan çıkıp Burkan'la bir gece kulübüne gittik.
0: Burkan mı? Ne Burkan'ı? Kimmiş o?
1: Ayol, Amine sana söyledim kim olduğunu.
0: Anladım. Şu temiz abani ha.
1: Neyse. Kızım sonra?
2: Orada Burkan'la baş başa dans ettik anne. Sonra orada Burkan bir adamla dövüştü.
1: Dövüştü mü? Niye?
2: Aman ne bileyim, adamın biri bana bakıp göz kırpıyormuş. Burkan'ın da ağrına gitti, adamı dövdü.
1: Peki sonra?
2: Sonra oradan çıkıp karakola gittik tabii.
0: Ne? Karakola mı? Neden ha?
2: Ay neden olacak babacığım? Burkan adamı dövdü dedim ya. Tabii adam davacı oldu.
0: Peki sonra?
2: Ay keşke gitmez olaydı karakola. Oradaki komiser yaşımı sordu benim.
1: Sonra?
2: Yaşımın küçük olduğunu öğrenince çok kızdı. O yaştaki kızlar gece kulübüne gidemezmiş. Zaten kabahat de bende değilmiş.
1: Öyle mi? Peki kimdeymiş?
2: Bana böyle terbiye veren, gece yarıları kulüplere gitmeme izin veren anamla babamdaymış.
1: Halt etmiş o komiser.
0: Bizim ne suçumuz varmış ya?
2: Ay ne bileyim ben, komiser öyle söyledi işte.
1: Neyse devam et.
2: Komiser bizi bıraktı. Yarın da sizleri arayarak bir daha benim gibi yaşı küçük kızları gece sokağa bırakmamanızı söyleyecekmiş.
0: Buyurun. Şimdi de adımız karakol zabıtlarına geçti. Delireceğim ya.
1: Ya susar mısın? Sus da kızın anlatsın başına gelenleri.
2: Ay işte hepsi bu kadar anne.
1: Hepsi bu kadar mı?
2: Ha, az kalsın unutuyordum. Bir de nişanlandım.
0: İyi yapmışsın kızım. Ne dedin sen?
2: Nişanlandım dedim.
0: Delirdin mi kızım? Sen nasıl nişanlanırsın ha?
1: Abini Allah aşkına bırak da anlatsın kız.
2: Ay bas bayağı nişanlandım işte. Yalnız Burkan yüzüğü küçük almış, elime geçirirken biraz acıdı.
0: Delireceğim ya, vallahi delireceğim. Kızım tanımadığın, bilmediğin biriyle nasıl nişanlanırsın ha?
1: Bağırma be adam, dünyan mı yıkıldı? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Kız nişanlandık diyor, kötü bir şey söylemiyor.
0: Siz ikiniz de delisiniz. Ya bir adet vardır Şükran. Erkek tarafının büyükleri gelir, görücü olur, kızı isterler. Sonra da eğer biz biraz...
2: O senin dediğin 100 yıl önceydi baba.
1: Arzu doğru söylüyor anne. Şimdiki gençler birbirleriyle anlaşıp ailelerine danışmadan evleniyorlar.
2: Ay her şey olup bittikten sonra da ailelerine haber veriyorlar.
0: Oldu olacak, onu da haber vermeyin bari. Biz hala kızlarımızı bekar zannedelim böylece. Tövbe tövbe.
1: Mesele yapma abine. Nasıl kız? Burkan'ın babasının haberi var mı nişanınızda?
2: Burkan'ın babası yok ki.
0: Buyurun, adamın babası da yokmuş.
1: Ama kızım... Sen var demiştin ya, hani fabrikatördü.
2: Ha, sen öbür Burkan'dan bahsediyorsun. Yok canım, bu Burkan o Burkan değil anne. Tövbe. Bu bildiğin gibi değil.
1: Ayol, daha bu sabah söylüyordun ya Burkan'la, yani o eski Burkan'la çıkacağını.
2: Ay, biliyorum, bu sabah buluştuk eski Burkan'la ama kafamı kızdırınca yarım saat sonra onu bıraktım.
1: Niye? Ne yaptı?
2: Ay sokakta yürürken tükürüyordu. Defalarca tükürmemesini söyledim. Beni dinlemeyince ayrıldım ondan. Sonra da bu yeni Burkan çıktı karşıma. Görsen bayılırsın vallahi anne.
0: Annen niye bayılacakmış ki? O çocukla evlenecek olan sensin. Annen değil.
2: Canım lafın gelişi öyle söyledim. Yani çok tatlı bir çocuk bu Burkan.
1: Peki sonra kızım?
2: Hiç. Sonrası bu işte nişanlandık Burkan'la.
0: Bu ne sürat ya? Daha 5 saat önce tanıştığın çocukla hemencecik nişanlanıveriyorsun. Adam bulunmaz Hint kumaşı mı yani?
2: Evet öyle.
0: Oldu olacak, evlenip çocuk doğurduktan sonra çocuğumla gelseydin evimize.
1: Sus abini sus, şimdi bayılacağım. Peki kızım, bu Burkan dediğin çocuk.

0: Kimdir? Ne iş yapıyor? Neyin nesidir?
1: Kimin fesidir?
2: Hiçbir iş yapmıyormuş anneciğim.
0: E peki nasıl olur da evlenmeye kalkıyorsun ha? Adamın işi gücü yokmuş.
2: E ben çalışıp bakacağım ona.
1: Neden? O damat bey... Ay elin damadına, ipsizine damat diyorum ben de. O namussuz Burkan niye çalışmıyormuş? Kör mü? Sakat mı? Topal mı?
2: Yok canım. Sadece çalışmak karakterine aykırı geliyormuş.
1: Peki çalışmayıp da ne yaparmış bu cins adam?
2: Öğlene kadar uyurmuş. Sonra da ne bulursa her akşamüstü de şiir yazarmış.
0: Yani nişanlım dediğin o Burkan şair miymiş?
1: Yok, yok. Ben hakikaten çıldıracağım şimdi.
0: Şimdi çıldırmanın sırası değil Avni. Peki kızım, o Burkan denilen gençle ne zaman evleneceksiniz?
2: Hiçbir zaman anne.
0: Ah, anlamadım. Kızım sen o şiirci delikanlı nişanlanmadın mı?
2: Evet, nişanlandım.
0: Nişanlanan insan sonra evlenir evladım.
2: Ay o eskiden de anne, şimdi moda değişti artık.
1: Yahu evlenmenin de modası mı olurmuş? Yahu sizin niyetiniz beni katil yapmak mı ha?
0: Dur Avni, dur. Şimdi katil olmanın sırası değil. Meseleyi anlayalım. Yoksa ben de oynatacağım.
1: Ay sen hala oynatmamış mıydın karıcığım? Doğrusu pes.
0: Peki kız, peki yav. Evlenmeyip de ne yapacaksın ha?
2: Hiç. Bavullarımı alıp Burkan'ın evine gideceğim.
1: Ne? Ne?
0: İyi de o gencin evinde ne yapacaksınız?
2: Hiç. Beraberce yaşayacağız anne.
1: O niye o?
2: Ay Burkan'ın dediğine göre evlilik aşkı öldürüyormuş babacığım.
1: Tamam, tamam geldi bana. İyi saatte olsunlar geldi. Artık kimse çıkmasın önüme. Aşk mı evliliği öldürüyor yoksa ben mi? Seni de, ananı da, Burkan'ı da öldürüyorum.
3: Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları

0: hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim.

0: Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Bizlere bu imkanı sağlayan Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve selamların en güzeli olan Rabbimizin selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, geçen haftadan hatırlayacaksınız, Asay-ı Musa Mecmuası'na başlamıştık. Hikmetül İstiaze bahsinden sonra iki mesele sizlere arz ettik. Bu hafta üçüncü meseleyle Asay-ı Musa'dan devam edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lilmuttakîn. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. Asay-ı Mecmua, Asay-ı Musa Mecmuası'ndan üçüncü mesele ile bu haftaki programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. Üçüncü mesele, gençlik rehberinde izahı bulunan ibretli bir hadisenin hulasası şudur ki, aynı hadise gençlik rehberinde anlatılmış, gayet ibret alınacak bir derstir. O hadisenin bir özetiyle başlıyor. Bakalım bizlere ne gibi dersler var burada. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturdum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar. Azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında. Çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyor, kat'i müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler. Geldiler sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız. Evet, gördüğüm hakikattir, hayal değil. Bu husus az önce de söyledik değerli dinleyenler, gençlik rehberinde anlatılıyor, izah ediliyor. Hadise şu, Üstad Hazretleri imana, Kur'an'a, İslam'a hizmet ettiği için o yıllarda sürekli hapsediliyor, zindanlara atılıyor. O zindanlardan birisi Eskişehir hapishanesidir. İşte o hapishanedeyken hapishanenin penceresinden dışarı bakarken Cumhuriyet Bayramı'nda cezaevinin karşısındaki lisede o lisenin kızları, kız talebeleri onun havlusunda gülerek dans ediyorlardı diyor. Dünyaya kapılmışlar, dans ediyorlar. Belki de başlarındaki öğretmenler şimdi de olduğu gibi işte belli zamanlarda kızları, erkekleri, yetişkinleri karışık bir tarzda, tesettüre uygun olmayan bir tarzda, hiç İslami olmayan bir şekilde çeşitli oyunlar oynatıyorlar. O zaman bu işler daha canlı. İşte orada gördüm ki diyor Üstad Hazretleri, manevi bir sinema ile. Biliyorsunuz evliya insanlar kabirleri keşfetme özellikleri var. İnsanların sonraki hallerini, kabirdeki hallerini görebilirler. İşte o manevi sinema perdesiyle gördüm ki diyor Üstad Hazretleri de evliya bir zattır. O kızlardan 40-50 tanesi, 60 kadar talebe varmış. 40-50 tanesi ölmüşler. Kabirlerinde toprak olmuşlar. Azap çekiyorlar. Dünyada gençliklerini, nefislerinin ve heveslerinin arzusu doğrultusunda yaşadıkları için, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde yaşamadıkları için azap çekiyorlar. Onlardan bir kısmı ise, 10 tanesi kadarsa,
gençliklerinde iffetlerini de muhafaza etmedikleri için. Yaşlanmışlar, ihtiyar olmuşlar. Gençlikleri ve gençliklerindeki cazibedarlıklar da kalmadığı için. Kendilerine yönelen bütün sevgi nazarları değişmiş, yerine nefret bakışları almış. Sevgi bekledikleri, hürmet görmek istediklerinden nefret görüyorlar, yalnızlığa itilmişler. Kesinlikle bu durumu müşahede ettim diyor. Üstad Hazretleri başka bir yerde, milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyor. Milletimi cehennemde görürsem cenneti de istemem, orası da bana zindan olur tarzında tabirleri var. İşte o talebelerin ihtiyarlandıklarında hürmet görmeleri gereken yaşlarda, sevgiye çok muhtaç oldukları, şefkate çok ihtiyaç duydukları zamanlarda nefret görmelerinden, ölenlerin azaba düçar olmasından, imani hassasiyetinden dolayı üzülüyor ve hiç tanımasa bile onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşler onun o halini görünce, şey mi oldu acaba diyerek yanına geliyorlar.

onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşler onun o halini görünce bir şey mi oldu acaba diyerek yanına geliyorlar. Üstad Hazretleri beni kendi halime bırakınız diyor.

onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşler onun o halini görünce bir şey mi oldu acaba diyerek yanına geliyorlar. Üstad Hazretleri beni kendi halime bırakınız diyor. Ve de onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşler onun o halini görünce bir şey mi oldu acaba diyerek yanına geliyorlar. Üstad Hazretleri beni kendi halime bırakınız diyor.

onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşleri onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşleri onun o halini görünce şey mi oldu acaba diyerek yanına geliyorlar. Üstad Hazretleri beni kendi halime bırakınız diyor.

onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşler onun o halini görünce bir şey mi oldu acaba diye. Onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşler onun o halini görünce bir şey mi oldu acaba diyerek yanına geliyorlar. Üstad Hazretleri beni kendi halime bırakınız diyor.

onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşler onun o halini görünce bir şey mi oldu acaba diyerek yanına geliyorlar. Üstad Hazretleri beni kendi halime bırakınız diyor. Ve de onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşler onun o halini görünce bir şey mi oldu acaba diyerek yanına geliyorlar. Üstad Hazretleri beni kendi halime bırakınız diyor. Ve de onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşler onun o halini görünce bir şey mi oldu acaba diyerek yanına geliyorlar. Üstad Hazretleri beni kendi halime bırakınız diyor. Ve de onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşler onun o halini görünce bir şey mi oldu acaba diyerek yanına geliyorlar. Üstad Hazretleri beni kendi halime bırakınız diyor. Ve de onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşler onun o halini görünce bir şey mi oldu acaba diye onların o hallerine ağlıyor. Hapishanede yanında bulunan diğer kardeşler onun o halini görünce bir şey mi oldu acaba diyerek yanına geliyorlar. Üstad Hazretleri beni kendi halime bırakınız diyor.

Bel kezzebû bis-sâ'ati ve a'tednâ limen kezzebe bis-sâ'ati se'îrâ.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun, yenilikçi ve etkileyici çözümlerle marka

0: hayatınıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

geceler ah şafak doğmayan geceler. Geceler yıldızlar solmayan geceler.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, aile derslerimizin üçüncüsünde elhamdülillah Rabbim yine buluşturdu bizleri. İnşallah dersler hayatımıza ders verir. Eğer konuşulanlar sadece burada kalırsa en başta ben zarar ederim. Siz de zarar edersiniz ama. Onun için inşallah konuştuklarımız hayatlarımıza intikal etsin, hayatlarımıza anlam katsın, hayatlarımıza bir faydası olsun, ahiretimize bir faydası olsun, evlerimize bir faydası olsun ve bizlere inşallah istifade ettirsin. Biz ilk dersimizde neden aile demiştik? Geçen dersimizde nasıl aile demiştik? Bu derste de nasıl baba diyeceğiz? Ben derse geçmeden önce yine bir noktaya dikkatlerinizi çekmek isterim. Rabbimiz bizden hudutlu yaşamamızı ve hukuklu yaşamamızı ister. Bu iki kavram çok önemlidir. Hududullah ve hukukullah. Allah'ın hududuna yani Allah'ın sınırlarına riayet etmek, hukukullah Allah'ın hukukuna yani hak ve sorumluluklara riayet etmektir. Biri bir yönüyle bizim sınırlarımızı belirler, biri de bir yönüyle bizim hem haklarımızı hem yükümlülüklerimizi belirler. Ne yazık ki insanoğlu, Müslümanlar olarak da bizler hududullah'a riayet konusunda, hukukullah'a rıza konusunda

Rabbimizin istediği duruşu her zaman göstermez. Onun kafasında her zaman hududullahı farklı bir biçimde delmeye çalışan bir tavır vardır. O Hakk'a rıza göstermediği için, Allah'ın kendisine açtığı o alanı yeterli görmediği için, helal dairenin aslında kendisine yeteceğinden emin olmadığı için ve buna kendisini razı etmediği için o sınırları sürekli ihlal etmeye çalışır. Diğer taraftan meselenin hukuk boyutuna geldiğiniz zaman da bu konuda Allah'ın kendisine verdiği yetkilerden habersiz, kendisinden istediği haklardan habersiz, kendisine yüklediği haklardan habersiz. Böyle olduğu zaman da hukukullah'a riayet konusunda da sıkıntılar ortaya çıkıyor. Zaten gelen peygamberler muhatap çevrelerine ne iletmiştir? Hududullah'ı hatırlatmıştır, hukukullah'ı hatırlatmıştır. Yeni bir şey söylememişlerdir. Şeriatlerin bazı farklılıkları olabilir, bu normal bir şeydir. Ama bütün peygamberlerin ortak çağrısı aslında insanlara hududullah'ı ve hukukullah'ı hatırlamaktır. Şimdi buradan bir şey söyleyeceğim, bu cümleye dikkat edin. İnsanlar evlenmeden evleniyorlar. Ne demek bu? Evlenmeden evlenmek. Evlenmek Türkçe bir kavram, Türkçe bir kelime. Biz evlenmek deyince damatın gelinin işte evet kabul ettim sözlerini anlarız ama Türkçe'ye de konu olan o kelimenin taşıdığı anlam şudur aslında. Ev sahibi olmaktır. Her evlilik bir ev sahibi olmayı, bir ev kurmayı bizde çağrıştırması lazım. Evlenmeden evlenmek demek şu, evin hukukunu bilmeden evlilik kurmaya çalışmak. Evin hukuku var mı? Hukuksuz bir şey mi var söyleyin. Hiçbir şey yok ki hukuku olmasın. Ev gibi, aile gibi, Allah'ın önem verdiği, Peygamberinin önem verdiği, Kur'an'ın önem verdiği bir şeyde hukuk olmaz mı? Evin hukuku var. Hem de hukuku Kur'an belirler. Kur'an çok açık beyanlarla söyler. Bakın ev kelimesinin Arapçada iki karşılığı var. Ya dardır ya beyttir. Dar ya da beyt ikisi için de kullanılabilir. Beyt bir yönüyle gecelenen yerdir. BT oradan gelir zaten. Gecelenen yer anlamına gelir. Dar ise biraz daha geniş evler için kullanılır. Biraz daha eğitime ait, talime ait, farklı bir amaca ait. Mesela Darun Nedve toplantı evi anlamına gelir. Farklı bir amaç olduğu için o anlamda kullanılmıştır. Dar ya da beyt. Özellikle de beyt. Bizim ev olarak kullandığımız kelimenin karşılığı Kur'an'a şöyle bir baksak ne görürüz? İnanılmaz derecede bir kullanım var. Hepsini Kur'an beyt kökünden gelen ya da beyte kökünden gelen kelimelerin hepsini ev anlamında kullanmaz. Hepsini bizim anladığımız manada ev anlamında kullanmaz. Bazen mecaz kullanır. Mesela örümceğin evi gibi. Bazen Allah'ın evi Beytullah diye o beyte yani Kabe'ye izafeten kullanır. Bazen geceleme anlamında fiil olarak kullanır. Ama bu kullanımların dışında direkt beyt için, ev için kullananları dikkate aldığımızda Kur'an'ın inanılmaz bir ev hukuku bize belirlediğini görürüz. Ben o hukuka ait bir şeyler söyleyeceğim. Bir, ev insanın en büyük imtihanıdır. Kur'an üzerinden konuşuyoruz. İnsanın en büyük imtihanıdır. Kehf suresi 46. ayet. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Allah onları dünyanın süsü olarak bize niçin verdi?
imtihan aracı olarak. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi Efendimizin Hasan ile Hüseyin'i severken gelin ey güzel fitneler deyip onları bağrına basması. Onlar fitne ama fitne olumsuzluk manasında değil. Ya ne? İmtihan aracı. Zaten fitnenin böyle bir anlamı da var. Onun için Enfal 28'de biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizler için birer fitnedir. Yani birer imtihan aracıdır. Büyük mükafat ise Allah katındadır. Allah verdi. Bizi ne için, bize ne için verdi bunu? İmtihan için verdi. Ya biz o imtihanı kaybedeceğiz ya o imtihanı kazanacağız. Ya evimiz bize cennet olacak, bu sadece bu dünya için değil, ötesi için de bize cenneti kazandıracak ya Allah korusun cehennemi kazandıracak. Genel bir ilkemiz vardı, bazen derslerde söylerim o ilkeyi. Her insan başka bir insanın imtihanıdır. Hepimiz birbirimizin imtihanıyız. Eğer eşsek kocalarımızla imtihan ediliyoruz, kocaysak hanımlarımızla imtihan ediliyoruz. Baba anne isek evlatlarımızla imtihan ediliyoruz. Evlatsak baba anne ile imtihan ediliyoruz. Hiç kimse yoktur ki bu imtihandan kendisini korumuş olsun. Onun için diyoruz ki ev insanın en büyük imtihanıdır. 2. Ev en büyük terbiye ve talim yuvasıdır. Başka bir yerde değil, bunu evde aramalıyız. Bakın Kur'an Yunus 87'de ne diyor? Musa'ya ve kardeşine kavminiz için Mısır'da kıblegah olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın diye vahyettik. Musa ve kardeşi, Musa ile kardeşi kim? Harun. Firavun'un zulmünü hatırlayın. O zulümler, o sıkıntılar, bütün kapıların kapandığı o zeminde Allah şunu söyledi aslında. Musa'nın şahsında bütün risaletin davasının yolunda yürüyenlere. Her kapı kapanır ama evinizin kapısı kapanmaz. Allah korusun şuralar bir nimet. Şimdi Rabbim buraları bize bahşetti. Biz buralardan istifade ediyoruz. Yarın buralar elimizden çıksa, ne oldu, iş bitti mi? Hayır, iş yeni başladı. Her ev bir vakıftır deyip, her evde bu hizmeti bir biçimde devam ettiririz. Ama bunu yapabilmemiz için evlerimizi talim ve terbiye yuvasına çevirmemiz şarttır. Buna şimdiden hazırlık etmesek, hazırlığımız olmasa yarın iş başa düştüğü zaman sıkıntıya düşebiliriz. Dolayısıyla ev en büyük terbiye ve talim yuvasıdır. 3. Ev en iyi huzur ve dinlenme yeridir. Eğer evinizde huzur yoksa orada bir sıkıntı vardır. Siz sekineti evinizde değil de başka bir yerde buluyorsanız, sekineti, sıkıntılarınızı gidereceğiniz limanı evinizde değil de başka bir yerde buluyorsanız, bu problemi halletmek için seferber olmak zorundasınız. Ne diyor Rabbimiz Nahl 80'de? Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri, yani sükunet yeri yaptı. Sükuneti bulacağımız yer evdir. Şimdi Allah Resulü'nün vahye muhatap olduğu o ilk gün Hatice'nin kollarına yürümesi işte bunun bir işaretidir. Efendimiz sükuneti orada bulmuştu. 4. Ev Allah'ın adının konuşulacağı ve Allah'ın adının yüceltileceği mekanlardır. Nur suresi 36. ayet. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar
onu sabah akşam

o evde tesbih ederler. Ev tarifi bu. Kur'an'ın neye ev dediğini biz buradan anlıyoruz. Eğer sabah akşam Allah'ın adı anılıyorsa orası evdir. Kur'an'ın evin hukukunu belirlerken söylediği şey bu. Beşincisi, ev Allah'tan gayrisinin veli, dost edinilmeyeceği yerlerdir. Dost Allah olmalı, veli Allah olmalı. Evliya Allah olmalı. Ne kadar güçlü ve sağlam bir yapı üzerine kurulursa kurulsun, eğer o evin sakinleri kendilerine dost olarak Allah'ı belirlememişlerse, o ev örümceğin evidir. O ev örümceğin evidir. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Yıllar yılı yapılır örümcek evi ama bir rüzgara bakar. Dışarıdan gelen bir sopaya bakar. Bu kadar. Sizin evinizi güçlü yapmanız, şöyle olması, böyle olması, kurarken bazı şeyleri düşünmeniz, bunlar değil değil. Temelinde ne olmalı? Dost ve veli Allah olmalı. Altı, ev Allah'ın ayetlerinin okunup o ayetlerin öğrenileceği mekteplerdir. Bakın burada söylediğimiz terbiye ve talim yuvasından farklı bir şey bu. Ev Allah'ın ayetlerinin okunup o ayetlerin öğrenileceği mekteplerdir. Ahzab 34. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. Evin ev olabilmesi için Allah'ın ayetlerinin okunması lazım. Niye biz geçen ders yükümlülük olarak bir ders koyduk evlerimize? Bundan dolayı. Zaten olan kardeşlerimiz vardı ama bir tane daha ekledik biz. Evimiz ev olsun diye. Evimiz Allah'ın belirlediği hukuka riayet etsin diye. 7. Ev ucuz dindarlığın yapılacağı yerler değil. İhsan şuurunun kazanılacağı samimiyet yataklarıdır. Ucuz dindarlık nedir? Şekli dindarlıktır. Ne diyor Rabbimiz Bakara 189'da? İyilik evlere arkalarından girmenizde değildir. Asıl iyilik Allah'a karşı gelmekten sakınan insanların ortaya koyduğu davranışlardır. Ne yapıyor biliyor musunuz Mekkeliler? Dindarlık adı altında. Haclarını bitirince evlerine kapılarından girmiyorlar. Evlerine bacalarından giriyorlar. Şimdi bizim bacalardan girecek evlerimiz yok. Ancak şekli dindarlığın sadece tek göstergesi bu da değil. Eğer biz dindarlığımızın altını doldurmazsak, ihsan şuurunu sağlamazsak, işi sadece şekle indirgersek aynı duruma düşebiliriz. Belki üzerinde biraz fazla konuşmamız lazım ama asıl söyleyeceklerimiz için bu kadarla yetineceğim. Sekizincisi, ev insanın haremi ismetidir. Ne demek haremi ismet? En özel alanıdır. En özel alan, mahrem alan, kimselerin oraya tecavüz etme hakkı yoktur. Ne diyor Rabbimiz Nur suresinde? Ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alın. Ev sahiplerine selam verin. Yani randevu alın, haber verin, öyle izin verilirse içeriye girin. Eğer izin verilmezse girmeyin. Orası onun özel alanıdır. İsterse alır, isterse almaz. İsterse kabul eder, isterse kabul etmez. Evin içerisindeki odalar da insanın mahremidir. Yani insanların yatak odaları çocukları tarafından dahi kullanılacak yerler değildir. Biz bu edebi, bu ahlakı dahi bazen çocuklarımıza öğretme konusunda sıkıntılarımız var. Çocuklarımıza kendi odalarımız

0: 3'te. Evlerinizde oturun, önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Ev ne oldu? Tesettür oldu. Ev Müslüman hanımın tesettürüdür. Onuncusu, ev cennete açılan en önemli kapıdır. Eğer kullanırsak bu böyledir. Ya bize cenneti kazandıracak ya cehennemi. Bakın Kur'an Nuh'un diliyle ne diyor? Nuh suresi 28. ayette. Rabbim beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri. Nuh'un böyle bir sıkıntısı var ya. İman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını artır. Ev bu. Ev bizim cennetimizin ilk kapısı. Allah bu hukuka riayet edenlerden etsin inşallah. İnşallah evlerimizin hukuku Kur'an'ın belirlediği bir hukuk olarak gerçekleşmiş olsun. Gelelim asıl dersimize. Bu söylediğim asıl değildi. Bu furuydu. Asıl şimdi başlıyor. Nasıl bir baba diyeceğiz bugün? Kur'an, bilmiyorum ilginizi çekti mi, hiç ana baba terbiyesinden bahsetmez. Efendimiz de bahsetmez, biliyor musunuz? Kur'an'ın da Efendimizin de üzerinde durduğu bir hakikat var. Çocuk terbiyesinden bahseder. Peki ana babanın hiç mi terbiyeye ihtiyacı yok? Var. Var da orada ihmal ettiğimiz bir hakikat var. Aslında her çocuk terbiyesi bir büyük terbiyesidir. Terbiye olmayan terbiye edebilir mi? Kur'an'ın da Efendimizin de dikkat çektiği bir hakikat var. Her ana baba da bir zamanlar çocuktu. Her ana baba da birilerinin çocuğudur. Lafı uzatmaya gerek yok ki, çocuk terbiyesinden bahsetsin, yukarıyı da terbiyesin, aşağıyı da terbiyesin. Onun için Kur'an'ın ve sünnetin terbiye metodunda çocukların öne alınmasının sebebi budur. O neticeden başlar işe, mahsulden başlar işe, yukarıya doğru nesillerin tamamını terbiye etmiş olur. Peki, şimdi asıl soruyu sorayım, mikrofonu size bırakayım. Ana evin direği midir? Bunda itirazı olan var mı? Yok. Anne evin direğidir. Peki baba evin neyidir? Anne evin direği de baba neyidir evin? Ver mikrofonu başkanıma.
1: Kubbesidir herhalde.
0: Kubbesidir. Eyvallah. Ver bakalım Erkan'a ne diyecek?
1: Baba evin ocağıdır.
0: Ocağıdır. Kucağıdır.
1: Kucağıdır.
0: Sahibidir. Evet. Evet. Arkaya ver bakalım Ceyhun kardeşim.
2: Herhalde direğin dik durmasını sağlayan harç mı diyelim?
0: Kökü müdür?
2: Köküdür diyelim.
0: Yani. Eyvallah.
3: Hocam öncelikle baba evin her şeyi olması lazım. Hı hı. Baba anneyi yetiştirirse anne de çocukları ister istemez yetiştirecek.
0: Baba evin her şeyidir her yani. Tamam. Şey. Kabul ettik.
4: Baba direğin desteğidir.
0: Direğin desteğidir. Eyvallah.
4: Baba evin hukukudur.
0: Hukukudur. Eyvallah.
5: Baba evin huzur, sevgi, saygı olduğu yerdir.
0: Saygısıdır, sevgisidir ve bunları sağlayandır. Hep güzel şeyler söylüyorsunuz ama millet öyle şeyler söylemiyor. Evet.
6: Hocam baba evin kapısının anahtarıdır.
0: Kapısının anahtarıdır. Eyvallah.
7: Bence baba evin temelidir.
0: Temelidir, yani. Köküdür.
8: Baba evin kapısıdır herhalde hocam.
0: Kapısıdır, eyvallah. Cemil hocayla bak ittifak ettim. Bu ittifakın başka sebebi var mı bilmiyorum.
9: Ben de temelden önce oluşan projesidir diye düşünüyorum.
0: Planıdır, programıdır. Evet.
5: Baba evin büyük dileğidir hocam.
0: Büyük.
10: Baba evin hamalıdır hocam. Kendini neyi görüyorsa otur.
0: Böyle aykırı seslere ihtiyaç var.
11: Baba evin reisidir, direğinin emanetçisidir.
0: Eyvallah.
12: Baba evin her şeyidir ama baba evin hamalıdır hocam.
0: Hamalıdır.

0: hamallık kötü bir şey değil. Yani keşke gerçekten hakkıyla hamallığı yerine getirebilsek yani.
1: Her şey söylendi hocam.
0: Bize bir şey kalmadı.
1: Bize şu kaldı, baba evin babasıdır.
0: Babasıdır.
2: Aynen öyle hocam. Temelidir, çatısıdır,
0: Eyvallah.
2: örtüsüdür.
0: Eyvallah.
3: Baba eğer babaysa hocam hem altıdır hem üstüdür.
0: Eyvallah. Peki, Allah razı olsun. Baba evin anasıdır. Doğru. Yani annelik sadece hanımlar kusura bakmasın, dişilik değildir. Annelik o şefkatin ortaya konmasıdır. Peygamberler insanlığın analarıdır. Ümmetler ümmetlerin analarıdır. Ümmeti Muhammed insanlığın tamamının anasıdır. En hayırlı ümmettir. Dolayısıyla insanlık içerisinden çıkarılmış ana ümmettir. Nüve ümmettir ümmeti Muhammed.
4: Hocam bir de kadın kocasının dini üzeridir diye ben bir şey ya duydum ya okudum. Bu böyle bir hadis var mı?
0: Öyle bir hadis var. Bu kocanın kadın üzerindeki otoritesini söylemek için, otoritesinin ne kadar üst düzeyde olduğunu belirtmek için Efendimizin söylediği bir hadistir.
4: O zaman...
0: Dolayısıyla koca eğer otoritesini sağlam anlamda sağlayabilirse, bunu hissettirebilirse rengi o verir. Yani aileye, eve rengi o verir. Zaten Efendimiz'e bu hakikati beyan etmek için bu sözü söylüyor.
4: O zaman öğretmenidir diyerek değiştiriyorum
0: Muallimidir.
4: ben.
0: Tamam, çok güzelmiş. Muallimidir. Peki hanımlar içerisinde baba tarifi vermek isteyen var mı? Yani ben serbest bırakayım hanımları. Kendileri eğer ben söylemek istiyorum diyen birisi varsa söylesin. Yoksa ben başka bir şeyler söyleyeceğim. Yok. Peki şöyle bir merak ettim ben. Dedim ki insanlar baba deyince ne anlıyorlar? İnternetten şöyle bir gezdim. Siz de gezersiniz bazen. Ben de bunun için gezdim. Çok ilginç şeyler var. Yani insanlar aslında bir yönüyle hayat renklerini, hayat ilkelerini oradaki sözlere yansıtıyorlar. Onlardan tabii çok çizgi dışı şeyler de var. Ben onları burada söyleyecek değilim. Ama böyle bir piyasayı anlayabilmemiz için size birkaç tane baba tarifi vereceğim. Bakın insanlar ne diyor? Babam benim para kaynağımdır diyor. Genelde de bunu söylerler. Yani babaya yaslananlar bunu söyler. Babam bankamatik yerine koyulduğunu düşünüp çok kızan şahıstır. Sürekli para istenildiği zaman olacağı bu. Genel olarak değeri de zararı da ancak zaman içinde anlaşılabilecek insandır. Yani hep kötü değil, iyileri de var. Bakın, en kolay kazanılan ünvandır. Biri de böyle demiş. Baba en kolay kazanılan ünvandır. Evlenince kazanır. Ama gerçekten onun altını doldurur mu? O ayrı bir mesele. Herhalde bunu söyleyen bir kız, genelde kızlar bunu söyler. Babam hayat serüvenimin gizli kahramanıdır. Kız çocukları genelde bunu itiraf ederler. Yokluğunda kıymeti anlaşılan insandır. Bakın bir tarif daha vereyim size. Eve gelir gelmez huzuru bozan insandır. Her şey hepsi olumlu değil, böyleleri de var. Programlanmış gibi ikide bir hadi yatağa diyerek beni deli eden adamdır. Biri de bunu söylüyor. Alın size çizgileri zorlayan bir tarif. Tam dayaklık ama baba olduğu için ses çıkarılmayan adamdır. Bu uydurulmuş şeyler değil. İnsanların baba derken anladıkları şeyler. Evle ilgili her işi en iyi yapabildiğini sanan ama yapmaya başlayınca evi batıran adamdır. Bir tarif. Güzel bir tarifle bitireyim hadi. Daima yanımda olması gereken insandır. İnsanlar biz de şimdi hem babayız hem de birilerinin çocuğuyuz. Babalarımız da var, biz de babayız. İki taraflı bakmak lazım meseleye. Yani sadece şimdi babayı konuşurken biz kendimizi konuşmamalıyız. Ama bir yönüyle kendimizi konuşurken bir yönüyle de babalarımızı konuşmalıyız. Çünkü hukuku konuşuyoruz. Hem istediğimiz haklar var, hem de yerine getirmek istediğimiz haklar var. Bunların üzerinden konuşacağız. Peki hepimizin tarifi var. Peki Kur'an babayı nasıl tarif eder?
5: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
10: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
8: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8

0: 18 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ya Reşit. Reşit olmasan sen, aklım şaşar, kalbim yanar, bildiklerim anlamsız kalır, hakkım heba olur, yollarım aşağılara uğrar, sözlerim hep yarım kalır.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

0: Kur'an'a göre baba kimdir? Böyle bir soru sorsak. Alın size Kur'an'ın baba tarifi. Baba kendisini ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyan adamdır. Kur'an'ın baba tarifi bu. Kendisini ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyan adamdır. Ne diyor Rabbimiz Tahrim suresi 6. ayette? Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. Burada ey iman edenler ifadesi, nidası kadın erkek herkes için geçerlidir. Ama kendiniz dediği için Kur'an'ın ilk muhatabı babalardır. Evin otoritesi onlar olduğu için ilk muhatabı babalar olarak belirlenmiştir. Onun için de Kur'an babalaradır. Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. O cehennemin başında kararlı ve tavizsiz melekler vardır. Verilmiş hükmü yerine getirirler. Kimin oğlusun, kimin babasısın, meleğin umrunda mı? Elde hüküm neyse o hükmü icra edecektir. Onlar hiçbir emrinde Allah'a karşı gelmezler ve kendilerine emredileni yaparlar. Demek ki Kur'an'a göre baba kimmiş? Ehlini, evladını, hanımını, neyse artık. Elinin altındakileri cehennem azabına karşı koruyanmış. Eğer böyle yapıyorsa babaymış. Sadece bankamatik olanlara Kur'an baba demiyormuş. Kötü mü? Sana istediğini veriyorum deyip babalık görevini sadece elinin verdikleriyle sınırlı tutana Kur'an baba demiyormuş. Kur'an'ın baba tarifinde bunlar hiç, bunlar önemli şeyler değil. Bunlar olması gereken şeyler. Asıl mesele cehennem azabına karşı, Allah'ın azabına karşı ehlini koruyacak insana deniyormuş. Ve onu önemsiyormuş Kur'an. Bu da Kur'an'ın baba tarifi. Peki gelelim asıl meselemize. Nasıl baba diyeceğiz değil mi? Nasıl baba? Bir, baba evinin ve ehlinin otoritesidir. Birinci madde budur. Evinin ve ehlinin otoritesidir. Ver Mehmet'ime yine Oğuzhan. Sen ne de olsa kendin kayırıyorsun her seferinde.
1: Hocam diyor ki ben görevliyim diyor.
0: Görevliyim. Evet, ne diyeceğiz bu maddeye?
1: Baba evinin ve ehlinin otoritesidir. Zaten Tahrim suresi 6. ayeti söylerken siz açıkladınız.
0: Bu ayet... Burada biraz erkeklik yap. Burada bir şeyler var yani.
1: Hocam evelallah. Yani Arapça çok güzel bir ifade kullanmıştınız geçenlerde. Kavva miyum demiştiniz.
0: Evet, kavvam.
1: O manada o serleha olmak üzere. Hı hı. Evi, ehlini, kendisini, çoluk çocuğunu cehennem ateşinden kurtarmak için, hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, ben sizin o pervane şeyi örneğini gösteriyor, o kendini ateşe atan kelebek.

0: kelebeğe engel olmaya çalışan şahsın örneğini göstererek işte ben sizin bellerinizden tutuyorum, siz kendinizi atıyorsunuz. Ben mücadele ediyorum. Aynen o manada, o çerçevede, o tabloda baba da öyle bir mücadele verecek. İhale mücadele verirken demek ki otomatikman babanın sözü geçecek bende. Onun için baba babadır yani.
1: Eyvallah. Şu ayeti biz ailelerimiz için kullansak, mesela Nisa 59'da, ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin desek ve bunu ailemiz için kullansak, ailedeki emir sahibi, otorite baba olduğuna göre geri kalan işte bu hanım olur, çocuklar olur. Olması gereken tavır babanın sözüne, eğer günah değilse, eğer Allah'ın hududuna riayet noktasında sıkıntı taşımıyorsa itaat etmek midir?
0: Kesinlikle.
1: Yani evin son sözünün sahibi babadır.
0: Aynen öyle.
1: Bu konuda kesinlikle hanımlar, ben biliyorum sizin böyle olduğunuzu ama bir kez daha bu konudaki meselemizi yeniden gözden geçirmemiz lazım. Bakın anneleri konuşacağız bir ders sonra. Orada Kur'an'ın saliha kadın tarifini duyacağız. Saliha kadın Kur'an'a göre kimdir? Kocasına itaat edendir. Bu. Hem de bunu nerede kullanıyor biliyor musunuz? Şimdi desem beni döversiniz ama ister dövün ister dövmeyin. Nisa suresinde kadının, erkeğin başka hanımlarla evliliği meselesini anlattığı pasajda söyler. Meseleyi anladınız mı? En zor olan yerde söyler. Efendim? Orada bile itaat istiyor Kur'an. Bu uç bir şey. En uç bir şey. Bir hanımın kabul noktasında en zorlanacağı nokta. Ama burada bile saliha kadına düşen, saliha kadına yakışan şey kocaya itaattir. Firavun'un hanımı Asiye'yi Kur'an bunun için örnek verir. Asiye kocasına isyan eden değildi. Küfre isyan edendi. Ama kocasına itaatkardı. Ve bunun sahabe içerisinde örnekleri var. Eğer hanım kocasına itaat etmezse çocukların itaatini sağlamak mümkün değildir. Mümkün değil. Bunu istediğiniz kadar dilinizle söyleyin. Eğer hanım itaat ederse görüyorsunuz ki baba evde bir saygınlık kazanıyor. Bunu biz hem kendi hayatımızda görüyoruz hem etrafımızdaki evlerde görüyoruz. Ne kadar anne babaya karşı saygılıysa çocuklar da o kadar saygılı oluyor. Dışarıdan da baba saygınlık kazanıyor. Onun için bu otorite meselesini çok iyi anlamamız lazım. Özellikle modernizmin bize estirdiği bu olumsuz rüzgardan Müslüman aileler olarak etkilenmememiz lazım. Evet, göğsümüzü gere gere açık yüreklilikle söylememiz lazım ki biz itaatkar bir topluluğuz. İsyankar değil. Bizde itaat asıl olandır. İtaat ederiz, itaat edilmesine de önem veririz. Bizden olan emir sahiplerine itaat ederiz. Niçin? Allah ve Resulüne itaat ettiğimiz için. Bir yerde, bir cemaatte bir imam varsa itaat ederiz. Ve bunu da hiçbir zaman kendimize bir mesele olarak görmeyiz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize demedi mi? Başınızda siyah bir köle dahi olsa, hatta Efendimiz hadiste daha da açar, üzüm tanesi gibi simsiyah olan bir köle dahi olsa ona itaat edin. İtaat bizim için olmazsa olmaz bir şeydir. Bu maddeyi şöyle de anlamamız lazım. Baba evinin ve ehlinin çobanıdır. Çoban olması bizim sürü olmamız anlamına gelmez. Sürülük değildir asıl olan. Çoban olmak şudur aslında, hakka ve hakikate doğru sürmektir. Ne diyor Efendimiz? Bukhari ve Müslim hadisidir bu. Hepiniz çobansınız. Ve raiyetiniz altında bulunanlardan mesulsünüz. Sonra açıyor Allah Resulü. Emir seçilenler de çobandır. Yani devlet başkanı, yani vali, onlar da çobandır.

0: erkek ailesinin başında bir çobandır. Bir kadın kocasının evinde, çocuklarının başında bir çobandır. Bakın, sadece Efendimiz erkeğe demedi. Hadisin devamı. Bir kadın kocasının evinde, çocuklarının başında bir çobandır. Hepiniz çobansınız ve sorumluluğunuzun altında bulunanlardan mesulsünüz. Bitti. Daha başka ne söyleyelim biz? Efendimiz en güzel sözü söyledi. Hepimiz çobanız. O halde biz, bize biçilen bu rolü hakkıyla yerine getirmek zorundayız. Ha, bu demek değildir ki koca astığı astık, kestiği kestik. Geliyor. İkinci madde o zaten. Bir kere bunu anlayalım. Otorite onlar. Otorite evin kocaları, evin babaları.
1: Hocam bu otorite bitti. İstanbul kurdu çerçevesinde dediniz. Bunu baba yapamıyorsa, baba olarak bunu anne görevlenmişse, o zaman erkeğin ona taatkarlığı bugün günümüzdeki gibi kılıklık olarak mı değerlendirilir? Eşinin yanında ona yardımcı olarak mı? Yani orada konu değişebilir mi?
0: Eyvallah. Çok güzel bir soru. Onu hanım, Müslüman hanım, insani olan meselelerde yine kocasına itaat eder. Mesela evinin işlerinde, mesela çocuklarının bakımında. Ama bilgi itibariyle eğer hanım kocadan daha üstte ise, bu konuda biraz daha fazla yetkinliği varsa, yine kocasını toplum içerisinde ezdirmeden kendisi alttan alta yönlendirebilir. Ve yönlendirmek de zorundadır. Bu konuda kocanın hanıma olan itaati asla kılıbıklık değildir. O hakka rıza göstermektir. Tabii hukuktur bizim için asıl olan. Eğer Allah bu konuda bize böyle bir nimet vermişse, bu bir nimettir. Allah saliha bir kadın verdi evimize ve kadın bu konuda bizden daha yetkin. Ne yaparız biz? Onun bize gösterdiği hakikat çerçevesinde meşru ve itaatin sınırlarını bozmamak şartıyla söylenen şeylerde hanımın söyledikleriyle yürünebilir. Dolayısıyla burada hiçbir mahsur yok. Zaten biraz sonra söyleyeceğim ikinci madde biraz onunla alakalıdır aslında. Otoritedir, bu bilinmesi gereken bir şey ama ikinci madde bize bir şeyi dengeleyecek. Selametle. 2. Baba evi ve ehli ile istişare etmeli, otorite bende diye kendini sultan zannetmemelidir. Bir denge geldi bakın, otorite var ama ben astığım astık, kestiğim kestik diyemez. Baba evi ve ehli ile istişare etmeli, otorite bende diye kendini sultan zannetmemeli. Bu konuda Efendimizin hayatında yüzlerce örnek var değil mi? Allah Resulü'nün hanımlarıyla, hatta çocuklarıyla nasıl istişare ettiğini biz okuyoruz. Ümmü Seleme validemizle özellikle Medine'deki yıllarında, Mekke yıllarında Hatice validemizle bazı meseleleri nasıl istişare ettiklerini biz biliyoruz. Mesela eğer bu konuda hanımda bir kabiliyet varsa, bir bilgi varsa, bir donanım varsa, ne yapacak evin erkeği? Hanımla istişare edecek. Ve hanımın söylediklerini yapacak. Eğer gerçekten bu konuda herhangi bir sıkıntı yoksa. Şura yani istişare Allah'ın bizden istediği bir yükümlülüktür. Biz bu ayeti okurken Şura suresinin 38. ayetini zannediyor muyuz ki sadece bu mesele devlet işlerinde olan meselelerdir? Hayır. Allah ne diyor müminleri tarif ederken? Onların işleri aralarında şura iledir, istişare iledir. Onların işi ordu yönetmek olabilir. Onların işi devlet yönetmek olabilir. Onların işi valilik olabilir. Onların işi ev yönetmek olabilir. Ne olursa olsun istişare esastır. İstişarenin olmadığı evde hayır yoktur. İstişarenin olmadığı evde sükunetin olması da mümkün değildir. Baba mesela bu konuda ben otoriteyim diyor ya, ne söylersen ben söylerim diyor. Ben söyleyeceğim, siz yapacaksınız dese orada otorite olmaz, orada zulüm olur. Otorite o değil.

0: İstişare edilir, herkes fikrini söyler, son sözü baba söyler, herkes de o söze uyar. Ama bazen hanımlar, geçen söyledim onu, son sözü erkeğe söylettirirler ama son sözleri erkeklerin hanım sen bilirsin olur. O da bir son sözdür. Yeter ki o onaylasın, o atsın imzayı, o uygulansın. Burada asıl olan budur. Son sözü söyleyen evin asli unsurlarından biri olan babanın ağzından çıkmasıdır. İkincisi bu. Baba evi ve ehliyle istişare etmeli, otorite bende diye kendini sultan zannetmemelidir. 3. Baba evine ve ehline helal lokma getirme gayretinde olmalıdır. En mühim noktalardan bir tanesi. Evet, sıra kimde? Erkan'da mı? Verin bakalım Erkan'a. Baba evine ve ehline helal lokma getirme gayretinde olmalıdır.
1: Bu bence evin daha evlilikten önceki oluşması gereken bir babada karakter. Eğer ki helal lokmayla bir iş başlanmazsa orada çocuklar da sıkıntılı doğar. Sıkıntılı olur. Ev olmaz. O ev ev değil de başka bir ev olur.
0: Helal lokma o kadar önemli bir şeydir ki insan yediklerinin mahsulüdür. Ne yiyorsa aslında insan odur. Haramlarla donanmış bir bedenin salih bir amel ortaya koyması mümkün değildir. Yapamaz da. İstese de yapamaz. Efendimiz'e geliyor birisi. Ben bu hadisi okuduğum zaman hep sarsılırım. Çünkü bizde de oluyor bazen bu. Ya Resulallah diyor, bazen dilimden bazı kelimeler kaçırıyorum. Aslında söylemek istemiyorum ama dilimden kaçıyor. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Yediklerine dikkat et. Çünkü haram yiyenin bedeninin uzuvları sahibine karşı isyankar olur. Anladınız mı hadisi? Almak istemiyorum ama aldım. Gitmek istemiyorum ama gittim. Söylemek istemiyorum ama söyledim. Efendimiz diyor ki yediklerine dikkat et. Çünkü haram lokma yiyenin bedeninin uzuvları sahibine karşı isyankar olur. Söylemek istemiyorsanız ama istemiyorsunuz ama diliniz konuşuyor. Bir sıkıntı var orada. Bir daha bir kontrol et. Kendi bedenini, yediklerini bir kontrol et. Babanın baba olabilmesi için, babanın ideal manada bir baba olabilmesi için helal lokma şarttır. Helal lokma olmazsa o evde hiçbir zaman huzur olmaz. Ama hanımlar, size gelecek ama şimdi yeri geldiği için söyleyeyim. Helal lokmanın olabilmesi için size çok iş düşüyor. Kocalara ikide bir şunu al, bunu al, falanca aldı, filanca aldı, şunda bu var, bunda bu var, onlar perdelerini değiştirdi, niye bizimki halen eski, yok onda şu var, niye bunda bu yok derseniz ve artık koca da zavallı, hanımı susturmak için Allah korusun, bulaşırsa bir harama, haram nedir? Banka soymak değil. Haram nedir? Gidip birinin malını gasp etmek değil. Ben size çok fazla yaptığımız bir haramı söyleyeyim. Cebimizde kart var ya, ne de olsa o parayı biz ödemiyoruz. Öyle gözüküyor bize. Harca harca harca, sonra geliyor ekstre. Orada yazıyor ki asgari ödeme tutarı. Onu öde, harcamaya devam et. Niye? Çünkü banka senden faiz alsın. Seni o çarkın içerisine alsın. Sen öde, 3 milyar harcamışsın 500 milyon, yine banka sana açsın 1,5 milyar ama borcun ikinci ay 4 milyar olsun. Ve bir ömür faiz öde. Bir ömür, bir daha da yakanı kurtarma. Her ödenen faiz eve taşınan haram lokmadır. Budur. Ödemediğiniz zaman her zaman için budur. Zaten bankalar ödeyen müşteriyi sevmezler. Mesela siz ekstreniz diye harcadınız, sonuna kadar da o son ödeme tarihinde ödediniz. Banka sizin gibi müşteriyi sevmez. Bankanın fark etmez. O finans kurumlarını kastediyorsunuz. Onlar kar payı alıyorlar. Onların hükmü farklı. Ancak bize düşen şey yine mümkün mertebe ayağımızı yorganımıza göre uzatmaktır. Kar payı dahi olsa bu manada sırtımızdaki yükü arttırmamaktır. Biz ne kadar gelirimiz var o kadarını yaparız. Allah Resulü'nün de bize bir tavsiyesi var. Nedir o tavsiye? Kendinizden yukarıda olanlara değil, kendinizden aşağıda olanlara bak. Falancanın şuyu var, filancanın şuyu var. Falancanın da şuyu yok. O yoklara bak. Yoklara bakarsan eğer elindeki nimetin farkına varırsın. Hiçbir şeyim yok. Allah bana sağlıklı bir beden vermiş ya. Hiçbir şeyim yok. Namaza giden bir başım var ya, daha ne olsun? Bir de çocuklarınız namaz kılıyorsa, Allah sana vermiş de vermiş, daha ne arıyorsun sen? Bu. Onun için bu manada olması gereken en önemli şey, ayağın yorgana göre uzatılması ve eve helal lokmanın taşınmasıdır. Helal lokma, helal lokma, helal lokma. Babanın en büyük vazifesidir. 4. Bakın Efendimiz ne diyor helal lokma ile ilgili, o hadisi söyleyeyim. Hatta iki hadis söyleyeyim size. Bir Müslüman ailesi için nafaka temin eder ve Allah katında sevap ümit ederek bunu ailesine sunarsa sunduğu nafaka sadakadır. Sadaka. Evine taşıyor ya ekmek, sadaka. Hatta bu hadisin devamı mı, başka bir hadis mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam hatta diyor hanımının ağzına koyduğu lokma bile sadakadır. Beyler bilmiyorum hanımınızın ağzına lokma koyuyor musunuz ama Efendimiz koyun diyor. Bunu da yapın yani. O anlamda. O bile sadakadır. O bile diyelim bir fakire sadaka verir ya insan ne için? Sevap için. Evine bile böyle bir ikramda bulunmaz. Sadaka aslında yükümlülüğü değil mi? Böyle bir vazifesi yok mu? Var. Ama bunu ibadet maksadıyla yaparsa işte o sadakadır. Bunu Efendimiz helal lokmanın önemini söylemek için söylüyor. 4. Baba evini ve ehlini gerçek manada sevmelidir. Bu çok önemli bir maddedir. Babalar olarak hepimizin ihmal ettiği bir şeydir. Baba evini ve ehlini gerçek manada sevmelidir. Kimde sıra?
2: Sıra bende.
0: Buyurun.
2: Bu benim derse ilk katılışım. Konsepti evet. Bilmiyorum tabii. Bakıyorum ki herkes ön sıra bomboş. Niye bomboş onu şimdi daha iyi anlıyorum.
0: Anladın. Evet. Sen de bir daha gideriz arkalara gizlenme sakın.
2: Evet. Şimdi hocam ben bu soruyu biraz uzunca verme şansım var mı?
0: Buyurun.
2: Şimdi bu yazdığımız bütün maddenin aslında cevabının kaynağı tek. Kısaca cevap vermek istiyorum ama biraz uzatmak durumundayım.
0: Buyurun.
2: Çünkü Kur'an'ın bir özelliği var. Kur'an insanın hayatında boş bir alan bırakmaz.
0: Doğru.
2: Yani Müslüman bir şahsiyet eğer vahye tabi olursa Kur'an'ın çizdiği profille yaşamından ölümüne kadar hayatın her alanı doludur. Allah her şeye müdahildir. Yani nasıl bir evlilik yapacağına, nasıl bir baba olacağına, ticareti nasıl yapacağına, komşuluk ilişkileri, ana baba ilişkileri,
0: hepsini,
2: yoldaki yürümesine kadar Allah bu konuda müdahildir. Müdahil olmuştur ve bize yol göstermiştir.
0: Onu konuşuyoruz. Bakın evet. Hukukullah evet. Ve hududullah bu işte.
2: Evet. Biz de eğer Allah'ın bu sadece bir öğüttür dediği kitaba tabi olursak Allah'ın izniyle okuya dönersek, vahyi okuyup hayatımıza yansıtırsak zaten bu sınavların, bu soruların hepsinin cevabını vermiş ve başarı elde etmiş oluruz.
0: İnşallah.
2: Biz çocuklarımızı da seversek, niye sevdiğimizi bilirsek...
0: Sadece çocuklarımızı değil.
2: Ailemizi, özür dilerim.
0: Evet, ehlimizi ve evimizi derken hanımımız, ana ve babamız ve çocuklarımız, bunu kastediyoruz. Bunların hepsinin gerçek bir sevgiyle sevilmesi şarttır.
2: Evet. Gerçek manada seversek, Kur'an'ın bize öğrettiği manada seversek, Allah'ınıza inşallah hep beraber ailece kendimizi yakıtı insan ve cinler olan o cehennem ateşinden korumuş oluruz diye düşünüyorum.
0: İnşallah, doğru. Şimdi biz Efendimizin hayatına bir bakıyoruz mesela. Allah Resulü'nün ehline karşı, çocuklarına karşı inanılmaz bir sevgisi var. Mesela Hazreti Fatıma ile olan münasebetini ben defaatle derslerde anlatmışımdır size. Sadece Hazreti Fatma ile değil, diğer kızlarıyla da. Hazreti Fatma'nın öne çıkmasının sebebi bu konuda Efendimizin ona karşı duyduğu muhabbettir, doğru. Bir de onunla olan yakınlığıdır. Çünkü Rukiye validemiz daha önceden vefat etti, hicretin ikinci senesi. Fatma validemiz hep onun yanındaydı. Onun yanında olduğu için onun üzerinden biz Efendimizin kızlarına olan muhabbetini görüyoruz. Mesela bizim içimizden birisi kalksa baba olarak kızına yerini verse yadırganır toplumda. Ama Efendimiz bunu yapmış. Kızı odadan girince kızı için ayağa kalksa baba yadırganır. Ama Efendimiz bunu da yapmış. Bu belki bir yönüyle kız çocuklarını hiçbir şekilde değer vermeyen bir topluma verilmiş bir mesajdı, doğrudur, ama Efendimizin bu konuda bize öğrettiği bir edep de var çocuklarına olan sevgisi noktasında. Aynı şeyi biz hanımlar için de görüyoruz. Düşünün, o hanede bir anda 9 hanım var ve hiçbirinin aslında Efendimiz'den sevgi itibariyle bir şikayeti yok. Mesela Kur'an'a giren şöyle bir şikayeti var. Hanımlar dünyalık istemişlerdir annelerimiz. Onlar da insandır. Onların da böyle talepleri olmuştur. Ganimet malları geliyor, Efendimiz herkese dağıtıyor. Peygamberin evinde bir şey yok. İster istemez ya Resulallah niye bize de olmasın diye bir şeyler söylemişlerdir. Ama hiçbiri niye beni sevmiyorsun dememiştir. Çünkü Efendimiz sevmiştir. Sever, biz de severiz, bazen sevgimizi yansıtamayız. Bu biraz da yapıyla alakalı bir şeydir. Sevgiyi yansıtamayız. Bir de bizim gibi doğu toplumlarında, şimdi beni çok iyi anlayacak Faruk abi, bir insana seni seviyorum demek bizde pek de alışılık bir şey değil. Yani bunu biraz yağcılık olarak görürüz biz. Ama Efendimiz söyleyin diyor. Birini seviyorsanız eğer, çok da olmasa bile bazen söyleyin. Çünkü sevginin itirafı sevgiyi ziyadeleştirir. Mesele budur. Gerçek manada sevmek. Şimdi babalar, hep sözümüz babalara ya, annelere geleceğiz birkaç ders sonra. Babalar ne gariptir. Çocuklarını çok sever. Mesele hanımlar oldu mu aynı şey ortaya çıkmaz. Bu nedir biliyor musunuz? Bu cinayettir. Cinayettir. İslam fıkhına göre hiçbir ana çocuğa feda edilmez. Bu fıkhın kaidelerinden bir tanesidir. Çok affedersiniz, affınıza sığınarak o örneği vereceğim. Diyelim ki hanım hamile, doktorlar diyorlar ki, ehil doktorlar, ikisinden birini tercih etmek zorundasın. Eğer çocuğu almazsak hanımın hayatı tehlikeye girer. İslam hukukuna göre hiçbir zaman çocuk için ana feda edilmez. Bir daha çocuk doğurmamak olsa bile, böyle bir risk olsa bile çocuk feda edilir, ana kurtulsun diye. Ana budur. Onun için babalar hanımlarına bu manada sevgilerini daim kılarak hissettirmek zorundadırlar. Hani annelerin babaya olan hürmetinden bahsettik ki otorite sağlansın diye, onun tersi de geçerli. Mesela baba anneyi takmazsa çocuk da takmıyor. Sen sus dediğiniz zaman bir bakıyorsunuz 10 yaşındaki çocuk, o da anasına sus diyor. Ama siz hanım deseniz, sen bilirsin deseniz, iç işleri senden sorulur deseniz, sen buranın söz sahibi deseniz, çocuk ne yapacak? Babaya ulaşmaya bile anneyi vesile kılacak. Ve anneye saygınlığı bir yönüyle babanın üzerinden öğrenecek. Bunların hepsinin altında yatan şey aslında sevgidir. Sevgi, sevgi, sevgi. 5. Baba evine ve ehline

0: en önemli hususlardan bir tanesi. Evine ve ehline örnek olmalıdır. Nasıl bir babayı konuşuyoruz ya, ideal bir babanın en önemli vasfı evine ve ehline örnek olmalı. Buyurun.
1: Hocam, baba çocuğun aynası olmalı. Baba aynada nasıl görünüyorsa çocuk da o aynaya bakacak. İleride öyle görünecek. Öyle olacak.
0: Ne görüyorsa, onu yapacak. Aynen baba. Öyle. Ama bu manada örnek olmalı dediğimizde biraz daha babaların mesuliyetinin ne kadar ağır olduğunu da söylemiş oluyoruz. Aslında çocuklara verilecek talim ve terbiyede en önemli şey gal ile olan değil hal ile olandır. Bu herkes için geçerli de özellikle evin içinde bu daha fazla geçerli. Niye? Çünkü ev bizim harem-i ismetimiz ya, Kur'an öyle söyledi. Bizim mahrem alanımız. Onun için orada her şeyi biz biraz daha özgür yaptığımız için bazen o özgürlük sınırını aşabiliyoruz. Bazen bu konuda çocuklarımıza çok yanlış örnek olabiliyoruz. Ve çocuklarımıza bu örnekliği biz halimizle hissettirdikten sonra yıllar sonra dönüp bakıp niye çocuklarımız böyle oldu diye sorguluyoruz. Ama yine de işin tam anlamıyla cevabını bulamıyoruz. Mesela bizlerin de babaları var. Sizin babanızla münasebetinizi çocuk gözlüyor. O münasebet neyse size olan tavır aynen öyle oluyor. Aynen. Hiç farkı yok. Siz istediğiniz kadar çocuğa vaaz nasihatta bulunun. İstediğiniz kadar güzel şeyler anlatın. Sabahtan akşama kadar sahabenin hayatını çocuğun gözlerinin önüne koyun. CD'ler alın çocuğa, bilgisayarda akşama kadar İslami çizgi filmler seyrettirin. İstediğiniz kadar yükleme yapın. Çocuğun bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Çocuk size bakıyor. Sizin orada sergilediğiniz hal ve hareketler çocuğa verilmiş en büyük vaaz-ı nasihat oluyor. Böyleyse eğer baba çok farklı şeyler yapmalı. Mesela ezanı duyan bir baba, annelere geleceğiz. Şimdi sözümüz babalarla dedik ya, ezanı duyan bir baba eğer oturuşunu düzeltmiyorsa o çocuğa namaz adına ders verilmez. Bak ne kadar basit bir şey. Çoğumuz da buna ihmal etmiyoruz. Ezanı duyduk. O ara haberleri seyrediyoruz. Film bilim zaten babalar seyretmez. Haberler seyrediyorlar. Ya da spor mu seyrediyorlar bilmiyorum. Spor seyreden var mı? Neyse artık ezanı duydu. O anda baba şöyle bir kalkıp o ezana karşı olumlu bir tepki vermiyorsa namazı istediğin kadar anlat. Bitti. Çocuk alacağını aldı. Alacağını babadan aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahye muhatap olup geldiğinde eve, evde Rukiye var, Ümmü Gülsüm var, Fatıma var, Ali var, Zübeyir bin Avvam var, Zeyd bin Harise var, Ümmü Eymen var. Zeynep yok, evli o Ebul Asla evin dışında ama gidip geliyor. Hiçbirine Ali dahil namaz kıl dememiştir. Yok böyle bir şey. Alıp da karşılarına namaz kıl dediğini biz duymamışız. Ya ne yapmış Efendimiz? Namazı kılmış, onlar da bakarak kılmışlardır. Ne kızlarına ne evinde olanlara hiçbirini alıp karşısına imana ait bir şey söylememiştir. Namazı yaşamıştır, imanı yaşamıştır, çocuklar yaşamıştır. Alın size işin bidayetinden bir örnek. Ama bu demek değildir ki biz söylemeyelim. Hayır söyleyeceğiz, söyleyeceğimize dair söyleyeceklerimizi de söyleyeceğiz. Ancak burada güzel örnek olmanın ehemmiyetini ifade etmek için bunu söylüyorum. Bu manada bize çok iş düşüyor babalara. Çok iş düşüyor. Eğer biz bunu kendi hayatımızda yapabilirsek bu konuda o kadar çok kazanımda bulunabiliriz ki. Bir telefonda konuşuyorsunuz bir arkadaşınızla. Çocuğun kulağı sizde. aslında siz çocuğa konuşuyorsunuz. Zaten akıllı ana ve babalar asla çocuklarını alıp karşılarına konuşmazlar. Bunun bir faydası da yok. Bu faydasız. Asıl mesele hayatın doğal seyri içerisinde. Yürürken, normal insani işleri yaparken, hatta kavga ederken, neyse artık. O doğal seyir içerisinde çocuğa öğretilir. O hayatın seyri içerisinde çocuk alacaklarını alır. Bizim analarımız, babalarımız çok bilen insanlar değildi. Benim rahmetli anam okuma yazma bilmeden gitti. Eline kalem almamıştı. Ama o hayatın içerisinden bazı şeyleri öyle yaşayarak bize öğretti ki biz şu anda ondan aldığımız ilhamla bazı şeyleri konuşabiliyoruz. Bu işin okulla, bu işin bilgiyle, bu işin diplomayla da alakası yok. Bu tecrübeyle alakalı bir şey. Onlar öyle görmüş, bize öyle öğrettiler. Biz de şimdi bu bilgiyle birlikte hayatlarımızı aksettirdiğimiz zaman bu güzellikleri göreceksiniz, o zaman evlerin rengi nasıl değişecek. 6. Baba evine ve ehline Allah'ın emir ve yasaklarını öğretmelidir. Örnekliği söyledik ama örnekliği yaptık diye her şey bitti değil. Baba evine ve ehline Allah'ın emir ve yasaklarını da öğretmelidir. Öğretmek zorundadır. Peki Sevgi Hanım'ın dediğine dönersek, diyelim ki babanın böyle bir ehliyeti yok. Ana öğretecek. Ama bu iş aslında evin babasınındır. Çünkü babalar evin hem kocaları hem hocalarıdır. Eğer hocalık yönünü kaybetmişse kocalığı devam ediyor. Bu sefer hocalığı hanım alır. Ama eğer kocada böyle bir kabiliyet, böyle bir şey varsa bu yükümlülük babanındır. En azından temel şeyleri öğretmek babaya düşer. Evet.
2: Baba elbette ki önce kendisini yetiştirecek bu konuda. Ondan sonra evlatlarına da ve eşine de, ailesine de bunlar öğretecek. Başta dersin başında sizin söylediğiniz o hukukullah ve hududullah mevzusuyla ilgili hem de evdeki Allah'ın emir ve yasaklarıyla ilgili Üstad Hazretlerinin bir sözü var, onu da aktarayım. Meşru dairedeki keyifle yetininiz. Çünkü hayatın lezzeti ve saadeti oradadır. Eğer biz meşru dairedeki
0: helal daire keyfe kafidir.
2: Bununla yetinirsek elbette ki Allah'ın emir ve yasakları zaten bunun içerisine girecektir.
0: Eyvallah.
2: Ve ailemiz de bundan örnek alacaktır inşallah.
0: Eyvallah. Bakın Ebu Davud'dan bir hadis nakledeyim size. Sağını solundan ayırt etmeye başlayınca çocuklarınıza namaz kılmayı öğretin. Efendimizin bir hadisi bu. Hani dedik ya örneklik, bu örneklik ayrı. Ama işin böyle bir yükümlülüğü de var. Sağını solundan ayırt etmeye başlayınca, bir yaş falan yok. İlle de buluğa erecek, şöyle olacak, bu olacak değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meselenin yükümlülüğünü söylemiyor burada. Meselenin ehemmiyetini söylüyor. Sağını solundan ayırt etmeye başlayınca onlara namaz kılmayı öğretin. Peki babanın evine ve ehline Allah'ın emir ve yasaklarını öğretmesi sadece ibadet sahasında mıdır? Namaz, oruç, zekat. Zaten zekatla işi olmaz çocuğun. Hac mesela. Aklımıza gelen, özellikle kızlarımız varsa tesettür. Bunun gibi. Hayır. Bunlarla sınırlı değil. Allah'ın emir ve yasaklarının hepsi. İşte o hududullah yine geldi ortaya. Neyse. Mesela bir baba çocuklarına ve ehline günaha karşı hassasiyeti telkin etmelidir. Günah işlememeyi değil. Günah işlemeyen adam mı var? Hepimiz her an günahtayız. Ve günah işlemek insan olarak bir tabiatımızın parçasıdır. Eğer Allah bizim günah işlemeyeceğimizi bilseydi, Esma-ül Hüsna içerisinde mağfireti, tevbeyi, affetmeyi söyleyen 40'ın üzerindeki ismin ne anlamı olurdu? Biz günah işlemeseydik, Allah

0: Niye kendini Tevvab diye bize takdim etsin? Niye Gafur desin? Niye Gafir desin? Niye Gaffar desin? Niye Afuv desin? Niye desin bunları? Günah yoksa eğer bunların bir anlamı olur mu? Rabbimiz bizi biliyor. Bizi bizden daha iyi biliyor. Ve bizim her an günah işleyeceğimizi de biliyor. O bizim zaten günah işleyeceğimizi bildiği için bizim günahımızdan dolayı bize de azap da etmeyecek inşallah. Tek buradaki şey günah işlenince dönmektir. Pişman olmaktır. Hatada ısrar etmemektir. İşte biz çocuklarımıza bu bilinci verirsek, ehlimize, hanımımıza bu bilinci verirsek, kardeşlerimize ehildir dediğimde siz geniş anlamda aileyi anlayın. Yani yakınlarımızdaki herkese bu manada bir telkinde bulunursak ve bu manada onlara günaha karşı hassasiyet kazandırabilirsek Allah'ın emir ve yasaklarını kazandırmış oluruz. Biz çocuğumuzu gönderiyoruz okula, geliyor çocuğumuz bir küfür öğrenmiş. Ne yapalım? Diline biber mi sürelim? Hayır. Küfür de öğrensin. Ama küfrün kötü bir şey olduğunu öğrensin. O eğer küfür etmenin kötü bir şey olduğunu öğrenmişse siz doğru bir şeyi öğretmişsiniz. Çocuklarımızı cam kavanozun içerisinde saklamak gibi bir durumumuz olmamalı. Böyle bir durum da yok. Olmaz da zaten. Siz çocuklarınızı cam kavanozun içerisine koysanız, onları dış dünyadan bağımsız olarak yetiştirseniz, biri gelir kırar o kavanozu, çocuğunuz kalır ortada. Nasıl davranacağını da bilmez. Çocuğunuz kavga etmeyi bilsin. Çocuğunuz kızmayı bilsin. Çocuğunuz kendi hakkını savunmayı bilsin. Ama bunların hepsini hududullahın çerçevesinde bilsin. Haksızlığa tahammül etmesin. Eğer böyle bir çocuğunuz varsa bundan dolayı üzülmeyin. Ya her gün başıma bir iş açıyorsun demeyin. Her gün başa iş açan çocuk iyi bir çocuktur. Pısırık olsaydı daha mı iyiydi? Hiç kimseyle işi yok. İyi, melek gibi bir çocuk. Bu da güzel bir şey. Ama bu her zaman güzel bir şey değil. Güzel bir şeydir ama her zaman güzel bir şey değil. Onun bazen bu tarz şeyleri yapması bizi asla üzmemeli, asla bizi ümitsizliğe düşürmemeli. Biz bu manada emir ve yasakların çerçevesini çocuklarımıza telkin ettiğimizde görevimizi yapmış oluruz inşallah. 7. Baba evine ve ehline yetişebilecekleri ve muhafaza olunacakları havuzlar bulmalıdır. Havuz meselesini geçen ders konuştuk. Bakın yine geldi. Ne kadar mühim. Baba evine ve ehline yetişebilecekleri ve muhafaza olunacakları havuzlar bulmalıdır. Evet. Söz sırası Harun kardeşte mi? Hadi bakalım.
1: Hayat içerisinde baba ailesini de çevresini oluşturmalıdır yani. Eşiyle, dostuyla, arkadaşlarıyla.
0: Evet.
1: Kendisinin ulaşamadığı zamanda ulaşabileceği dostları olmalı. Çocuk oradan edinebileceği bilgileri yani sadece çocuğu da değil, annesi, babası, eşi böyle bir çevrede yetiştiği zaman bu havuz içerisinde o da kendi nasibi olan şeyi alır. Bunun pratik hayatta çok güzel örneklerini
0: Eyvallah.
1: yaşamışızdır. Memlekette ben örnekler vereyim. İslam'la ilk tanıştığımız zamanlarda öcü gibi karşılıyorlardı bizi. Yani bunlar yeni bir din mi getirdi, yeni bir anlayış mı? İşte hocalarımız var, işte Kur'an anlatıyorlar. Bu Kur'an anlayışı nedir? Ama bu bilgi çerçeve içerisinde kardeşliği görünce insanlar birikimi, herkes
0: Doğru.
1: bir nasip almaya başladı, herkes sevmeye başladı,
0: Heveslenmeye
1: heveslenmeye
0: başlarlar.
1: başladı.
0: O halkaya girmeye noktasında çabaları olmaya başladı.
1: O havuzdan istifade etmeye başladılar. Yıllar geçti, bunun örnekten yani meyvesini hala biz orada olmasak bile görüyoruz. Yani insanlar o halkaya dahil olmaya çalışıyorlar. Yani kızan, şey yapan insanlar zamanında demek bir hissede bir şeyler kapmışlar yani.
0: Kesinlikle.
1: Onun için bu noktada etrafımıza böyle havuzlar oluşturursak inşallah bunun ileride inşallah bereketini göreceğiz.

korkun ve sadıklarla beraber olun diyor. Kunu me'as sadikin. Sadıklarla beraber olun. Peki Kur'an normalde şöyle demeli lazımdı. Kunu sadikin demeli lazımdı. Sadık olun demeli lazımdı. Demesi lazımdı. Hayır, öyle demedi. Sadıklarla beraber olun dedi. Ne farkı var sadık olmakla sadıklarla beraber olmak arasında? Siz sadık olabilirsiniz. Ama sıdkı, sadakati devam ettirmek için etrafınızın da sadıklardan olması şarttır. Eğer etrafınızı sadıklardan oluşturamazsanız asla sadakati devam ettiremezsiniz. Sadık başlar, kazip bitirirsiniz. Ama eğer siz etrafınızı sadıklardan oluşturursanız Allah'ın izniyle bazen kazip başlar, sadık bitirebilirsiniz. İnsan çevresinin mahkumudur, ister istemez etkileniyor. Yani ben etkilenmiyorum diyen adam kendini bir daha sorgulasın. Efendimiz bile demiyor mu? Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra annesi, sonra çevresi onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır. Demiyor mu bunu? Yani burada çevreye aslında dikkat çekiyor. Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğuyor. Ama ne oluyor? Çevreden bir şekilde etkileniyor. Onun için ailelerin bu konuda çok titiz olmaları lazım. Kız çocuklarımız varsa özellikle hanımların kendi ailelerindeki yakınlarına. Mesela kız çocuğunun idolüdür teyzesi. O teyzesinden etkilenir. Erkek çocuğu dayısından etkilenir. Amcadan çok az etkilenir. İlginçtir. Böyledir. Dayıdan etkilenir. Dayının yaptıkları çocuk için önemli bir şeydir. Oradan kendine referans bulur. Siz baktınız ki ailede problem var. Dayıda, teyzede, amcada, halada neyse sorun var. Biraz bu konuda hassas olacaksınız. Biraz sınırlayacaksınız. Başka çaresi yok bunun. Bu sırayı rahmi koparmak mı? Hayır. Bu rahmi devam ettirmektir. Eğer sen bu noktada tedbir almazsan ortada rahme diye bir şey kalmayacak. Çocuk yavaş yavaş onlar gibi olup çıkacak. Ya sen onları da iyileştireceksin ya da iyileşene kadar bu konuda hassas olacaksın. Yani sürekli teyakkuz halinde olacaksın. Onların sıdk potasından çıkmamaları için, o havuzdan ayrılmamaları için meşgul edeceksin. Bakın, havuzların şöyle de bir faydası var. Eğer biz havuzlarda kendimizi meşgul etmezsek, biz çok boş zamanlarımız olur, boş zamanlarımız olursa da kendimizi yer bitiririz. Boş adam ne yapacak? Kavga edecek, başka ne yapacak? Ama siz koşun, hanımı koşturun, çocukları koşturun. Herkesin yetiştirmesi gereken bir iş olsun. Bir işleri olsun, ellerinde bir şeyleri olsun, bir şeylerle uğraşsınlar. İşleri olan adamın başkasıyla işi olmaz. Ama işsiz bıraktığınız zaman başınıza bir bela olur. Bu sefer sizinle uğraşmaya başlar, iş yapan adamların ayağına çelme takmaya çalışır. Meselenin bir başka boyutunu daha söyleyeceğim size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz bir hakikat var. Allah Resulü genelde kendi ailesine o ilk günlerde açıkça dine davet edip tepki aldı ya, o yakın akrabalarını davet ettikten sonra bir müddet yakın akrabalarını birebir davet etmedi. Niye, düşündünüz mü hiç? Etmedi. Baktı ki benim sözlerim bunların zoruna gidiyor. Hazreti Abbas'ı, amcası çok da severdi onu. Abbas'ı Ebu Bekir'in üzerinden kazandı, biliyor musunuz? Dışarıdan birini kazandı Ebu Bekir'i, sen de benim amcamı kazan dedi. Abbas'ı kazandıktan sonra Ebu Sufyan'ı kazandı. Geçen anlattım size. Ebu Sufyan'ı da Abbas'ı kazandıktan sonra kazandı. Aslında Ebu Sufyan da Efendimiz'le 3. 4. babadan akrabaydı. Yaşça büyük ya kendisinden, bunu yapmıyor. Diyelim sıkıntılı bir babanız var. Sizi dinlemiyor. Söz söylediğiniz zaman da zoruna gidiyor.

0: yapacaksınız biliyor musunuz? Camiden ona bir arkadaş bulacaksınız. Bir arkadaşınızın babasını kendi babanıza musallat edeceksiniz. Bu amca sen babamla ilgilen diyeceksiniz. Annenizde mi sorun var aynı? Siz değil, dışarıdan birine söylettireceksiniz. Ya çocuklarımız için de aynen öyle. Evladım, şununla arkadaşlık kurma demeniz yetmez. Hele hele bu çağın çocukları ne diyorlar biliyor musunuz? Babam her şeye karıştı, yetmedi. Şimdi bana arkadaş belirlemeye çalışıyor. Sizin söylediğiniz sütten çıkmış ak kaşık olsa çocuk onu dinlemiyor. Ya ne yapacaksınız? Hissettirmeden, belli etmeden çocuğa arkadaş bulacaksınız. Eğer çocuğunuza salih arkadaşlar bulursanız bitti. Artık siz o işi inşallah selametle neticelendirebilirsiniz. En önemli nokta budur. Salih dosttur. Çünkü salih dost dostunu cennete taşır. Ama eğer salih değil de ameli gayri salihse, yani salih olmayan birisi ise onu nereye taşıyacağını bilirsiniz. Bunun asr-ı saadette örnekleri var, onlarcası. Size geçen derslerde anlattım, Abdullah İbni Revaha ile Ebu Derda'yı değil mi? Ebu Derda'yı imana taşıyan Abdullah İbni Revaha'nın dostluğuydu. Abdullah gibi bir dostunuz olursa varacağınız nokta orası olur. Bu budur. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ancak mümin birisiyle arkadaşlık et. Ebu Said el-Hudri'ye verdiği bir tavsiye. Sofranda oturup yemek yedirdiğin insan takva sahibi bir insan olsun. Yani evine gidip gelenleri bunlardan belirlersen bir şekilde çocuklar bunlardan nasiplenir. Evine gidip gelen insanlar içeriye girince selam aleyküm diyen insanlardan oluşursa sen o çocuğa selamı öğretmene gerek yok. O çocuk aldı alacağını. Ama içeriye giren başka bir şey derse o çocuk da onu alacak. İşte eve gidip gelen insanların üzerinden bu manada çocuğa, bu manada ehline vereceğini verirsin. Onun için yedinci madde, baba evine ve ehline yetiştirebilecekleri ve muhafaza olunacakları havuzlar bulmalıdır şeklindeydi. 8. Baba evine ve ehline adalet ile davranmak zorundadır. Adalet bu işin olmazsa olmazıdır. Evet.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43.

0: 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinle haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

0: İş hukuka geçiyor. Yani hukuk olmadan
1: Senin biraz hukuksal kimliğin var zaten. İyi denk geldi o zaman.
0: zaten insanın gönlünde ne
1: Adalet
0: varsa.
1: nedir? Ben verdim onun tarifini. Herkese eşit davranmak mı?
0: Adalet eşitliği de, evin içerisindeki otoriteyi de, direği de, temeli de, her şeyi içeriğine alan, kuralları belirleyen, ev kurallarını belirleyen aile içerisinde.
1: İşte oradaki tanımı bir daha hatırlamamız lazım. Adalet herkese eşit davranmak değil, hak ettiğine hakkını vermektir.
0: Hani
1: Onun
0: anne.
1: için bugünün dünyasında adalet taraftarıymış gibi gözükenlerin dillendirdiği bir şey var ya, mutlak eşitlik diyorlar. Kadın erkeğe eşittir. İnsan insana eşittir. Sınıfsal bir ayrılık olmaz. Herkes eşittir.
0: Zaten bu.
1: Bu adalet değil aslında. Bu bir zulümdür.
0: Evet.
1: Zulümdür, bu adalet değil. İnsan eşit olabilir mi? Asıl olan nedir? Hak ettiğine hakkını
0: Az
1: vermektir.
0: önce dediğiniz gibi anne çocuğa feda edilmez.
1: Evet. Hak ettiğine hakkını verecek. Neyse hakkı.
0: Neyse.
1: Odur. Onun için burada baba evlatlarına karşı olan hak ve sorumluluklarını, evlat babaya karşı olan hak ve sorumluluklarını tam anlamıyla anlarsa, adaletli olacağım diye zulme kapı açmaz. Gerçekten adaletli olur. Gerçekten adalet üzere olur. Mesela Asr-ı Saadet'te örnekler var. Numan bin Beşir'in başından geçen bir hatıra var. Geliyor Efendimiz'e, iki tane salih evladının olduğunu söylüyor. Ama bu

0: Salih evlatlarından birine ikram edip birini mahrum bıraktığını söylüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gadaplanıyor. Haksızlık ettin diyor. Birine verdiğini birine de vermelisin. Ama ya Resulallah, ben onu daha çok seviyorum. Sevgin ona engel olmamalı. Sevgi başka bir şey. Sevgide adalet olmaz. Bir anne ve baba çocukları içerisinden birini biraz daha fazla sevebilir, mümkündür. Her çocuk eşit olmayabilir. Eşit seviyoruz deriz bunu dilimizde. Hani biz çocuklarımıza soruyoruz ya baba, bazen anneni mi çok seviyorsun, babanı mı? O ikinizi dedir ama aslında meyli anneyedir. Anneyedir. İsterse istediği kadar desin. Sevgide adaletin olmayacağını biz çok iyi biliyoruz. Çünkü sevginin merkezi kalptir. Kalp ise adaletin merkezi değildir. Adalet biraz akılla sağlanır.
1: Mantık mı hocam?
0: Mantık değil de adalet bizatihi aklın, yani hukukun çerçevesinde sağlanır. Dolayısıyla burada sevginin ötesinde bir hak ve hükümlülükler söz konusudur. Bunun yerine gelebilmesi için işte önce bilinmesi lazım. Bir baba eşine karşı hak ve hükümlülükleri ney? Evladına karşı hak ve yükümlülükleri ney? Evlat olarak baba ve annesine karşı hak ve yükümlülükleri ney? Bunları bildiği zaman ne yapacak? Mutlak manada adaleti tesis etmeye çalışacak. Tesis edecek. Bir tane facir, bir tane mümin evladı var. Ne yapacak baba? Şimdi ikisi de benim evladım diye faciri de müminin yanında görse bu adalet midir? Hayır. Babanın orada bir inisiyatifi var. İnisiyatifi var. İslam hukukunun ona söylediği bir inisiyatif var. Onu yapabilir baba. Her baba kendi malının üçte birlik hakkında tasarruf hakkına sahiptir. Yani üçte birlik bir kısmını ayırır, geriye kalan üçte ikilik kısmını çocukları içerisinde eşit bir biçimde pay edebilir. O eşit payında ne olduğunu biz miras paylaşımında biliyoruz. Ancak üçte birlik meselesinde baba kendisi inisiyatif kullanabilir. Bu inisiyatifi de hak edenin lehine kullanması şarttır. Hak edenin. Hak neyse artık. Çocuğun ahlakı mı? Çocuğun duruşu mu? Çocuğun sosyal anlamdaki konumu mu? Çocuğun kazandığı bir makam mı? Neyse artık. O herkesten herkese göre değişebilir. Bu işte adaletle davranmaktır. Adaletin gerçek manada tesis olmasını istiyorsak eğer, bu hak ve yükümlülüklerin bilinmesi ve ona göre davranılması şarttır. Bir şey mi söyleyecektin Hüseyin'im? Unuttuk seni. Yok değil mi? Tamam. Evet, 9 mu? 9. Baba evine ve ehline zaman ayırmalı, onların haklarını ihmal etmemelidir. Bakın, haktan hukuktan bahsettik ya, bir de işin bu boyutu var. Baba evine ve ehline zaman ayırmalı, onların haklarını ihmal etmemelidir. Kimde söz sırası?
2: Ben de hocam. Hocam herhalde bugünkü en büyük sorunlardan biri bu.
0: Zamanı daha alalım. Senin ne sorunun var? Benim ortada daha bir şey yok. Dur bakalım, ileride göreceğiz sorunu.
2: Toplumun sorunu hocam.
0: Toplumun sorunu. Evet. Nasıl yapmalı bu konuda?
2: Nasıl yapmalı hocam? Herhalde iyi bir program yapmalı bunun için.
0: Zamanın hakkını vermeli. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne dedi? Her hak sahibine hakkını verin dedi. Zamanın da hakkı var. Zamanın hakkını verirsek aslında zamanın bir suçu yok. Onun için zamana sövmek haramdır, biliyor musunuz? Hani bazen bizim türkülerimizde ey felek diye başlar, vurur vuruşturur ya feleğe. Feleğin ne suçu var? Efendimiz yasaklamıştır. Feleğin bir suçu yok. Suç bizde. Suç zamanı doğru kullanamayanda. Eğer biz zamanımızı doğru kullansak, inanın biz şu anda yaptığımızın 10 katı daha fazla iş yapabiliriz. Bunu bir mübalağa olsun diye söylemedim. İnanın, bunu inanarak ve bilerek söyledim. kendi hayatımdan da bildiğim bazı şeylerden dolayı söyledim. Hakkını ödersek zamanın

0: Allah o zamana bereket veriyor. Şimdi biz geçmiş alimlerin hayatlarını okuyoruz. Mesela bir İmam Taberi'nin, mesela bir İbn Teymiye'nin, bu alimlerin ve bunlar gibi daha nicelerinin yaşadıkları hayatları yazdıkları kitaplara bölüyoruz. İmam Taberi günde 30 sayfa yazmıştır. 30 sayfa. Neyle yazmış? Benim gibi bilgisayarla mı? Yok. Çok affedersiniz. Bineğin sırtında hacca giderken bazen o söylemiş talebeleri o şekilde yazmış. İbn Teymiye'nin yazdıkları hayatına böldüğünüz zaman neredeyse günde 70 sayfadır. Bu nasıl bir şey Allah aşkına? 70 sayfa bir insan nasıl yazar? 70 sayfa yazabilmek için 700 sayfa okumak lazım. 700 sayfa okuyan adam ancak 70 sayfa yazar. O bile mümkün değil. %10'u öyle kolay mı? Şurada 1-1,5 saat konuşunca bize vahiy gelmiyor. Ne yapıyoruz? Bir hafta gece gündüz çalışıyoruz. Ancak bir hafta çalışıyoruz bir saat konuşabilmek için. Düşünebiliyor musunuz? O insanlar yazıyorlar. Bizim gibi konuşan insanlara temel kaynak olacak, temel referans olacak şeyleri yazıyorlar. Nasıl yaparlar bunu? İmam-ı Seraksi'yi duydunuz mu? El Mebsut diye meşhur bir eseri var. Ben de ara ara size söylerim. Mebsut'u nasıl yazmıştır biliyor musunuz? Bir o gün dönemin otoritesi tarafından zindana atılmış bir çukura, talebeleriyle sözleşmiş. Her gün talebeleri o çukurun başına geliyorlar. Çukurdan söylüyor, talebeleri yukarıdan yazıyor. Ve 1000 yılın en büyük fıkıh kitabı olarak Mebsut şu anda halen Hanefi fıkhının temelde, geri kalan İslam hukukunun birçok meselesinin en temel kitabı oluyor. Nasıl oluyor? Zamanın hakkını vermektir. Eğer biz zamanın hakkını verirsek, ehlimize de zaman ayırabiliriz, eşimize de zaman ayırabiliriz, çocuklarımıza da zaman ayırabiliriz, dostlarımıza da zaman ayırabiliriz, akrabalarımıza da zaman ayırabiliriz, ayırabiliriz. Ama zamanın hakkını vermezsek, plansız programsız, saldım çayıra Mevlam kayıra dersek, hiç kimseyi de bu konuda memnun edemeyiz. Ve en fazla zamansızlıktan biz şikayet ederiz, en az işi de biz yaparız. En çok işi kimler yapıyor biliyor musunuz? En fazla meşgul olanlar en fazla iş yapıyorlar. Bakın hayatınızda görmüşsünüzdür. Adamın çok işi varsa o adam çok iş yapıyordur. Çok meşguliyeti çok. İşi var, gücü var, ailevi yükümlülükleri var, sorumlulukları var. Sosyal anlamda da en fazla o üretiyor. Öteki adamın hiçbir şeyi yok. Bir sürü rahatı var yerinde ama ortada bir şey yok. Demek ki mesele zaman değil. Mesele zamanı gerçekten hak ettiği şekilde kullanmaktır. Geçen ders anlattım size Ebu Derda'yı. Hatırladınız değil mi o şeyi? İbadete, zühde kendisini ayırmış. Hanımını dahi ihmal ediyor. Efendimiz ne dedi? Aldı karşısına. Ebu Derda dedi. Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Bak ben de namaz kılıyorum ama ehlimle de beraber oluyorum. Ben de oruç tutuyorum ama ben de iftar ediyorum. Ben de geceleri bazen uyanığım ama bazen yatıyorum. Her hak sahibinin sende hakkı vardır. Herkesin hakkını ver. Bu söz orada söylenmiştir. Her hak sahibinin sende bir hakkı vardır. Sen de hakkını ver. Ehlinin sende bir hakkı var, çocuklarının sende bir hakkı var, akrabalarının sende bir hakkı var, dostlarının sende bir hakkı var, Allah'ın sende bir hakkı var, peygamberin bir hakkı var. Herkesin hakkını hak sahibine ver. Mesele budur. Evet, eller kalktı.
1: İmam Şafii'nin bir sözü var. Zamanda suç arıyorsunuz. Eğer zaman konuşacak olursa...
0: Evet.
1: Yüzünüze tükürür.
0: Aynı sizi suçlar. Sizi suçlar. Doğru. Evet.
2: Araştırmalarda diyor bilimsel olarak babalardan ilgi ve sevgi gören çocukların daha sosyal oldukları,
0: doğru,
2: arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabildiklerini, liderlik özellikleri taşıdıkları ve uyumlu oldukları gözlemlenmektedir. Onun için sen de benimle ilgilen baba. Rızkımızı veren Rabbimdir. Onu getirmek için zaman bulamıyorum diye onun ardına sığınma. Eğer öyleyse açlıklarımı sana veriyorum. Bir saatlik olsa da benim yanımda ol baba. Çünkü seni çok seviyorum.
0: Ya.
2: Bugün gerçekten çok
0: doğru.
2: Başarıya gelsin diye dershaneye gönderiyoruz, etütler aldırıyoruz. Bunun parasını kazanıyoruz diyoruz. Yani üstümüzden atıyoruz. Oysa ki demek ki çocuklarımıza ayıracağımız zamanı gerçek çekildiği kullansak.
0: Doğru. Kesinlikle öyle. Biz aslında çocuklarımızı dershanelere gönderirken, iyi okullara gönderirken elbette ki bunlar güzel şeyler, olması gereken şeyler de biz bunu yaparken biraz kendimizi sorgulamamız lazım bu konuda. Acaba biz işi onlara havale ederek kendimizi bu konuda işte sorumsuz mu tutmaya çalışıyoruz? Ne kadar güzel bir okul olursa olsun, ne kadar güzel bir dershane olursa olsun, bir çocuğun en iyi talim yuvası evidir. Ve evinde annesinden babasından bu manada şeyler görmeyen çocukların işte söylediğiniz sıkıntılar olur. Babanın var ama babaya ait bir şeyler söyleyeceğim. Biraz babalar mazur. Ben de bir babayım, isterseniz taraf tuttuğumu zannedin. Ama bu konuda biraz bazı şeyler var. Onu bir dahaki derste söyleyeceğim. Biraz daha açacağım o meseleyi. Elbette ki annelerin çok önemli bir şeyi var. Ama babalar hiç değilse zamanın belli bir miktarı, günün belli bir miktarı, haftada bir gün neyse çocuklarıyla bu manada bir birliktelikleri olmalı. Çocuklarını bizzat dinlemeliler. Çocuklarından bizzat bazı şeyleri duymalılar. Bu bir yükümlülüktür. Onun için bizim sofra kültürümüz bu manada çok mühimdir. Zaten oturup yemek yiyeceğiz. Hiç değilse sofrada ailenin bütün bireyleri otursun ve o ailenin bireyleri orada bir sohbet etsin. Birbirleriyle ilgilensin, birbirlerinin dertlerini konuşsunlar. Bu manada biz eğer her şeyi dışarıya bırakırsak Allah korusun çok kayıplarımız olur ve biz bu kayıplarımızın farkına varamayız. Onun için bu noktada biraz daha somut şeyler söylememiz lazım. Belki bir dahaki ders biraz onlara gireceğiz inşallah. Evet, onuncusu mu? Onuncusu ve sonuncusu. Baba her durumda, her ne durumda kalırsa kalsın evine ve ehline dua etmeli. Asla onlara beddua etmemelidir. Şimdi bir baba çocuklarına beddua eder mi diye aklımıza gelebilir. Ama farkında varmadan bazen ediyoruz ne yazık ki. Baba her ne durumda kalırsa kalsın evine ve ehline dua etmeli. Asla onlara beddua etmemelidir. Kimde sıra?
3: Ben de hocam. Hocam çok güzel bir soru. Bence iyi bir baba hiçbir zaman beddua etmemeli. Çünkü o beddua döner, sonunda bir şekilde ona ulaşır. Çünkü bedduanın emniyeti böyle.
0: Babanın bedduasıyla annenin bedduasının Allah katında farklı tezahürleri olduğunu biliyor musunuz?
3: Var, biliyorum. Evet. Annenin duası daha
0: makbul. Annenin duası makbul, annenin bedduasını Rabbimiz bazen duymaz.
3: Evet.
0: Babaların... Yani duymaz derken haşa işitmeme anlamında değil. Yani dikkate almaz. Niye? Anne biraz bu işi farklı bir şeyle yapabilir. Yani hanımların inceliği, o işte dayanıksız olmaları bazı yönlerde, o fiziksel anlamdaki şeyleri bazen bunu söylettirebilir. Ama baba bu manada biraz daha dirayet sahibi olduğu için son anda yapar bunu. Her zaman değil de artık bıçağın kemiğe dayandığı bir anda yapar. Yaptığı anda da Allah'ın katında kabul görebilir. Onun için babanın evlada bedduası daha da yasaklanmış bir şeydir.
3: Yani çok tuttuğu söyleniyor.
0: Evet.
3: Yani onun için.
0: Evet. Allah korusun. Bakın Müslim hadisini okuyayım size. Kendi kendinize beddua etmeyin. Allah beni kahretsin, Allah benim belamı versin. Söylüyor insanlar bunu, çok basit bir cümleymiş diye söylüyorlar. Çocuklarınıza da beddua etmeyin. Mallarınıza da beddua etmeyin. Yapacağınız beddualar Allah'tan bir şey istenildiğinde duaların kabul edilip istenilenin verildiği bir saate rast gelirse o beddua sizi de tutar, onları da tutar. Allah korusun. Onun için bu konuda mümkün mertebe hassas olmak lazım. Ne olursa

0: Ne olursa, yani aklınıza gelecek en uç şeyler olsa dahi bir baba olarak beddua etmemeli, bir evlat olarak da babayı beddua ettirtmemeli. Yani biz iki taraflı konuşuyoruz ya, baba olarak da bunu yapmamalı, evlat olarak da yaptırmamalı. Evet. Peki arkalara hiç söz düşmedi. Buyurun.
1: Hocam, ben başka bir açıdan bakmak istiyorum. Laya'da. Şimdi buyurun. Bizim babalık haklarımız gasp edilmiş.
0: Babalık haklarımız.
1: Evet, aynen gasp edilmiş. Şimdi ilk başta sistem gasp ediyor. Çocuk 6-7 yaşlarına geliyor, anaokuluna göndermek zorundasınız. Sizin yetiştirdiğiniz, sizin baktığınız, sizin bütün kahrını çektiğiniz çocuğu sistem alıyor sizden.
0: Doğru.
1: Sizin doğrularınızla sistemin doğruları çatışmaya başlıyor.
0: Evet.
1: Biraz da babalık otoritesini anneler alıyor.
0: Bizden onu da alıyorlar.
1: Biraz da televizyon alıyor. Baba evet, kendi isteğiyle ona teslim ediyor. Şimdi sistem, anne, televizyon. Ben kendi şahsım adına babalığı onlara teslim ettim.
0: Yok. Geri alacağız. Başka çaresi yok bu işin. Evet. Geri alacağız, almak zorundayız. Yani bu işleri biz niye tekrardan konuşuyoruz? Aslında evet, bugün bu hepimizin acısı. Burada konuştuğumuz kadar kolay da değil bunlar. Ben de uzayda yaşayan biri değilim, içinizden biriyim. Ben de aynı sıkıntılar yaşıyorum. 3 tane ben de çocukla uğraşmak zorundayım. Ben de yükümlülüklerim var. Evimde, ehlimle uğraşmak zorundayım. Nasıl sorunlarla karşılaşıyorsanız bilin ki aynısıyla ben de karşılaşıyorum. Hatta bizim gibi insanların daha farklı sorunları var. Şimdi isim vereceğim, kamera olduğu için vermiyorum. Bizim hocalarımızdan bir tanesi şöyle bir itirafta bulunmuştu. Hocam demişti, biz aslında hocaların çocuklarını kurtarmak için bir platform oluşturmamız lazım. Biz milletin çocuklarını kurtarmaya çalışıyoruz. Kendi çocuklarımız gidiyor, Allah korusun. Böyle bir sıkıntımız var bizim. Dolayısıyla bu manada hepimizin sorumlulukları var, hepimizin sorunları var. Ama biz ne yapacağız? Bu temel ilkeler çerçevesinde yaşadığımız bu dünyada bunca olumsuzluklara rağmen, sistemin bize söylediği bunca şeye rağmen akıntıya kürek çekme pahasına dahi olsa direneceğiz. Başka hiçbir çaresi yok. Otoritemizi sağlayacağız. Son sözü söyleyeceğiz ve çocuklarımızı bu manada biraz daha sistemin oluşturduğu o çarkın içerisinden kurtarmanın imkanlarını zorlayacağız. İnşallah. Evet, şöyle arkalara da gitsin. Başka soru olan, yok katkı sağlamak isteyenler çok rahat bir biçimde söyleyebilirler. Var mı Ekrem Baba bir şey?
2: Hocam söyleyeceğim şu, dediğiniz gibi babanın çocuklara dua etmesi onların kalplerini yumuşatır, rahmetini artırır ve sevgiyi çoğaltır.
0: İnşallah.
2: Yani sevgiden şer olmaz, hep rahmet doğar.
0: Eyvallah.
2: Eğer biz çocuğumuza sevgiyle yaklaşırsak kesinlikle bu çocuk, yani az da olsa kalbinde bir rahmet oluşacak. Topluma da iyi, hayırlı bir çocuk olacak inşallah.
0: Eyvallah. Evet. Söz yok mu? Peki. Var mı hanımların sormak istediği bir şey? Buyurun.
3: Biraz önce ikinci konudaydı herhalde. İstişareden bahsediyor.
0: Evet.
3: Çocuklarda ve işte işte. İstişareyi de son sözü veya da çocukların fikirlerini aldı. Ama çocuklar hiçbir şekilde istişareye katılmıyor sana.
0: Bu bir süreç işidir aslında. Bizim bir şekilde bu işin ehemmiyetine onları inandırmamız lazım. Yani bir anda hadi gelin istişare ediyoruz demekle belki çocuklar o sürece dahil olmayabilirler. Ama ailenin sıhhati için, ailenin selameti için beraberce bazı meseleler hakkında fikir üretmenin, fikir söylemenin ne kadar mühim olduğunu onlara hissettirmemiz lazım. Eğer biz bunu onlara hissettirirsek çocukta da şöyle bir meleke gelişecek. Bir iş yaptığı zaman, bir adım attığı zaman ben bu meseleyi annem ve babamla istişare etmeliyim diyecek. Bu sefer kendi başına buyruk olmayacak. Biz ne yapacağız o zaman? Çocuklarımıza bu manada biz örnek olacağız. Yani bazen yaptığımız çok sıradan bir şey bile, çok insani bir şey bile, hatta çok böyle bize ait bir meseleyi bile çocuklarımıza değer vererek onlarla istişare edeceğiz. Bir iki biz bunu yaptığımız zaman çocuk da, ha ben de istişare etmeliyim.

0: Ben de annemle babamla bu meseleyi konuşmalıyım diye bir terbiye sürecine girecek. Ha deyince olacak bir iş değil bu. Bir süreç işi. Ama süreci biz işletebilmemiz için bu manada onlara örneklik etmemiz lazım. Ne kadar biz istişareyi kendi evimizde sağlayabilirsek o kadar fayda ettiririz, fayda sağlarız. Onların da bu alanda söz söyleyebilecekleri, bu alanda kendi meselelerini konuşabilecekleri zemini hazırlamış oluruz. Burada aslında dikkat etmemiz gereken şöyle bir husus var. Mesela biz farkına vararak varmayarak işte içimizde yeni evlenecek olanlar var ama evliliklerini Faruk abi gibi kaç seneydi Faruk abi? 21 senedir devam ettiren Metin abi gibi, Mehmet abi gibi kaç sene Mehmet abinin? Aynı mesela. Ya da 10 sene, 15 sene neyse devam ettirenler var. Şimdi çocuklarını askere gönderecekler. Mesela Faruk abinin inşallah birkaç sene sonra belki oğlunun düğününü yapacağız biz. Bu noktaya gelmiş. Yani onu konuşurken artık çocukların evlilik yaşı gelmiş. Geçen geçti. Artık bizden bir şey olmaz diyemeyiz. Yok böyle bir şey. Şimdiden de bazı şeyleri telafi etmek mümkündür. Ben olumsuzluk var anlamında demiyorum. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Yoksa ben Faruk abinin ailesini çok iyi bilirim. Yani o konuda bir sıkıntı yok ama bu manada diyelim ki biz süreç içerisinde bazı şeyleri kaybetmişsek telafisi mümkündür bunların. Hiçbir şey telafisiz değildir. Nasıl olacak? Ya sanki sıfırdan başlıyormuş gibi. Bazı şeyleri bir daha konuşacağız. Bir daha gözden geçireceğiz. Bir daha bir şeyleri kurtarmanın yollarını arayacağız. Mecellede bir kaydedir. Bu faydayı elde edebilmek için önce zararı def etmek lazım. Zararı def edelim, aslında fayda kendiliğinden gelecek. Ortada bir nokta sıkıntı varsa o sıkıntıyı giderme adına bir adım atılacak. O adımı attıktan sonra bir de bakacaksınız ki bazı şeyleri kaybetse bile kazanılması mümkündür. Allah hepimize bunu sağlasın inşallah. Buyurun.
1: Bir şey söyleyeceğim hocam. Baba sözünü tutmalıdır. Tutamayacağı sözleri de vermemelidir. Bu pratik hayatta çok
0: doğru.
1: Önem arz ediyor. Mesela bazen çocuklarımıza söz veriyoruz. İşte bunu yaparsan şunu yapacağız.
0: Evet.
1: Çocuk onu unutmuyor. Onu yapmadığımız zaman artık örneklik noktasında çocukta bir şey gelişiyor artık. Babam bir söz veriyor ama sözünü tutmuyor.
0: Doğru.
1: Bu çocuğun şahsiyetini çok etkiliyor. Veremeyeceğimiz, tutamayacağımız sözleri
0: yapamayacağımız
1: vermememiz lazım çocuğa.
0: kesinlikle. Ya bu örneklik meselesinde zaten mühim bir konuydu bu. Mesela belki bazı şeyleri çok fazla somutlaştıramıyoruz ama anlaşılıyor elhamdülillah. Bu çok mühim bir şey. Yani sadece çocuğa değil, işte hanıma verilen söz bile. Çocuk geliyor mesela sizin iş ortamınızı görüyor. Müşterilerinizle, ticaret yaptığınız insanlarla hukukunuzu görüyor. O konudaki sıkıntılar bile çocuğa bu manada verilmiş olumsuz bir örnek. Olumsuz bir telkin. İster istemez çocuk bundan etkileniyor. Hele bir parça çocukken ona bir şey söylerken sözü tutmamak aslında o çocuğun şahsiyetini daha işin bidayetinde zedelemek anlamına gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela bu konuda sahabeden bazılarını uyarmıştır. Bir gün bakar ki sahabeden bir tanesi çocukları evet çağırıyor. Gelin çocuklar size bir şey vereceğim diyor. Allah Resulü de merak ediyor, o sahabenin evine giriyor. Ve bakıyor ki gerçekten o sahabi çocuklara bir şey veriyor. Diyor ki sonra o sahabiye, eğer çağırıp da vermeseydin Allah katında yalancı olarak yazılacaktın. Çağırıp da vermeseydin. Yani gel gel deyip eve sokup bir şey vermeseydin. Efendimiz sırf bu işin bile ne kadar mühim olduğunu bize göstermek için bakın böyle bir örneklik yapıyor. Çağırıp da vermeseydin Allah katında yalancılardan yazılacaktın. Bu konu o kadar mühim bir konu oluyor ki sahabe içerisinde daha da hassas noktalara geliyor. Mesela Esma binti Yezid şöyle bir soru sormak zorunda kalıyor bazen Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor, bazen arkadaşlarımızın ve akrabalarımızın evine gidiyoruz. Sofrada bize yemek ikram ediliyor. Yemeğe gönlümüz var ama onlara eziyet vermemek için yemiyoruz diyoruz. Böyle bir şey söylemek yalan mıdır? Biz de aynısını yapıyoruz bazen. Allah Resulü evet yalandır diyor. Hayır, bunu yapma. Ya otur sofraya bir iki lokma al, ya da o ortamın oluşmamasından önce terk et orayı. Bu bir hassasiyet aslında. En uç noktaları söylüyor Efendimiz bize ki bu konuda ortaya bir sıkıntı çıkmasın. Örneklik bunun için çok önemli bir şeydir. Evet. Peki bu noktada bırakalım inşallah. Buyurun.
2: Bu terbiye konusunda telafisi var dediniz ama
3: telafisi asgari olur herhalde hocam. Mükemmel yakalanmamız mümkün değil yani.
0: Elbette ki.
3: Yani onu ihmal ettiğimiz zaman, ötelediğimiz zaman çocuklarımızı kurban ederiz herhalde.
0: Kesinlikle. Yani biz mecburen olabileceği kadarıyla yapmamız lazım. Mesela artık çocuklarımız öyle bir noktaya gelmiş ki baba sözü dinlemiyor. Ne söylüyorsanız zorlarına gidiyor. Sizden çok farklı farklı taleplerde bulunuyorlar. Mümkündür. Ne yapacağız peki? Bizim ona karşı yapacağımız 2-3 tane şey var. Bunlardan bir tanesi, Ekrem abi ona dikkat çekti ya, bol bol dua edeceğiz. İkincisi, salihlerden dua isteyeceğiz. Evlatlarımız için salih gördüğümüz, duasına güvendiğimiz, imanına güvendiğimiz, çünkü gaybın gaybe duasıdır o. İmanına güvendiğimiz insanlardan dua isteyeceğiz. Üçüncüsü, o çocuğumuzun mümkün mertebe etrafındaki insanların iyi insanlardan oluşmasına gayret edeceğiz. Eğer biz bunu sağlayabilirsek işte bu manada bir adım atmış oluruz. Dördüncüsü, kızsa erkekse neyse ona salih ya da saliha bir eş bulacağız. Oldu ki biz çocuğumuza veremedik. İpler kaçtı. Bu sefer hiç değilse evlilikleri konusunda biraz daha hassas olacağız. Alacağımız gelinden ya da alacağımız damattan bu manada eksikleri telafi etme noktasında bir çaba isteyeceğiz. Bu ve başka şeyler de söylenebilir. Aklıma şimdi bunlar geliyor. Bunları da yaptık. Bunca şeyi yaptıktan sonra halen olmazsa olmayabilir mi? Olmayabilir tabii ki. Yani Nuh'un oğlunu Kenan'ı boşuna mı anlattı Kur'an? Sen Nuh gibi bir baba olursun, Allah Kenan gibi bir oğul verir sana. Sen İbrahim gibi bir evlat olursun, Allah Azer gibi bir baba verir sana. Sen Firavun gibi bir koca olursun, Asiye gibi bir hanım olur. Sen Lut gibi bir peygamber olursun, ihanet eden, hainlik eden bir hanım olur. Mümkündür. Yani bu konuda her insan başka bir insanın imtihanıdır sözü yine geldi oturdu. Biz aslında evlatlarımızla, çocuklarımızla, eşimizle, sevdiklerimizle imtihan ediliyoruz. Ama mesele bu imtihanı verme noktasında bir çaba ve gayret içerisinde olmaktır. İnşallah onu yapanlardan oluruz.
4: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının

0: kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Muhyi olan sen, hayata hayatsın, cana canansın, canana cansın. Ölü hallerimize, unutulmuş yüzlerimize dirilik bahşeden sensin. Ölmüş toprağa her bahar çiçek çiçek can, meyvelerce hayat bağışlayan sensin.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8. 91.8.

0: frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber ve ashabının mescitte hoşlanmadıkları şeyler. Ebu Said ve peygamberle beraber mescide girdik. Baktık ki bir kişi mescidin ortasında oturup bacaklarını dikmiş ve ellerini önden bağlamıştı. Hazreti Peygamber adama, "Bu ne biçim oturuştur?" anlamında işaret etti. Adam anlamadı. Hazreti Peygamber Ebu Said'e dönerek, "Herhangi biriniz mescitteyken sakın parmaklarını birbirine geçirmesin. Çünkü böyle yapmak şeytandan gelen bir harekettir. Kesinlikle herhangi biriniz mescitten çıkmadıkça namazdaymış gibi sevap yazılır." buyurdu. Hazreti Peygamber'in sarımsak ve soğan yiyen kimsenin mescide gelmesini hoş karşılamaması. Resulullah Hayber'i fethettiği zaman halk çok soğan yedi. Hazreti Peygamber, "Kim bu pis kokulu bitkiden yemişse sakın bizim mescidimize yaklaşmasın." buyurdu. Bir cuma günü Hazreti Ömer hutbesinde, "Ey insanlar! Siz bu iki bitkiyi, sarımsak ve soğanı yersiniz. Ben onları habis olarak görüyorum. Mescitte birisinden bunların kokusu geldiğinde Hazreti Peygamber'in emriyle o kimsenin mescitten çıkarılıp baki kabristanına kadar götürüldüğünü gördüm. Kim bunları yemek isterse iyice pişirsin," dedi. Hazreti Peygamber'in mescitte tükürülmesini hoş karşılamaması. Hazreti Peygamber bir gün hutbe okuyordu. O esnada mescidin kıblesinin duvarında bir tükürük gördü. Buna öfkelendi ve onu sildi. Sanırım safran denilen ottan isteyerek onunla duvarı temizledi ve "Herhangi biriniz bir başkasının yüzüne doğru tükürmesini ister mi? Muhakkak ki herhangi biriniz namaza durduğunda yüzünü Rabbine dönmüş olur. Melek de onun sağ tarafında durur. Öyleyse önüne ve sağına tükürmesin." buyurdu. Hazreti Peygamberle ashabın mescitlerde kılıcı kınından çekmeyi hoş görmemeleri. Hazreti Peygamber birkaç kişinin mescitte birbirlerine kınından çıkarılmış bir kılıcı alıp verdiklerini gördü ve "Böyle yapana Allah lanet etsin. Ben sizi bundan nehyetmedim mi? Kılıcını kınından çeken herhangi biriniz onu arkadaşına vermek istediğinde önce onu kınına soksun. Sonra da arkadaşının eline versin." buyurdu. Cabir bin Abdillah mescitte kılıcın kınından çekilmesini men ederek, "Biz bunu peygamber zamanında hoş karşılamıyorduk. Bir kişi mescitte okları sadaka dağıtıyordu. Hazreti Peygamber ona bu şekilde mescitte gezdirmemesini, ille de gezdirmek gerekirse o zaman sivri uçlarının kapatılmasını, örtülmesini emretti," dedi. Ebu Said el-Hudri'nin yanında mescitte oturuyorduk. Bir kişi bir oku oktanlığından çıkardı. Ebu Said ona, "Bu kişi bilmez mi ki Allah'ın Resulü mescitte silahı evirip çevirmekten men etmiştir," dedi. Hazreti Peygamber ve ashabının mescitte kayıp aramaktan hoşlanmamaları. Bir adam devesini yitirmişti. Mescide gelerek, "Kırmızı bir deve gören var mı?" diye bağırdı. Hazreti Peygamber, "Deveni bulamayasın. Mescitler niçin yapılmışsa orada ancak onlar yapılır," dedi. İbni Mesud, mescitte kaybolan malını arayan bir kişiyi görerek onu susturdu ve azarladı. Sonra, "Biz Müslümanlar olarak bundan nehyedilmişizdir," dedi. Übey bin Ka'b, bir kişinin mescitte yitirdiği şeyi aradığını görünce ona öfkelendi. Adam, "Ey Ebel Münzir! Sen daha önce böyle hırçın ve dar huylu değildin," dedi. Übey, "Biz bununla emrolunduk," diye cevap verdi. Hazreti Ömer'in mescitte yüksek sesle konuşulmasına, gürültü yapılmasına ve şiir okunmasına öfkelendi.

hepsi. Ben mescitte yatıyordum. Bir kişi bana çakıl attı. Baktım ki Hazreti Ömer'dir. Bana, git şu iki kişiyi getir dedi. Gittim, emrettiği iki kişiyi getirdim. Onlara, siz nerelisiniz?

yapmak, şiir okumak veya konuşmak isterse şu avluya çıksın, orada konuşsun diyordu. İbni Mesud'un mescidin kıble duvarına sırtını dayayıp oturmayı hoş görmemesi. İbni Mesud bir gün bazı kimselerin sabah ezanıyla kamet arasında sırtlarını mescidin kıble duvarına dayayarak oturduklarını gördüğünde "Sakın meleklerle namazları arasına girmeyiniz," dedi. Habis-i Tayyi'nin seher vakti mescidin ön kısmında namaz kılmayı hoş görmemesi. Habis bin Sa'd et-Tayyi mescide seher zamanında gitti. Bu zat peygamberi görmüştü. Baktı ki halk mescidin tam önünde namaz kılmaktadır. "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki bunlar gösterişçidirler. Bunları mescitten atın. Kim bunları mescitten dışarı atarsa Allah'a ve Resulüne itaat etmiş olur," dedi. Bunun üzerine halktan bir grup geldi ve orada namaz kılanları çıkardılar. Habis daha sonra, "Kesinlikle melekler seher zamanında mescidin ön kısmında namaz kılarlar," dedi. İbni Mesud'un mescidin direkleri arasında namaz kılmaktan hoşlanmaması. "Kendi kendime Küfe mescidinin her direğinin arkasında iki rekat namaz kılayım," dedim. Ben namaz kılarken İbni Mesud içeri girdi. Onun yanına bu meseleyi sormak için gittim. Fakat benden önce birisi ona benim durumumu sordu. İbni Mesud, "Eğer bu adam Allah'ın mescidin ona en yakın direğinin yanında olduğunu bilse, namazlarını orada kılar ve bir adım bile öteye geçmezdi," dedi. Ezan bilinmezden önce Hazreti Peygamber'in namaz vakitlerini bildirmek için çan ve boru kullanmasını hoş görmemesi. Hazreti Peygamber namaz vakitlerini halka bildirmek için bir çare arıyordu. Ona, "Namaz zamanı geldiğinde bir bayrak açalım." Halk onu gördüğünde birbirlerine namaz vaktinin geldiğini söyler, dediler. Bu peygamberin hoşuna gitmedi. "Yahudilerin borusu gibi boru çalalım," denildi. Bu da hoşuna gitmedi ve "Bu Yahudilerin işidir," dedi. Ona Hristiyanların çanından bahsedildi. "Bu da Hristiyanların işidir," dedi. Abdullah bin Zeyd, Resulullah'ın huzurundan onun üzülmesi sebebiyle üzüntülü olarak ayrıldı. Bu zata rüyasında ezan öğretildi. Hazreti Peygamber namazı ilan etme işine çok ihtimam gösteriyordu. Namaz vakti geldiğinde bir kişiyi yüksek bir yere çıkartıyordu. Adam da namaz vaktini bildirmek için bir takım işaretler yapıyordu. Adamı görenler namaz vakti olduğunu anlıyorlar, görmeyenlerse habersiz kalıyorlardı. Hazreti Peygamber bu duruma üzülüyordu. Ashabtan bazıları, "Ey Allah'ın Resulü, keşke halka çan çalınmasını emretseydin," dediler. Hazreti Peygamber, "O Hristiyanların yaptığıdır, olmaz," buyurdu. Bunun üzerine, "Keşke boru kullanılmasını emretseydin," dediler. Hazreti Peygamber, "Yahudilerin işidir, o da olmaz," dedi. Böylece ben aile efradıma üzüntülü olarak döndüm. Çünkü peygamber üzülüyordu. "Geceleyin fecirden önce uyuyakalmıştım. Rüyamda bir kişi gördüm. Üzerinde iki tane yeşil elbise vardı. Mescidin damına çıktı, parmağını iki kulağına koydu ve ezan okudu." Hazreti Peygamber devrinde ezan bilinmezken namaza gelin diye bağırılıyordu. Ezan daha bilinmezken "Es-salatu cami'atun" diye bağırıyorlardı. Halk böylece toplanıyordu. Kıble Kâbe'ye döndürüldükten sonra ezan emredildi. Hazreti Peygamberi ezan meselesi çok ilgilendiriyordu. Onlar bu hususta halkı toplamak için birçok şeyler söylediler. Peygamber her birisine karşılık bir cevap verdi. Bazıları çan çalınsın dedi, bazıları da boru çalınsın dedi. Sa'd el-Karaz'ın Hazreti Peygamber'in Kuba'ya geldiğini haber vermek için ezan okuması. Hazreti Peygamber Kuba'ya hangi saatte gelse yanında bulunan Bilal ezan okuyordu ki halk Resulullah'ın geldiğini bilsin ve toplansınlar.
Peygamber

bir gün Kuba'ya geldi. Beraberinde Bilal yoktu. Kuba ehlinin hizmetkarları olan zenciler birbirlerine baktılar. Bunun üzerine Sa'd bir hurma ağacına çıkarak ezan okudu. Hazreti Peygamber, "Ey Sa'd, niçin ezan okudun?" diye sorunca Sa'd, "Anam babam sana feda olsun. Baktım ki sen bazı kimselerle beraber geldin. Bilal de seninle beraber değildi. Şu zenciler birbirlerine bakıyorlar, sonra da nazarlarını sana çeviriyorlardı. Onlardan sana bir kötülük gelir diye korktum. Ondan dolayı ezan okudum." deyince Hazreti Peygamber, "Ey Sa'd, iyi yaptın. Sen Bilal'i benimle beraber görmediğinde ezan oku." buyurdu. Böylece Sa'd Resulullah'ın hayatında 3 defa ezan okumuştur. Ashabtan bazılarının ezan ve müezzinler hakkında söyledikleri. Ebu'l-Vakkas şöyle diyor: "Müezzinlerin kıyamet gününde Allah katındaki payları mücahitlerin payları gibidir. Müezzin, ezanla kâmet arasında Allah yolunda kanlara boyanan kimse gibidir." Abdullah bin Mes'ud şöyle diyor: "Eğer ben müezzin olsaydım, hac ve umre yapmamak umrumda olmazdı." Hazreti Ömer şöyle diyor: "Eğer müezzin olsaydım, benim işim kemale ererdi. Gece ibadetine kalkmamaktan, gündüzün nafile oruçlarını tutmamaktan perva etmezdim." Resulullah'ın, "Ya Rabbi, müezzinleri affet. Ya Rabbi, müezzinleri affet." dediğini duydum. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, sen hep müezzinlere dua ediyorsun. Bize bir şey yok mu? Öyleyse biz de ezan için birbirimizle dövüşüyoruz." dedim. Hazreti Peygamber, "Ey Ömer, hayır. Halkın üzerinde bir zaman gelecektir ki ezan sadece zayıf insanlara bırakılacaktır. Fakat Allah bazı kimselerin etlerini ateşe haram kılmıştır. O da müezzinlerin etleridir." dedi. Hazreti Ayşe şöyle diyor: "Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden söz bakımından kim daha güzel olabilir?" ayeti müezzinler hakkında nazil olmuştur. Müezzin "Hayya ala salah" diye bağırdığında Allah'a davet ediyor. Namazı kıldığında salih amel işliyor. "Eşhedü en la ilahe illallah" dediğinde Müslümanlardandır. Kulağıma geldiğine göre Hazreti Ömer, "Eğer ben müezzin olsaydım, farz olan hacdan başka hiçbir hac ve umre yapmasam bana hiç de ağır gelmezdi. Ancak eğer melekler inseydi ve ezan okumayı bilseydiler, hiç kimse ezanı onların elinden alamazdı." demiş. Hazreti Ömer'in yanına gittik. Bize, "Sizin müezzinleriniz kimlerdir?" diye sordu. Biz de, "Köle ve azatlılardır." dedik. Hazreti Ömer, "Bu sizin için büyük bir eksikliktir. Eğer halifelik vazifesi tüm vaktimi doldurmasaydı ve ezan okumak için vakit bulsaydım, ezan okurdum." dedi. Hazreti Ali şöyle diyor: "Hazreti Peygamber'e, Hasan'la Hüseyin'i müezzin tayin et demediğimden dolayı pişman oldum." İbni Ömer'in ezanla teganni yapan ve müezzinlik ücreti alan adama söyledikleri. Bir kişi İbni Ömer'e, "Allah için seni seviyorum." dedi. İbni Ömer de ona, "Fakat ben Allah için seni sevmiyorum." dedi. Adam, "Niçin beni sevmiyorsun?" deyince İbni Ömer de, "Sen ezanla teganni yapıyor ve ezan okuduğundan dolayı da ücret alıyorsun." dedi. Hazreti Peygamber'in ve Ebubekir'in ezan okunmayan kabilelerle savaşılmasını emretmesi. Hazreti Peygamber Halid bin Said bin As'ı Yemen'e göndererek bir köyün yanından geçtiğinde, "Eğer ezanı işitmezsen onları esir et." dedi. O da Beni Zübeyd kabilesinin yanından geçti. Ezanı duymadığından onları esir aldı. Fakat Amr bin Madiker gelip onlar hakkında Halid'e rica etti. Halid de onları affetti. Hazreti Ebubekir irtidad eden Arapların üzerine askeri birlikler gönderdi.

0: Kumandanlara, herhangi bir kabileye saldırmadan önce ezan sesini bekleyin. Eğer ezan okursa, niçin itaatsizlik ediyorsunuz diye sormadıkça sakın onlara saldırmayın. Eğer ezan sesi duymazsanız o zaman baskın yapın. Size karşı koyarlarsa onları öldürün ve sindirin ki Hazreti Peygamber'in ölümünden ötürü gevşediğinizi sanmasınlar dedi. Hazreti Ebubekir irtidad edenlerle savaşmak üzere ordu gönderdiğinde geceliğin saldırmayın. Nerede ezan sesi işitirseniz onlara dokunmayın. Çünkü ezan imanın işaretidir dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Kaf suresi Kur'an-ı Kerim'in tertibinde 50. sırada. Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Nüzul zamanıyla alakalı muayyen bir tarih veremiyoruz. Yalnız Mekke'de nazil olan sureleri hususiyetleri itibariyle 4 devre ayırıyorduk. Birinci devir 3. yıla kadar devam ediyordu. Bi'setin 3. yılı. 2. 3 ile 5. yıllar arasında 2. devir. 3. dönem ise 5 ile 10. yıllar arasında. 4. dönem ise 10 ile hicrete kadar, yani Bi'setin, Risaletin 10. yılından hicrete kadar devam ediyordu. 2. dönem ya da 3. dönemde ilk 5 yılda

ile 5 yıl arasında ya da 5 yıldan sonra nazil olmuş olabilir. Kur'an-ı Kerim, yani bu surenin hususiyetine baktığımız zaman o yıllara tekabül ettiğini görüyoruz. Miraç'tan önce nuzulün esas alırsak, o zaman 5 vakit namaz farz kılmadan önce bu sure nazil olmuştur. Dolayısıyla Allah Teala bu surede 2 vakit namaz kılmayı Müslümanlara emrediyordu. Ve sebbih bihamdi rabbike kable tulu'i şemsi ve kablel gurubi, sabah ve ikindi namazların buradan çıkarabiliriz. Ama 5 vakit namazı da yine bu ayetlerden anlayabiliriz. Bu zaviyeden baktığımız zaman Miraç'tan önce nazil olmuştur. Bu da ya 3. devir ya da 2. devre tekabül eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kaf suresini bayram ve cuma hutbelerinde okurdu. Buradan da şunu anlıyoruz ki sallallahu aleyhi ve sellem 20 dakika, 25 dakika, 40 dakika kadar bir hutbe okuduğu olurdu. Kaf suresini okuyup Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tefsir etmesini de düşündüğümüz zaman Allah Resulü aleyhisselam hutbeleri bugün zannettiğimizin daha ötesinde, bugün muayyen bildiğimiz şekildeki hutbelerden daha uzun olurdu. Peki neden Efendimiz aleyhisselam cuma ve bayram hutbelerinde Kaf suresini okuyup tefsir ettiği vaki oldu? Neden bu durum tahakkuk etti? Risaletten bahsediyor, Bisetten bahsediyor, Haşırdan bahsediyor, Dirilişten bahsediyor. İslam'ın temel o unsurlarından, uluhiyetten bahsediyor, tevhidden. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir akide manifestosu olarak Kaf suresini okur, izah ederlerdi. Muhtevası da bu çerçevede oluşurdu. Vahdaniyet, Risalet ve Biset diye bu başlıklarda mülahaza edebiliriz, ifade edebiliriz. Ama daha çok sure diriliş eksenli, dirilişi anlatma çerçevesinde ayet-i kerimeler özellikle baş tarafı temerküz ediyor. Yani huruf-u mukatta ile başlıyor. Kaf diye başlıyor sure. Bunun farklı anlamları vardı. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim insanlara, inanmayanlara, işte harfler, eğer inanmıyorsanız, şüpheniz varsa o halde bunun bir benzerini siz de vücuda getirin, onu söylüyordu. Vel Kur'anil Mecid, Kur'an'a yemin ediyor. O Kur'an'a sıfat olarak da Mecid'i getiriyordu. Yani şerefli olan, muteber olan o Kur'an'a yemin olsun. Vel Kur'anil Mecid ya da Mecid Kerim anlamındaydı. İnnehu le Kur'anun Kerim fi kitabin meknun. Kerim, cömert. Neye muhtaçsanız onları bu kitabın içerisinde, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasında bulursunuz. Evinize, sokağınıza, hayatınıza dair hangi meseleleri çözecekseniz gidin Kur'an-ı Kerim o noktada çok cömerttir. Sizin bütün sorularınıza cevap verir ve o kitabın o noktada bir cimriliği olmadığını, artık bu kadar yeter, bundan sonrasının cevabını başka yerde ara demez Kur'an-ı Kerim. Her gittiğinizde sizi çaresiz, çözümsüz bırakmaz. Kaf vel Kur'anil Mecid, Mecid olan, Kerim olan, şerefli olan o kitaba, o Kur'an'a yemin olsun. Peki bunun cevabı nedir? Cevabı mahzuf. Letub'asunne, diriltileceksiniz. O kitaba yemin olsun ki Allah Azze ve Celle onun talimatıyla diriliş hadisesi tahakkuk edecek. Kabirden, kabirlerinizden kalkacaksınız. Letub'asunne ya da buradaki ayetlerden bir tanesini cevap olarak takdir edebiliriz. Kaf vel Kur'anil Mecid. Allah Teala kitabına, Kur'an-ı Hakim'e yemin ediyor. Onu da Mecid olarak bize anlatıyor ki, yani ne kadar şeref, ne kadar izzet varsa onu bu şerefli kitaba ittiba ettiğiniz zaman bulabilirsiniz. Bir de Kerim oluşu. Vel acibu en ca'ehum munzirun minhum fekalel kafirune hâdâ şey'un acib. Bunun benzeri nerede vardı? Sa'd. Vel Kur'ani zizzikri belillezine keferu fi izzetin ve şikak. Yani orada da yine huruf-u mukatta ile başlıyordu. Sa'd. Vel Kur'ani zizzikri. Allah Teala o şeref sahibi, itibar sahibi Kur'an-ı Hakim'e
yemin ediyordu. Vel Kur'an'ı, Kur'an'a yemin olsun. Peki nasıl bir Kur'an? Şeref sahibi, itibarı sahibi Kur'an'a yemin olsun. Belillezine keferu fi izzetin ve şikak. Bilakis o kafirler fi izzetin, bir cahiliye, gururu, enaniyeti içerisindeler. Şikak, Resulullah Aleyhisselam'a adavetteler. Neden Kur'an-ı Kerim'i anlayamıyorlar? Anlayamamalarının nedeni Kur'an-ı Hakim'deki problemden dolayı değil. Bilakis Kur'an-ı Kerim saat vel Kur'an-ı zikri. Bu Kur'an'da şeref, bu Kur'an'da itibar, bu Kur'an'da hayatın bütün sorunlarını çözecek bir muhteva, bir derinlik var. Ama onlarda cahiliye adeti, cahiliyenin kültürü bütünüyle damarlarına nüfuz etmiş. Ondan kurtulamıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a adavetleri var, düşmanlıkları var. Onun için Kur'an-ı Hakimi bu halleri anlamalarına engel oluyor. Burada da Kaf vel Kur'anil Mecid, o muteber, şerefli olan Kur'an'a yemin olsun. Bel acibu enca'ehum, İdrab edatı. Yani bel acibu enca'ehum, onlar taaccüp ettiler. Neye taaccüp ettiler? Enca'ehum munzirun minhum, kendi işlerinden, Mekke'den bir uyarıcının gelmesine taaccüp ettiler. Fekâlel kâfirûne hâdâ şey'un acîb. O kafirler, burada kafir kelimesini tasih ediyor. Yani kâlû demedi. Fekâlel kâfirûne, kafirler, hâdâ şey'un acîb. Bu acayip bir şey dediler. Taaccüp ettiler. Peki bu bel kelimesiyle Kur'an-ı Kerim onların inkarını inkar ediyor. Yani onlar Kur'an-ı Hakim'i neden inkar ettiler? Niçin bunu insan getirdi diye? Neden sokakta yürüyen insan var? Neden Allah insanla kitabını bize ulaştırdı diye? Kur'an-ı Kerim de onların inkarını inkar ediyor. Belacibu enca'ehum muzirun minhum. Yani onlara içlerinden bir uyarıcı gelmesini anlayamadılar, taaccüp ettiler. Yani neden bizim gibi bir insan dediler. فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ, bu acayip bir şey dedi o kafirler, Mekke'nin müşrikleri ve bütün insanlar. Peki bir, içlerinden peygamber gelmesine taaccüp ettiler. Başka, اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجُعٌ بَعِيدٌ, biz öldüğümüzde, اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, ve sonra toprak olduğumuzda tekrar çürüyeceğiz, paramparça olacağız, ondan sonra mı döneceğiz dediler. Yani bunu kabul edemediler. Çürüdükten sonra, toprağa karıştıktan sonra diriliş olmaz dediler. Zalike racun ba'id. İşte bu zalik, yani bu diriliş, enden kabirden kalkıp huzura, mahşere gidiş, racun ba'id nedir? Yani aklın kabul etmeyeceği bir dönüştür. Yani hakikate uzak bir durumdur. Muhal bir durumdur. Zalike racun ba'id dediler. Peki Allah Teala onlara bir anlamda cevap veriyor. Yani siz taaccüp ediyorsunuz, kabul edemiyorsunuz, Allah bunu yapabilir mi diyorsunuz. Şimdi şunu yapan onu yapamaz mı diyecek onlara Kur'an-ı Kerim. Kad alimna ma tenkusul ardu minhum. Muhakkak biz şunu biliyoruz ki kad alimna ma tenkusul ardu minhum. Yer onlardan noksanlaştırıyor. Ölüyü alıyorsunuz, kabre koyduğunuz zaman toprak onun cesedini yemeye başlıyor. Çürüyor. Çürüdükçe toprağa karışıyor. Hani sahabeye diyorlar ki Sa'd bin Ebi Vakkas'a, git sen de oğulları, miras taksim ediliyor devletten, hazineden, sen de pay al. Neden almıyorsun? Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinde muteber bir talebesisin. Evlatlarına diyor ki, eğer ben o devlet malından, bana düşenden daha fazla alsam, öldüğümde onları yiyecek, bedenim daha kilolu hale gelecek. Kilolu hale gelince de toprağa malzeme götüreceğim. Toprak yiyecek bunları. Ne kadar kilolu olursanız toprağa o kadar fazla gübre katkınız olur. Neden alıp da toprağa gübre götüreyim diyor. O meyanda bir cevap veriyor Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Kad alimna ma tenkusul ardu minhum. Yani biz yer onlardan ne
eksiltiyor, noksanlaştırıyor. Onu mutlaka biliyoruz. Onu bilen Cenab-ı Hak. Yani gram gram insan mezarda nasıl eriyecek? Kemikleri nasıl çürüyecek? Saçları nasıl kafatasından düşecek? Bütün bunlar bile bir plan dairesinde oluyor. Bunları bilen Allah Azze ve Celle insan tekrar diriltmek murad ettiği zaman bunun önüne hangi güç geçebilir? Allah'a hangi kuvvet engel olabilir? Ve indena kitabun hafiz. Bizim katımızda bir de hafiz, yani korunan. Hafizun ani şeyatini, an usulü şeyatini ileyhi. Şeytanların ona ulaşmasından, cinlerin ona ulaşmasından korunan, muhafaza edilen bir kitap var. Yani o kitapta kim, ne zaman, nerede vefat edecek, nasıl ölecek, öldüğünde toprağa nasıl karışacak, sonra dirilişi nasıl olacak, bütün bunlar yazılı ve bir plan dairesinde yazıldığı gibi tahakkuk edecek. Hiçbiri Allah Teala'ya gayip değildir. Peki bu kadar teferruatı bilen Allah Azze ve Celle'nin insan diriltmeyi murad ettiğinde bunun gerçekleşme imkan ve ihtimalini niçin anlayamıyorsunuz ki? Olacağını neden kabul edemiyorsunuz? Peki devam ediyor. Bel kezzebu bil hakki lemma ca'ahum fehum fi emrin meric. Yani idraptan idrap ediyor. Bilakis onları bırak. Önceki o taaccüplerini, inkarlarını bırak. Daha önemli bir durum var. O nedir? Hakkı. Yani Hazreti Adem'de, Musa'da, Efendimiz salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmain, hiçbir peygamberde değişmeyen bir gerçek vardı. İşte onlar onu tekzip ettiler, onu yalanladılar. Bel kezzebu bil hakki lemma ca'ahum, onlara geldiğinde. Peki neden yalanladılar? Çünkü fehum fi emrim meriç. Meriç böyle ızdırap. Yani onlarda bir sarsıntı hali var. Fehum fi emrim meriç. Onlar bir sarsıntının içindeler. Bir ızdırabın içindeler. Onlarda bir istikrar hali yok. Yani bugün şöyle diyorlar, yarın başka türlü söylüyorlar. Bugün Efendimiz Aleyhisselam'a sahir diyorlar, sihirbaz diyorlar. Yarın kahin diyecekler. Bugün Mecnun diyorlar, yarın bu dini uyduran adam diyecekler. Fehum fi emrin meriç. Düşüncelerinde, hayatlarında bir istikrar yok onların. Zaten istikrar olmadığından istikrarın adı olan hakkı tekzip ediyorlar. Hak değişmeyendi, karardı, istikrardı. Bel kezzebu bil hakkı. Neden hakkı onlar reddettiler? Çünkü fehum fi emrin meriç. Onlar bir sarsıntının içerisindeler. Hayatlarına bir istikrar yok onların. Peki burada harekette Kur'an-ı Kerim dirilişin olamayacağını söyleyen o Mekke toplumuna ya da müşrik anlayışa istikrarın hakim olduğu kainattan deliller getirecek. Yerden, semadan, hayvanlardan, nebatattan deliller getirecek. Orada istikrar var. Orada karar var. Orada hak var. Orada değişmeyen kurallar var. Bir buğday tohumu Hazreti Adem'den bu tarafa kadar kendi içinde bir yenilenmesi var. Yenileniyor. Kendi içinde teceddüdü var. Yani teceddüdü var, üremesi var, çoğalması var. Buğday bir ekiyorsunuz, 10 alıyorsunuz, 100 alıyorsunuz, 700 alıyorsunuz. Sonra insanlar yiyorlar onu, tekrar çoğalıyor. Yani bitmeden bugüne kadar devam ediyor, geliyor. İşte bütün bunlar bir istikrar dairesinde oluyor, karar dairesinde oluyor. Eğer insanda da bir karar varsa, istikrar varsa, o değişmeyen hakkı tekzip etmeyecek, anlayacak. Çünkü kainat ayetleri hep o hakkın şahitleriyle doludur. Hakka şahitler getirecek. Dirilişin olabileceğine şahitler getirecek. Önce kad alimna ma tenkusul ardu minhum, insanın kabirdeki o çürüyüşünden, çürüyüp toprağa karışmasından, bunun da bir plan dairesinde olmasından bahsetti. Şimdi alemden bahsedecek. Bunları yapan Allah Teala insanı neden diriltemesin diyecek.
Efelem yanduru ile semai fevkuhum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha

min furuj. Efelem yanzuru ile sema'i fevkuhum. Yani yukarılarda fevklerinde olan semaya bakmadılar mı? Tabi burada fevkuhum derken bütün bir kainat aslında. Başınızı kaldırdığınızda gördüğünüz ya da göremediğiniz, göremediğiniz ancak bir takım aletlerle görebileceğiniz. Sema derken dünya seması değil de o bütün bir neyi kastediyor Cenab-ı Hak? Belki de kainatı kastediyor. Efelem yanzuru ile sema'i fevkuhum, o üstlerindeki semaya bakmadılar mı? Keyfe beneynaha, yani bir kat sema değil de bütün o katlarıyla tabakalarıyla sema. Keyfe beneynaha, onu biz direk olmadan nasıl bina ettik? Çatı, bir ölçü var. Yani direkler, kolonlar büyük olursa şu kadar bir kubbeyi bu direkler taşıyabilir diyor mühendisler. Eğer kubbeyi büyütürseniz artık bir noktaya gelir, onu bu direkler de taşıyamaz. Böyle bir kubbeyi ayakta tutamazsınız. Peki direği olmadan bu semayı hangi güç, hangi kuvvet ayakta tutuyor? O kuvvet sizi diriltecek. Efelem yanzuru ile semai fevkum keyfe beneynaha ve zeyyennaha, ve biz o semayı yıldızlarla süsledik. Ve ma leha min furuc. Ferc, furuc. Yani onda bir problem yok, yarık yok, eksik yok. Yani bir kırılma hali, bir çatlama hali, bir yarılma hali yok onda. Ve ma leha min furuc. Işınlar geliyor dünyaya güneşten. Eğer o dünyada yarıklar olmuş olsaydı o ışığı muhafaza edemeyecekti, içinde saklayamayacaktı. Ama öyle değil. Allah Teala dünyanın içine neleri koyduysa onlar dünyanın içinde duruyorlar. Dünyanın içinden başka bir tarafa gitmiyorlar. Çünkü وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوج وَالْاَرْضَ مَلَدْنَاهَا. Ve yine bu nereye atıftır? اِلَى السَّمَاءِ kelimesinin, yani bu harfi celle oluşturduğu bütünle onun mahalline atıftır. اَفَلَمْ يَنْدُرُوا اِلَى السَّمَاءِ. Semaya bakmıyorlar mı? وَالْاَرْضَ, yere bakmıyorlar mı? مَدَدْنَاهَا, yani keyfe مَدَدْنَاهَا, yeri nasıl yaydık, insanın yaşamasına uygun hale getirdik. Eğer dağlar olsaydı, uçurumlar olsaydı, kayalar olsaydı, tohum ekmeye müsait bir alan olmasaydı nasıl böyle bir yerde insan nesli hayatını devam ettirebilirdi? Vel arda medednaha ve elkayna fiha, o yere attık, ravasiye sabit olan dağları attık, dağları yerleştirdik. Attık, belki onları yerin içinden çıkardık. Jeolojik zamana baktığınız zaman bu oluşum da bir plan dairesinde oldu. وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَه۪يجٍ. Yine ف۪يهَا فِي الْاَرْضِ, o yerde bitirdik. Bir tohum attınız, neler aldınız bir tohumdan? مِنْ كُلِّ زَوْجٍ, her sınıftan, her çiften, behicin, böyle baktığınız zaman göze surur veren her çiften bitkileri biz o yerde bitirdik, onlara hayat verdik. Peki tafsiraten ve zikra li kulli abdin munib. Niçin bunları yaptı Allah Azze ve Celle? Ya burada fa'alna zalike diye öyle bir takdirde bulunuruz. Biz bunları tafsiraten, yani sizin gönlünüzü assın diye, size hakikati göstersin. Bu bir tohumun ağaç oluş hikayesine bakın, serüvenine bakın. Oradan Allah Teala'nın çürüyen kemiklerden insana nasıl tekrar hayat vereceğini idrak edin. Oradan başka yolculuklara, başka irfan seferlerine çıkın. Tabsıraten, yani sizi basirete götürmesi için. Yani bunu neden yaptık? Sizin kalp gözünüzü açması için ve zikra, ve öğüt olması için yaptık bütün bunları. Likulli abdin munib, ya da embetna tabsıraten. Neden bunları bitirdik? Sizin gönül gözünüzü açsın, hakikati daha yakın planda görün ve öğüt olsun. Likulli abdin, her kul için. Ama onun sıfatı nedir? Munib, yani Allah'a gönülden yönelen. Yani bir adam
esaretten sonra memleketine, ailesine, çocuklarına dönüyor. Onda nasıl bir surur varsa

munib olan, yani kul, tövbe eden kul, Allah Teala'ya da böyle bir aşkla, heyecanla, imanla yönelir. Likulli abdin munibin. Munib sıfatını getirerek, yani her kul Allah Teala'nın bu inbatından, bitkilere hayat vermesinden dersler, ibretler alamaz. Sadece munib olan kullar, onlar nasiptar olurlar. Ve nezzelnâ minessemâi mâen mübâreka. Ve nezzelnâ minessemâi, yine biz semadan indirdik, semadan mâen mübâreka, mübarek su indirdik. Yani mübarek, bereketi çok, bereketi çok. Toprağa deyince ona hayat veren o suyu indirdik. Yani nasıl bu diriliş olacak diyorsunuz. Kupkuru tohumları atıyorsunuz toprağa, sonra yağmur geliyor, hayat veriyor. Çöl, bakıyorsunuz kum var, 3 yıl 5 yıl yağmur yağmıyor. Sonra bir yağmur yağıyor, o kumun içinde 5 yıl durabilen tohumlar var. 5 yıl yağmur deyince çöle o dikenli tohumlar tekrar toprağa hayat veriyorlar, yeşertiyorlar orayı. Bakıyorsunuz bir yeşerme hali oluyor. Yağmur toprağın bağrındaki çürümüş tohumları, çürümeye yüz tutan tohumlara hayat veriyor. İşte insan da böyle dirilecek. Ve nezzelnâ minessemâi mâen mübâreken feenbetnâ bihi cennâtin ve habbel hasîd. Feenbetnâ bihi, o yağmurla, bihi bilmâi, o yağmurla ne bitirdik, toprağın bağrından çıkardık. Cennâtin, neleri yaptık onunla, o yağmurla? Cennâtin, bostanlar, bahçeler bitirdik. Yani onu yeşerttik, bahçeleri o yağmurla yeşerttik. Başka onunla ve habbel hasid, hasid el mahsud, yani hasat edilen, edilecek tohumları da yine biz o yağmurla yeşerttik, o yağmurla büyüttük buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki bütün bunları yapabilen kuvvet, kudret neden insana hayat vermesin, dirilişine hüküm vermesin? وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَظِيدٌ. Yine وَالنَّخْلَ, Allah Azze ve Celle o yağmurla فَاَمَّتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَسِيدٍ, yine اَمْبَتْنَا النَّخْلَ, yine o yağmurla Cenab-ı Hak nahil, hurma ağacını bitirdi. Basikatin, uzayan, semaya doğru uzun olduğu halde o hurma ağaçlarını, leha tal'un nazid, nazid üst üste böyle tomurcuğu olan, üst üste salkım içerisinde olan o hurmaları da Cenab-ı Hak o yağmurla beraber, uzayan o ağaçları da o yağmurla bitirdi. Yani o uzun ağaçlar nedir onlar? Leha tal'un nazid, böyle tal tomurcuk, nazid üst üste tomurcuğu olan, meyvesi üst üste olan o ağaçları bitirdik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Rizqen lil ibadi. Peki ne demek? Niçin bunlar? Embetna külle zalik. Bütün bunları, hurma ağacını, diğer bitkileri, insan gıdalarını, embetna külle zalik. Bütün bunları rizqen lil ibadi, kullara rızık olsun diye bitirdik. Allah Teala abesle iştigal etmez. Boş bir ameliyesi olmaz. Niçin bunlar? Rizqen lil ibadi, kullara rızık olsun diye. Allah Teala bizi kendi için, alemi de bizim için yarattı. Her şey sizin için. O halde rizqen lil ibadi. Ve ahyeyna bihi belleten meyta. Ve ahyeyna bihi bilmai. O suyla biz ölü beldeye hayat verdik. Yağmur değiyor, her taraf yeşeriyor. Uçakla giderken bakın, bir yerde yeşillik varsa ya bir nehir var ya bir kuyu var, orada bir yeşerme hali olur. İşte yağmur böyledir, düştüğü yere hayat verir. وَاَحْيَيْنَا بِهِ بَلَّةً مَيْتَا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجِ. Yani الْخُرُوج مِنَ الْقُبُورِ, makabiri, o kabirlerden çıkış da böyle olacak. Nasıl bir damla su toprağa deyince o bitki oluyor, ağaç oluyor, topraktan çıkıyorsa diriliş de böyle olacak. O toprağa yağmurla hayat veren Allah Azze ve Celle murad edin.

0: Önce sizler diriliş emrine icabet edeceksiniz. Bunun başka çaresi yok. Yani zorunlu olarak Allah Teala'nın emrine, talimatına uyacaksınız. Şimdi bizi evvela aleme götürdü, afaka götürdü, afaktan deliller getirdi, kainat kitabından deliller. Bunları dinle dedi. Yer konuşuyor, sema konuşuyor. Tohum ağaç oldu. O haliyle konuşuyor. Bitkiler konuşuyor. Hepsi dirilişin olacağını anlatıyor sana. Eğer bunları anlamadıysan, o zaman tarihi süreç içerisinde seninle bir sefere çıkalım diyor. Önceki milletlerden, önceki uygarlıklardan bahsedecek. Kezebet kablehum kavmu Nuhin ve ashabur Rassi ve Semud. Kezebet kablehum. Mekkeliler inkar ediyorlar. Diriliş yok diyorlar. Reddediyorlar. Peki bunlar ilk mi? Hayır. Onlardan önce inkar edenler vardı. Anlamayanlar, anlamamada ısrar edenler vardı. Kezzebet kablehum kavmu Nuhin. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de inkar etmişti. Peygamberin yakasına yapışmışlardı. Feda rabbahu enni mağlubun fentasir. Yani Allah Teala'ya niyazda bulunup enni mağlubun fentasir. Mağlup oldum, yıkıldım. Yardım et, imdad et ya Rabbi deyince fe fetahna ebvabe sema'i bima'in munhamir. O zaman Cenab-ı Hak semanın kapılarını açtı. Nuh Aleyhisselam'a icabet etti. Peki ve ashabur rassi, o kuyu ashabı, onlar daha peygamberlerini öldürmüşlerdi. Öyle rivayet var. Ya da onlar ashab-ı uhduttu. Kutile ashabul uhdud ennâri zâtil vakud. İz hum aleyha ku'ud. O hum alâ mâ yef'alûne bil mu'minîne şuhud. Müslümanları hendekler açmışlardı. O hendekleri atıyorlar. Kendileri de yamaçtan Müslümanların o hendeklerde yanmalarını seyrediyorlardı. Bunlar da diriliş yoktur demişlerdi. Şimdi diriliş yok diyen topluma baktığınız zaman insanı yakarlar. İnsan hayatını büyük tehlikelere atarlar. Kendileri için bütün dünyayı köleleştirirler ve vicdanlarına bir sızlama olmaz. Neden? Çünkü onlar ahirete iman etmiyorlar. Eğer ahirete iman etmiş olsalardı bu zulmü yapamayacaklardı. Çünkü madem bu dünyada, bu alemde bu nizam var, o halde Allah Teala'nın adaleti bu dünyayı başıboş bırakmaya müsaade etmez. Mutlaka bu dünyadaki yaptıklarımızın bir karşılığı var, hesabı var. Onu düşünürler. Hesap verecek adam Firavun olmaz. Hesap verecek adam peygamberi öldürmez. Hesap verecek adam La ilahe illallah dedi diye çocukları, kadınları, yaşlıları ateşe atmaz, atamaz. Eğer bir yerde dirilişe iman yoksa, ahirete iman yoksa, orada her türlü zulmü, ihaneti bekleyin. Ve ashabur rassi ve semud. Yine Salih Aleyhisselam'ın kavmi, onlar da yalanlamıştı. Ve adun ve firavunu ve ihvanu lud. Yine orada ve adun ve firavunu. At kavmi, onlar da yalanladılar. Ve firavun da tekzip etmişti. O da inkar etmişti peygamberleri, Musa Aleyhisselam'ı ve dirilişi. Ve ihvanu Lut'in, Lut Aleyhisselam'ın kavmi de. Burada Firavun kelimesi müfret olarak geliyor. Firavun zulmü yalnız başına anlatabilecek sembol bir isim. Firavun dediğiniz zaman bir devlet insanlara, vatandaşlarına yalnız başına nasıl zulmeder? İşte Firavun adı yalnız başına onu anlatacak bir muhtevaya sahip. Allahu alem, Cenab-ı Hak burada ad hep kavim adı veriyor. Ashab-ı Ras diyor, Semud diyor ama Firavun'u yalnız başına zikrediyor ki anlayın Firavun ne kadar büyük zulümdü. Fakat o da duramadı. O da inkarını sonsuza kadar taşıyamadı. Ve Firavunu ve İhvanu Lut. İşte mesela Yunus suresinin 83. ayet kerimesinde min firavune ve meleihim buyuruyor Cenab-ı Hak. Firavun ve meleihim, meleihimdeki o him zamiri çoğul bir zamir ama nereye gidiyor? Firavuna gidiyor. O zaman Bu Firavun kelimesi yalnız kullanıldığı zaman da ondan kendi kavmi anlaşılabilir. Tabi ibarenin siyak sibakına göre, işte burada min firavne ve meleihim ifadesinde zamir eğer Firavun'a gitseydi, Allah Teala sadece Firavun'u kastetseydi, o zaman min firavne ve meleihi buyuracaktı, ama ayet öyle gelmedi. O zaman burada da Firavun deniyor ama Firavun'un kavmi anlıyoruz. Başka kimler yalanladılar? Ashabul Eyke, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi ve kavmu Tubbe'in Tubbe. Bu da işte salih bir adam olduğu, başka türlü rivayetler de var. Çok tebaası olduğundan dolayı Tubbe denirdi kendisine. Medine'ye geliyor. Orada Efendimiz Aleyhisselam'a hitaben yazdığı bir mektup var. Bunun kavmi de inkar etti. Peki küllün kezzebe rusule fehakka vaid. Bütün bunlar, bütün bu saydıklarım kezzebe rusule, peygamberleri tekzip ettiler. Fehakka vaidi. Yani vecebe nuzulul azabi. Onlara azabımın inmesi vacip oldu. Fehakka vaidi. Yani benim vaidim, azabım, tehdidim onlara vacip oldu buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi bunlar insanoğlunu Allah Teala'nın tekrar diriltmeyeceğini ya da diriltemeyeceğini söylüyorlar. Cenab-ı Hak önce alemden dirilişe delil getirdi. Sonra önceki milletler, bak onlar da inkar ediyorlardı ama dünyada uzun zaman kalamadılar. Onlar da gün gelince likülli ümmetin ecel, onların da bir eceli vardı, yok oldular. Efe ayina bil halkil evvel. Yani biz o ilk yaratılışta aciz mi kaldık, yorulduk, yapamadık, eksik mi bıraktık? Efe ayina bil halkil evvel. Hangisi daha zor, yaratmak mı yoksa diriltmek mi? Yaratmak daha zor ama Allah Teala'nın kudretine nispetle daha zor bir hadise var diyemeyiz. Efe ayina bil halkil evvel. İlk yaratılıştan biz aciz mi kaldık? Hayır, kesin böyle bir durum olmaz, olamaz. Neden inkar ediyorlar bunlar dirilişi? Belhum fi lebsin min halkin cedid. Çünkü onlar fi lebsin, fi harfi ceriyle getiriyor, zarfiyet var, içine alıyor. Fi lebsin, bir şekkin, bir şüphenin, tereddüdün içinde onlar. Min halkin cedid, yeniden yaratmaya dair onların derin şüpheleri var. O şüphelerden çıkamadıklarından dolayı inkar ediyorlar, reddediyorlar. O halde Kaf vel Kur'anil Mecid, bel acibu en ca'ahum munzirun minhum fekalel kafirune hada şey'un acib buyurmuş Cenab-ı Hak. Onlar iki şeye taaccüp ediyorlardı. Bir, Peygamber Aleyhisselam'ın insan olmasına, bir de neye taaccüp ediyorlardı? Dirilişe, dirilişin olması hadisesine. Kur'an-ı Kerim hem onların kabirlerini gösterdi, oradan dirilişe şahit izhar etti, sonra aleme bakın dedi. Eğer bütün bunlardan ibret alamayacaksanız, sizden önce yaşayan kafirler vardı, onlar da inkar ediyorlardı ama yok oldular, akıbetiniz öyle olacak buyuruyor. Allah Teala akıbetimizi hayır eylesin. Estağfurullah ve tuğbu ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ahmet Hamdi Akseki Camii Müezzini. Mü'min Suresi 7-9. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım,

0: değerli gelecek.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Zihin Odası. Zihin Odası programında her bölümde zihnimizin derinliklerine yolculuk yapıyor ve günlük hayatın karmaşasında kaybolan farkındalığı yeniden keşfediyoruz. Zihnimizin karanlık noktalarına ışık tutuyor ve psikolojiye dair yanlış bilinenleri ele alarak bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Gelin birlikte zihnin gizemli odalarını keşfedelim. Psikoloji bilim uzmanı Büşra Ünlü Yaman ve Ömer Faruk Özcan'la Zihin Odası her salı saat 18.10'da Hedef Radyo'da.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Zihin Odası başlıyor.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Zihin Odası programımıza hoş geldiniz. Her hafta önemli konuları Büşra hocamızla birlikte konuşuyor ve bildiklerimizi ya da sizden gelen soruları, sorunları konuşmaya gayret ediyoruz. Bugün çok güzel bir konu var, duygularla yaşamak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Duygular aslında belki de duygusuz yaşanmaz diye hani klişe cümlemiz vardır ya. Tabii duygu nedir belki ilk önce oradan başlamak lazım ama insanoğlu özellikle Türk milleti için söylenen bir söz, çok duygusal bir milletsiniz. İsterseniz önce duygu nedir bunu bir konuşalım. Duygusallık nedir? Arkasından ben size sırasıyla sorularımı sormaya başlayayım.
1: Aslında duygu en basit haliyle iç dünyamızın bize verdiği anlamlı sinyallerdir. Yani duygular yaşadığımız bir durumun aslında bizim için ne ifade ettiğini anlamamıza yardımcı olan psikolojik ve bedensel tepkilerdir. Duygular sadece zihinde oluşmaz. Kalp atışımız değişir, işte nefesimiz hızlanır ya da yavaşlar, bedenimiz gerilir ya da gevşer. Yani duygu hem zihinsel hem fiziksel bir deneyimdir. Her duygunun bir işlevi vardır. Mesela korku bizi korur, işte öfke sınırlarımızın ihlal edildiğini gösterir. Üzüntü kaybı işlememize yardımcı olur. İşte sevinç bize neyin iyi geldiğini gösterir. Bu yüzden duygular aslında iyi ya da kötü değil de bize bilgi taşıyan sinyallerdir diyebiliriz. Tabii duygular geçicidir, sadece kimliğimiz değildir ama duyguların kimliğimizi oluşturan şeylerden de birisidir. Ama üzgün de istediyorum demek aslında sağlıklıdır ama üzgün biriyim demek duyguyu kimliğe dönüştürür. Bahsettiğimiz şey biraz da budur. Duygular hani nedir diyerek başladık.
0: Evet. Hocam özellikle böyle duygusallık diye tarif edilen bir şey var ya. Her olaya sadece ve sadece duyguyla bakmak, duygusallıkla bakmak birçok alanda çok şey kaybettiriyor. Biz bunu daha önceki haftalarda aşırı

0: fedakarlık konusunda konuşmuştuk. Bir duygunun, bir eylemin, bir düşüncenin, bir hareketin olması gerekenden fazla olması her zaman zarar getiriyor. Bu duygunun yoğunluğunu yaşamak ya da duygusallık diye aktarmak da beklentiden daha fazla olduğunda insana kaybettiriyor. Etrafına da kaybettiriyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Evet, doğru diyorsunuz. Yani duygusal bir kişi olan bir insanlar çok çabuk etkilenir. Mesela küçük gibi görünen o şeyleri biraz daha derin yaşayabilir. Empatisi aslında yüksek olur bu kişilerin. İç dünyası zengindir. Bu yüzden duygusallık aslında çoğu zaman hassasiyet ve derinlik göstergesidir. Biraz da zayıflık değil ama bu olay kişiyi çok daha derine etkilediği için olduğundan farklı bir yere de yönelebilir. Ama burada denge önemlidir. Yani davranışları artık yönetmeye başladıysa orada duygular, kişi kendini kontrol edemiyorsa o biraz daha duygusallıktan çok duygu düzenleme zorluğu haline gelebilir. Aslında biraz daha sağlıklı haliyle duygusallık hani insanın hem kendisiyle hem de başkalarıyla böyle derin bağ kurabilme kapasitesidir diyebiliriz. Aslında duygusallık duyguların fazla olması değil de biraz daha yoğun ve açık yaşanmasıdır. Dediğiniz gibi hani duygularını biraz daha fazla yaşayıp daha fazla tepki verebiliyor insanlar. Bazen bir olay yaşarız ama verdiğimiz tepki olaydan çok daha büyük olur. Örneğin küçük bir söz bile bizi günlerce etkileyebilir. Bu durum o anki olaydan mı kaynaklanır yoksa geçmişte biriken duyguların tetiklenmesi midir? Hatta bazen çocukluğumuzdan getirdiğimiz duygular olur. Biz olaylara çocukluğumuzdaki duygularla cevap vermeye başlarız. Aslında o anda o kadar büyük bir şey yaşanmamıştır. Ama biz o duygularla cevap veririz. Bu durum çoğu zaman sadece dediğimiz gibi o an yaşanan olayla alakalı değildir. Aslında o küçük olay geçmişteki duyguların tetikleyicisi olur. İnsan zihni ve duyguları şöyle çalışır. Yani geçmişte yaşanan kırılmalar, incinmeler, o değersizlik hisleri tamamen kaybolmaz. Uygun bir anda benzer bir durumla karşılaşınca yeniden ortaya çıkar. Mesela birisi sana abartıyorsun dediğinde çok kırıldığını düşün. Bu söz aslında tek başına küçük gibi görülebilir ama eğer çocukken sık sık abartıyorsun denildiyse, duyguların küçümsendiyse o zaman o an sadece bugünü değil, geçmişteki tüm anları da hissedersin. Bu yüzden tepkiler büyür. Aslında tepki verdiğin şey o anki olay artı işte geçmişte biriken duyguların toplamıdır. Mesela işte eşiniz mesajınıza geç cevap verdiğinde aşırı rahatsız oldunuz. Aslında orada mesaj değil de belki de önemsizim hissini tetikliyor sizde. Siz geçmişte bir önemsizlik, değersizlik hissi yaşadınız. O sizde bir belki terk edilme hissini tetikliyor. Aslında büyük tepkiler genelde büyük olaylardan değil de daha derin duygusal izlerden gelir geçmişte yaşadığımız.
0: Evet. Hocam çok güzel tarif ettiniz ama şöyle de sormak istiyorum. İnsanlar genelde ben böyleyim diyerek işi duygusal tepkilerinin sabit bir kimlik gibi görürler. Yani değişemem ve bu böyledir derler. Duygular gerçekten karakterimizin değişmez bir parçası mıdır? Yoksa öğrenilmiş ve zamanla dönüşülebilen şeyler midir?
1: Duygular gerçekten karakterimizin değişmez bir parçası mı? Yoksa öğrenilmiş ve zamanla dönüşebilen şeyler midir? Yani insanlar çok sık şunu söyler. Yani ben sinirliyim, işte ben hassasım, ben böyleyim. Ama psikolojik açıdan bakarsak duygusal tepkilerimizin büyük kısmı öğrenilmiştir. Aslında doğuştan sabit değildir. Yani bunlar nasıl öğrenilir? İşte çocuklukta nasıl tepki verildiği görülür. İşte hangi duygulara izin verildiği öğrenilir. Örneğin ağlama denildiğinde bir çocuk işte orada duygusunu bastırmayı öğrenir. İşte öfkeyle büyüyen biri öfkeyi normalleştirmeye başlar. Ya ben böyleyim aslında ne demek? Çoğu zaman şu anlama gelir. Ben hep böyle davrandım. O yüzden değişemem. Ama gerçek şu ki işte alışkanlıklar değişebilir. Sürekli bağıran biri zamanla daha sakin iletişim öğrenebilir. İşte her şeyi içine atan biri duygularını ifade etmeyi geliştirebilir. Ama neden zor tabii bu? Çünkü bu tepkiler otomatikleşmiştir. İnsan kendini böyle tanımlar. Duygularımızın nasıl ifade edildiği kader değildir de öğrenilmiş bir sistemdir ve bu değişebilir. Bunu söyleyebiliriz.
0: Özellikle insanlar hocam bunu kolaycılık olarak da yapıyor olabilirler. Yani bizler aslında yetişkinlerde bunu daha fazla görüyoruz. Evlilik dediğimiz bir yuva kurma, belki de Hazreti Adem'den bu zamana kadar yeryüzündeki en büyük ortaklık. Yani insanların kendi

0: Kendi fedakarlıkları, kendi karakterlerinden vazgeçip ortak değerlerde buluşması belki. Ama insan ufacık bir hatasını söylediğimizde ben böyleyim, beni böyle kabul edeceksin demesi kendisini eğitime kapatmak anlamına da gelmez mi hocam?
1: Evet, aslında orada biraz kolaycılığa kaçıyor dediğiniz doğru. Çünkü kişi ben değişmem, ben böyleyim, beni bu şekilde kabul et dediğinde aslında kendisini geliştirmek istemediğini ifade etmiş oluyor. Ya da hatalarını düzeltmek istemediğini ifade etmiş oluyor. Belki hatasız olarak da görebiliyor oluyor kendisini. Orada aslında kişi kendini kapatmış oluyor. Gelişime, değişime açık olmuyor. İşte iletişime de açık olmamış oluyor. Ama insan değişebilen bir varlık, düzeltebilen bir varlık, dönüşebilen bir varlık, kendini geliştirebilir her anlamda. Buna işte açık olmak aslında kişinin içsel yolculuğunda da önemli bir adım.
0: Evet. Bir insanın birini çok sevdiğini söylerken aynı zamanda ona karşı öfke, kırgınlık hatta uzaklaşma isteği de hissedebilir. Aynı anda zıt duygular yaşamak normal midir yoksa bu bir iç çatışma mıdır?
1: Evet, aslında bu çok normal. Hatta sağlıklı insanlarda bu tür karmaşık duygular daha sık görülür. Yani insan duyguları tek yönlü değildir. Toplum bize şunu öğretiyor. Ya seversin ya sevmezsin. Yani bu ya iyidir ya kötüdür. Ama gerçek hayatta insanlar aynı anda birden fazla duyguyu taşıyabilir. Mesela bir anne düşünün. Çocuğunu çok sever. Ama bazen çok yorulur ve sinirlenir. Bu bir sevgisizlik değil. Aslında insan olmanın bir doğasıdır. İlişkilerde bu durum nasıl olur? Mesela birini seversin ama işte seni kırar, öfke hissedersin, seni anlamaz, uzaklaşmak istersin. Bu bir çelişki değil, duygusal bir gerçekliktir. Bu o kişiyi sevmediğiniz anlamına gelmez. Sevdiğiniz için de o kişiden kırılıyor olursunuz zaten. İç çatışma ne zaman olur? Kişi şunu düşünürse, bunu hissediyorsam demek ki sevmiyorum. O zaman iç çatışma başlar işte. Aslında sağlıklı olan onu seviyorum ama şu davranışı beni kırıyor diyebilmektir. Özetle yani zıt duygular yaşamak normaldir. Bu ilişkinin değersiz olduğu anlamına gelmez. Bu duyguların çok katmanlı olduğunu gösterir. Duygularımız bize bazen karmaşık ve yorucu gelebilir ama aslında hepsi bize bir şey anlatır. Önemli olan onları bastırmak değil, anlamaya çalışmaktır. Anlamaya çalışırsak kendimizi de tanırız.
0: Yani bir anlaşmazlık ya da bir olay üzerinden değerlendirme yapmak kişiyi tamamen silmek ya da kişisel bir tepki değil. Yani bir olayın çözümlenmesi. Yani sevdiğimiz bir insan yanlış yaptığında ona tamamen sevgimiz azalmaz. Ama o olayın düzeltilmesi gerektiği için bir öfke, bir kırgınlık, hatta
1: Evet.
0: bir kızgınlık olabilir değil mi hocam?
1: Evet, aslında bir olay değil, birçok olay yaşanabilir. Özellikle yakın ilişkilerde bu olayların yaşanma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Ve yakınlarımıza daha çok kırılıyoruz aslında. Birçok şey yaşanabilir, birçok olay yaşanabilir ama orada aslında şunu hatırlamak lazım. Hani biz hani İslam'da da şöyle bir şey vardır. Yani kişiye buğz etmezsiniz, onun günahına buğz edersiniz.
0: Çok güzel.
1: Yani biz orada aslında yine sevdiğimizi seviyoruz. Onun değerinden bir şey eksiltmiyor ama onun yaptığı davranış bizi kırıyor. Onun yaptığı davranış bizi üzüyor. Biz o davranışın değiştirilmesini istiyoruz. Yani kişiyi bu davranışla etiketlemiyoruz. O davranışın düzeltilmesini, bize yapılan yanlışın düzeltilmesini bekliyoruz aslında. Ve bütün bu duyguları aynı anda yaşayabiliriz. O kişiyi severken ona karşı işte, ona çok sinirlenebiliriz. Çok kırılabiliriz. Üzülebiliriz ama bir yandan çok da sevebiliriz. Bütün bunlar aynı anda yaşanabilir.
0: Aslında bizim hani güzel de bir söz var ya, büyük insanlar genelde fikirlerle uğraşanlardır. Bir küçükleri o olaylarla uğraşırlar. En küçük olanlar da kişisel uğraşır. Yani kişilerle uğraşırlar. Başka bir şeye uğraşmazlar, yönelirler. Biraz da herhalde karakter bunu gerektiriyor.
1: Evet, doğru.
0: Evet, bazı insanlar duygularını yoğun yaşarken bazıları daha düz hisseder gibi görünür. Bu fark doğuştan gelen bir yapı mı yoksa kişinin hayat deneyimleri mi bunu şekillendirir? Hocam hatta bu sorduğum soruyla bağlantılı olarak tarihi şahsiyetler değerlendirmeye alınırken dahi onun karakteri böyleydi, o öyle yaratıldı, bu da böyledir gibi bir çıkarım yapılıyor. Sizin kanaatinizden sonra ben de kanaat bildirmek isterim. Buyurun hocam.
1: Aslında bu durum hem doğuştan gelen bir yapı hem de hayat deneyimlerinin birleşimi. Yani doğuştan gelen taraf şöyle, bazı insanlar daha hassas bir sinir sistemine sahip.

0: sahiptir. Duyguları daha hızlı ve yoğun hisseder. Yani biri küçük bir olaydan çok etkilenirken diğeri daha sakin kalabilir. Bu bir ayıp ya da eksik değil, aslında farklı bir yapı. Ama asıl belirleyici hayat deneyimleri. Çocuklukta işte duygularına izin verilen çocuk duygularını daha açık yaşar. Bastırılan çocuk zamanla daha düz dediğimiz hani şekilde yaşar. Örneğin bir çocuk ağladığında ağlama, abartma derseniz duygularını kapatmaya başlar. Anlıyorum seni derseniz o zaman duygularını kabul etmeye başlar. Yıllar sonra biri daha çok hisseder, diğeri ise hiçbir şey hissetmiyorum der. Düz hissetmek peki gerçekten düz mü? Çoğu zaman hayır, aslında o kişi hissetmiyor değildir. Hissetmeyi öğrenmemiştir ya da bastırıyordur. Çok yoğun hissediyordur ve bunu hissetmemek olarak görüyordur. Duyguların yoğunluğu aslında hem doğuştan gelir hem de hayat tarafından şekillenir diyebiliriz.
1: Yani özellikle hocam ben de hani doğuştan gelen özellikler muhakkak vardır ki buna biz fıtrat diyoruz. Tamam, fıtrattan olan şeyler tamamen belki değiştirilemeyebilir ama fıtrat eğitilebilir, dönüştürülebilir. Hani diyorlar hep ben çok sinirliyim. Hatta bunu Hazreti Ömer için kullanırlar. Derler ki Hazreti Ömer çok sert mizaçlı biriydi. İşte Müslüman olmadan önce de çok sertti. Müslüman olduktan sonra da bu sertliğini düşmana karşı kullandı. Yani fıtratı, tabiatı çok sertti. Ben bu teze karşı bir antitez olarak diyorum ki aynı Hazreti Ömer halife olduğunda geceleri insanların aç mı tok mu yattığını görmek için evlerin ışıklarına bakıyordu. Bir çok büyük bir hassasiyet sahibi olmuştu. Ve kendisini eleştirenlere kızmıyor, kimseyi dövmüyordu. Hatta bir hutbe esnasında bir şey yanlış söylediğinde kendisini bir hanımefendinin düzeltmesine müsaade etmişti. Aslında biz şunu görüyoruz, yani şunu demeye çalışıyorum. İnsanlar yaşadıkları olayların yoğunluğuna göre ya da yaşadıkları olayların zorluklarına göre de şekillenebiliyorlar, fıtratları değişebiliyor.
0: Tabii zaten aslında insanların davranışları değişmeyecek olsaydı peygamberler nasihat etmezlerdi. Yani
1: Kesinlikle.
0: o insan böyle doğdu, böyle gidecek denirdi. Tabii yedisinde neyse yetmişinde de odur huyu denir. Bir takım huylar da evet insanın köklenmiş olabilir ama ya insan fıtratı var, bir mizacı var. Bir mizacın dışında da bu mizaca uygun davranışlar var. Şimdi biz davranışlarını değiştirmeyen insanlar değiliz. O yüzden ya öyle olmasaydı işte okula gitmezdik, eğitimler almazdık, yeni işte bilgilerden yararlanmazdık. Bunları eğitim, öğretim hayatı olarak kullanmazdık. Ama şunu biliyoruz, hani biz davranışlarımızı değiştirebiliriz, düşünce yapımızı değiştirebiliriz zaman içerisinde. Ve bu bir takım işte mizaçların da koruyucu yönleri de var. Şimdi bahsettiğiniz o Hazreti Ömer'in aslında o şedid yapısı bir yanda İslam toplumunu koruyacak bir şeye evriliyor. Yani onun o yapısı olmasa belki yani işte ya da diğer işte Halid bin Velidler vesaire olmasa biz aslında o İslam toplumunda o büyük fetihler yapılamazdı. Aslında herkes munis olsa İşte cihada gidip savaşıp işte bir yerler fethetmek isteyen ya da o kendi toplumunu koruyan bir toplum da olamazlardı. Sonuçta bütün dış şeylere açık haldeler. Yani dışarıdan olan o işgallere açık haldeler. Eğer bütün insanlar mesela halis munis olsa, böyle halim selim insanlar olsalar, düşünsenize bu toplumu kim koruyacak? Hani asker yürekli insanlar mı, o mizaçta insanlar olmayacak. Ama bütün insanlar da daha böyle sert karakterde olsalar, bu sefer belki günlük hayatın içerisindeki o basit işler yapılamayacak. İşte bir kadının şefkati olmadan, işte bir erkeğin o sahipleniciliği olmadan bir çocuğun aslında dengesi kurulamıyor. Aile içerisinde de bu böyle. İşte baba otorite oluyor, anne biraz daha şefkatli yanı oluyor. Bunlar olmadan işte baba aileyi sahiplenmeden işte anne şefkatle çocuklarını büyütmeden belki o şeye sahip olunamıyor. Bu aslında birbirini dengeleyen bir şey. Hani nasıl dedik toplum içerisinde asker fıtratlı insanlar da olacak. Halis munis insanlar da olacak. İtidalli insanlar da olacak. İşte korkanlar da olacak. Elbette ki hani bütün duygular yaşanacak. Farklı fıtratlar da aslında birbirini dengeleyecek. Düşünsenize yani hep sakin ve hedefsiz insanların olduğu bir yerde mesela hedefe ulaşamazsınız. Bir toplum ileriye gidemez.

0: Mesela hedefiniz yok. Diyorsunuz ki benim hırslarım yok, benim azmim yok, motivasyonum yok diyorsunuz. Ben böyle bir insanım. Şimdi bütün toplumun böyle olduğunu düşünün. Hiçbir teknolojik gelişme yaşanamaz, değil mi? Ben bunu kabul ediyorum. İşte ben çanak çömlekle yaşamayı kabul ediyorum. Ben daha ilerisini hayal etmiyorum diyen bir insanın olduğu, yani diğer insanlardan oluşan bir toplum ileriye gidemez. Ama işte bunu alacağım, bunu yapacağım, işte bunu elde edeceğim diye hiç durmadan çalışan bir insanın da belki hayatında başka şeyler eksik kalacak. Belki işte bu insan aile kuramayacak. Belki çok hızlı hareket edecek. İşte çok şiddetli bir insan, işte daha sürekli işte savaşa gidelim, işte şunu yapalım, bunu yapalım gibi düşünecek. O yüzden aslında bu bir denge getirir hayatımızda ve herkesin farklı olması da aslında birçok farklılıkları fark edip onları zenginlik olarak görmemizi sağlayabilir. Aslında eksiklerimizi de biz farklılıklara bakarak fark ediyoruz hayatın içerisinde. Hatta diyoruz bak, bakın işte ben böyleyim, bu bende galiba eksik. İşte bunu biraz daha şöyle fazla yapabilirim ya da bu bende fazla, ben bunu biraz daha törpüleyebilirim diyerek aslında etrafımızdaki insanlardan etkilenerek değiştiriyoruz. Zaten herkesin aynı karakter yapısının olduğu bir durumda aslında karakter yoktur. Çünkü herkes aynıdır. Farklı olan bir şey olmadığı için herkes onun öyle olduğunu düşünür. Ve aslında orada bir karakter yoktur yani. O sabit bir şeydir. Herkes moda mod yaşar. Ama farklı karakterler olduğunda bu bir zenginlik olur, bu bir farklılık olur. O zaman anlarsınız herkesin bir karakteri vardır.
1: Şimdi insanlar genelde bir bitkinin çiçek açmasını, özellikle güllerin rengarenk olmasını çok severler. Ama bazı bitkiler de vardır ki hiçbir çiçeği olmadığı halde çok büyük faydaları vardır. Aslında dediğiniz çok doğru. Hep güleç, hep böyle çok böyle iyimser, hep tebessüm ehli, hep insanları sakinleştiren, halim selim insanlar kolay kolay adaleti de uygulayamıyorlar. Adalet dediğimiz yerde suçluların suçlu olduğunu söyleyebilecek sert bir mizaca da ihtiyaç var. Ki dediğiniz çok güzel denge. Halid bin Velid'lere de ihtiyaç var ama Hazreti Osman da olmalı. İşte Hazreti Ömer de olmalı, yanında Hazreti Ali de olmalı. İnsanlar birbirlerini dengelemişler. Ben Asr-ı Saadet'i biraz fazla okumayı sevdiğim için oradaki sahabelerin kardeşliğini de görüyorum. Birbirlerine inanılmaz duygusal katkı sağlıyorlar. Fıtratlarını biraz daha eğitime açıyorlar. O cahili dönemini hatırlarsınız işte. Diri diri kızlarını toprağa gömen bir nesilden bahsedilir. Her türlü fuhşiyat ve münkeratın su gibi işlendiği bir yerden saadet asrına ulaşacak bir çalışma yürütülüyor. Bu da kimse benim fıtratım böyle demiyor. Kendini değiştirmeye, dönüştürmeye karar veriyorlar. Aslında büyüklük de galiba bu hocam. Yani değişime ve dönüşüme açık olmak.
0: Evet, haklısınız.
1: Evet, yeni bir soruyla devam edeyim. Ben kimseye muhtaç değilim diyen insanlar gerçekten bağımsız mıdır? Yoksa duygusal olarak incinmemek için bağ kurmaktan mı kaçınırlar? Bağımsızlık ile duygusal kaçınma arasındaki fark nedir?
0: Bu çok kritik bir soru çünkü dışarıdan aynı görünür ama içi çok farklı olabilir. Bu cümle dışarıdan bakıldığında güçlü bir duruş gibi algılanır. Ama aslında bu sözün arkasında iki çok farklı durum olabilir. Yani gerçek bağımsızlık ile duygusal kaçınma çoğu zaman karıştırılır. Gerçek anlamda bağımsız olan bir insan başkalarıyla bağ kurabilir, sevebilir, ihtiyaç duyabilir. Ama buna rağmen kendi ayakları üzerinde durabileceğini de bilir. Yani ihtiyaç duymakla bağımlı olmak arasındaki farkı ayırt edebilir. Bu kişiler ilişkiden kaçmaz ama ilişkiyi hayatının tek merkezi haline de getirmez. Aslında duygusal kaçınma ise genellikle kişinin incinme korkusundan doğar. Bu çok önemli bir nokta. Kişi geçmişte yaşadığı hayal kırıklıkları, işte reddedilme ya da değersizlik hisleri nedeniyle kendini korumaya alır. Kimseye ihtiyacım yok demek aslında çoğu zaman ihtiyaç duyarsam zarar görürüm korkusunun bir yansımasıdır. Yani burada bir güçten çok bir korunma mekanizması vardır. Bu yüzden bir insanın gerçekten bağımsız mı yoksa duygusal olarak kaçınan biri mi olduğunu anlamak için aslında şuna bakmak gerekir. Bağ kurabiliyor mu? Yoksa baştan uzak mı duruyor? Yani orada gerçekten temel nokta aslında bağ kurmak ve ince

0: Bilmemek için işte mesafe koyuyor mu, bunu gözlemlemek. Çünkü aslında o kişiler içten içe şöyle düşünürler: bağlanırsam zarar görürüm. Halbuki bağımsız kişi ilişki kurabilir, duygularını paylaşabilir ama bir yandan kendi hayatında da vardır. İşte kaçınan kişi ise derin bağlardan kaçar, kimseye ihtiyacım yok diye düşünür. Bu içten içe düşünülen bir şey tabii. Bunu söylemek zorunda değil. Çünkü bağımsızlık özgür bir seçimdir ama kaçınmaksa korkudan kaçıştır.
1: Çok önemli cümleler bunlar. İnsanlar neden bazı duygularını, özellikle üzüntü, kırgınlık veya korku gibi, kendilerinden bile saklama ihtiyacı hissederler? Galiba bu bizim için herhalde son derece önemli bir soru. Devamını da şöyle getireyim hocam. Bir kişi kendi içinde ne hissettiğini fark etmesine rağmen bunu kabul etmekten neden kaçınır? Ve bu durum zamanla kişinin kendini tanımasını nasıl etkiler?
0: Yani bu durum aslında ilk bakışta bilinçli bir seçim gibi görünse de çoğu zaman kişinin farkında olmadan geliştirdiği bir korunma mekanizmasıdır. İnsan özellikle üzüntü, kırgınlık, korku ya da değersizlik gibi duyguları hissettiğinde bu duygularla yüzleşmek yerine onları geri plana itme eğiliminde olabilir. Çünkü bu duygularla temas etmek kişiyi savunmasız hissettirebilir. Bir insanın kendi duygusunu kendinden saklaması genellikle geçmişte o duyguların kabul görmemesiyle ilgilidir. Örneğin çocukluk döneminde işte ağlama, abartıyorsun ya da güçlü ol gibi mesajlar alan bir kişi zamanla şunu öğrenir: bu duyguları hissetmek değil ya da işte bu duyguları hissetmek doğru değil ya da zayıflık göstergesidir. Çünkü bu öğrenme süreci işte yetişkinlikte kişinin kendi iç dünyasına yaklaşımını etkiler. Kişi aslında ne hissettiğini bilir ama bunu kabul etmek istemez. Çünkü kabul etmek orada o duyguyla yüzleşmeyi, onun getirdiği rahatsızlığı yaşamayı da beraberinde getirir. Örneğin bir insan bir işte ilişkide kırıldığını fark eder ama bunu kendine bile itiraf etmek istemez. Çünkü bunun yerine önemli değil, işte takmıyorum ya da zaten değmezdi gibi düşünceler geliştirebilir. Bu kısa vadede rahatlatıcı gibi görünse de uzun vadede kişinin kendi duygusal farkındalığını zayıflatır. Çünkü bir insan duygularını kendinden sakladıkça aslında kendi iç dünyasıyla olan bağını da zayıflatır. Zamanla kişi neyi, neden hissettiğini işte anlamakta zorlanabilir ve kendine yabancılaşabilir. Buna ilişkilerde karar verme süreçlerinde ve günlük hayatta duyguların daha yönlendirici gücünü azaltır. Oysa duygular bastırılmak ya da inkar edilmek için değil, aslında anlaşılmak için vardır. Bir duyguyu kabul etmek onun kontrolü ele almak anlamına gelmez. Aksine onun ne söylediğini fark etmek anlamına gelir. Bu yüzden duygularla sağlıklı bir ilişki kurmanın ilk adımı onları yok saymak değil, varlıklarını kabul edebilmektir. Çünkü insan kendine ne kadar dürüst olabilirse duygularını o kadar net anlayabilir ve yaşamını da o kadar bilinçli yönlendirebilir.
1: Evet. Önemli bir cevap oldu. Ben de aslında siz bunları anlatırken zihnimde hep başka soruları canlandırdım. Çünkü anlattığınız konu üzerinden insanların o duygusal yapılarını çok fazla yanlış anladıkları gibi bir hissiyat oluştu bende. Özellikle üzüntü, kırgınlık, korku. Bunları kullandığımız yerler, zaman, bazen gerçekten dozaj olarak da çok yüksek seviyede oluyor ve insan diğer insanları da kendi o duygusuyla kırabiliyor, dökebiliyor ya da kendi yaşadıklarını başkalarına yaşatabiliyor.
0: Evet, haklısınız. Yani orada hani depresyonda da bahsettiğimiz gibi hani insanlar bazen çok yüksek yaşayabiliyorlar o duyguları. Duygusal insanlar da bazen o duyguları yüksek yaşayabiliyorlar. Onun dışında da her insan aslında zaman zaman daha böyle kırıldığı durumlarda bazı duyguları yoğun yaşayabiliyor. Orada aslında kendisine o hissettirilen duyguyu belki içten içe kabul edemiyor ve aslında başkasına da yaşatabiliyor. Yani o yoğun hislerle, o kırgınlıkla aslında o da başkasına aynı hisleri yaşatabiliyor. Aynı şekilde ya da daha fazlasıyla zarar verebiliyor.
1: Hocam farklı bir soru sormak isterim. Bazen insanlar, özellikle hanımlar, biz duygusal varlıklarız. Bize bunu böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın deniyor ya.
0: Aha.
1: Yani duygusallık sadece hanımlara has bir özellik midir? Erkekler aynı

0: Bir konuda hanımlar kadar hassas olamazlar mı? Ya da bir konuya göre erkeklerin hassasiyetiyle kadınların hassasiyeti değişemez mi?
1: Evet, aslında genellikle hatta çoğunlukla diyelim kadınlar daha hassas oluyorlar, daha duygusal ve duygusal zekaları daha gelişmiş oluyor. Bu biraz da fıtraten böyle kadın ve erkek beyni incelendiğinde aslında farklı bölgelerin daha aktif oldukları görünüyor. Ama onun dışında daha duygusal olan, daha hassas olan erkekler de var. Bu yine mizaç yapısı olabiliyor, geçmiş yaşantıdan kaynaklı olabiliyor. Bu kişinin işte genetik getirdiği hassasiyet olabiliyor, sinir sistemi dolayısıyla bunlar olabiliyor. Daha duygusal erkeklerin de olduğunu görebiliyoruz, daha hassas erkeklerin olduğunu görebiliyoruz. Olaydan olaya da değişebiliyor erkeklerin hassas olduğu noktalar, kadınların hassas olduğu noktalar. Mesela işte erkeklerin işte kadınlara hani yaşı sorulmaz, erkeklere maaşı sorulmaz denir. Erkekler böyle finansal konularda daha hassas olabiliyorlar. Daha yetersiz hissedebiliyorlar ya da kadınlar aynı şekilde işte güzellik mevzularında, yaş mevzusunda, kilo mevzusunda bunlar hassas olabiliyorlar. Farklı duygulara da daha sahip olabiliyorlar. Durumdan duruma göre de değişebiliyor. Kişinin yaşadığı dönem de aslında kişinin daha hassas olmasına neden olabiliyor. Yani zorlu bir dönemden geçiyorsa, işte bir stres faktörü yaşıyorsa, bizzat o konuya daha hassas olabiliyor ya da diğer konularda da daha hassas olabiliyor ve daha anlaşılmadığını da hissedebiliyor kişi.
0: Duyguların aktarılmasında da hocam kadınlarla erkekler farklı durumda olabiliyorlar. Örneğin kadınlar duygularını karşılaştığı herhangi bir kadınla, bir insanla paylaşabiliyor kolayca. Erkekse daha çok yazmayı, özellikle şiir, hikaye ve benzeri şeyleri yazmayla paylaşabiliyor. Ya da daha ketum olan bünyelerde bu stres ve kalp krizine kadar götüren bir duygu yoğunluğuna da gidebiliyor. Biz bunu uzun uzun ben düşündüm. Erkekler mi daha duygusal, kadınlar mı daha duygusal diye. Benim vardığım sonuç, kadınlar daha duygusal olsa bile duygularını çok daha çabuk ifade edebiliyor. Ama erkekler bu duygu ifade noktasında ya yalnızlaşıyor ya da edebiyata döküyor
1: Evet,
0: ki
1: çok haklısınız bu konuda.
0: öyle mi? Yani destekliyorsunuz, hanımlar
1: Ben,
0: bana
1: yani
0: karşı
1: öyle
0: çıkıyor.
1: görünüyor. Özellikle toplumda erkeklerin duygularını ifade ettiğinde zayıf göründüğüne dair bir inanç olduğu için aslında özellikle toplumumuzda da erkekler duygularını bastıran kişiler oluyorlar. Kadınların duygularını ifade etmeleri daha normal görülüyor toplum içerisinde. Çünkü şöyle bir algı var, zaten kadınlar daha zayıftır diye bir algı var toplumda. Öyle olunca duygularını ifade etmek de zayıflık görülünce bu kadına yakışan bir hal gibi görünüyor. Halbuki orada aslında duygularını ifade etmek bir zayıflık değil. Aslında gerçek güç duygularını yaşayabilmek, duygularını ifade edebilmekten geliyor. Aksi takdirde erkeklerde ne oluyor? Duygularını anlayamayan, duygularını bastıran, kendini tanımayan erkekler oluşuyor maalesef toplumda. Kendini ifade edemeyen insan da sürekli işte bir kırgınlık, sürekli bir yalnızlık hissi, işte anlaşılamama hissi oluşuyor. Dediğiniz gibi kadınlar aslında daha kolay ifade edebiliyor. Kendi aralarında da konuşabiliyorlar bunu. Kadınlar bu konuda biraz daha rahat olabiliyorlar. Arkadaş çevrelerinde konuşabiliyorlar. Terapiye de zaten daha fazla kadınlar gidiyorlar. Erkeklerin terapiye gitme oranları da düşük oluyor. Özellikle işte çift terapilerinde genelde hanımlar eşlerini ikna edemiyorlar terapiye gitmeye. O noktada da yine duygularını ifade etmekten çekinen erkekler olduğunu görüyoruz.
0: Ben erkeklerin terapiye gitmemesini anlıyorum, gitmeme gerekçelerini anlamıyorum. Şöyle, gitmeme gerekçeleri çok farklı ve bana çok özür dileyerek söylüyorum, çok saçma geliyor. Yani bizim akli bir problemimiz var, biz deli miyiz gibi yerlere
1: Evet,
0: götürüyorlar. Çok
1: doğru.
0: saçma geliyor bu. Yani insanın bir uzmana gitmesi. Şöyle düşünün, aynı erkek eğer kendisine kâr getireceğini elde etse bir girişimci ekonomiste gitmekten çekinmiyor. Çünkü oradan para gelecek, daha iyi bir yatırım yapacak, gidebiliyor buna. Veya bir finans danışmanıyla saatlerce konuşabiliyor. Fakat duygusunu, belki ailesini, belki bulunduğu kariyerini etkileyecek bir sorunu çözmek için bir psikoloğa, bir danışmana gitmeyi de böyle zor görmesi bana işin açıkçası çok çok tuhaf geliyor. Bu konuda hocam anladıktan sonra soruma devam ediyorum. Duygularını sürekli kontrol altında tutmaya çalışan kişiler bir noktada ani patlamalar yaşayabilirsiniz.

0: biliyorlar. Bu birikime süreci nasıl işler? İnsan neden o ana kadar sabreder de sonra bir anda...
1: İnsan duyguları aslında su gibi düşünülebilir. Akış halindeyken sorun yaratmaz ama bir yerde tutulup sürekli bastırıldığında zamanla birikmeye başlar. Duygularını sürekli kontrol altında tutmaya çalışan kişiler genellikle çatışmadan kaçınmak, ilişkileri zedelememek ya da güçlü görünmek için hislerini ifade etmez.

0: önemli değil dediğinde aslında duygu tamamen yok olmaz. Sadece ertelenir der. Ancak içeride görün der. Ancak ailelere verilen tepkiler, normalde tolere edilebilecek durumlar da bilecek durumlar bile ve bir noktada şunu görüyoruz. Aslında o anki olaydan çok daha fazla o anki olaydan çok daha fazlasına tepki verilen çok daha fazlasına tepki verilir. Örneğin günlerdir içinde biriktirdiği kırgınlıkları dile getirmeyen bir kişi çok basit bir cümle karşısında aniden sert bir tepki verebilir. Hani bunu şaşırabilirsiniz niye bu kadar büyük bir tepki diye. Dışarıdan bakıldığında bu tepki abartılı görünür. Ancak içeride biriken duyguların toplamının biraz da dışa vurumudur diyebiliriz. Yani aslında orada patlama tek bir olayın değil de uzun süredir bastırılan duyguların sonucudur. Bu yüzden insanlar neden sabreder sorusunun cevabı da burada gizlidir. Çünkü kısa vadede huzuru korumak isterler. Ama uzun vadede bu sabır içsel bir doluluğa dönüşür ve uygun bir çıkış yolu bulunmadığını.
1: Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Kendimizi kötü hissettiğimizde çoğu zaman dikkatlerimizi dağıtmaya çalışıyoruz. Böyle bir tercihte bulunuyoruz. Kimi zaman telefon, kimi zaman sosyal medya ya da başka bir olaya yoğunlaşarak. Duygulardan kaçmak ile sağlıklı şekilde baş etmek arasındaki fark nedir hocam?
0: Duygularda baş etme konusunda en sık yapılan şeylerden biri diyelim. Kötü hissettiğimizde dikkatimizi başka yöne çevirmeye çalışmak. Orada işte telefonla vakit geçirmek olabiliyor, sosyal medyada kaybolmak, sürekli meşgul olmak, sürekli bir şeylerle uğraşmak aslında. Burada kısa vadede rahatlatıcı oluyor bu aktiviteler ama çünkü zihni o anki duygudan uzaklaştırıyor. Ancak burada kritik bir fark var. Kaçmak aslında duyguyu görmezden gelmek oluyor. Çünkü baş etmek daha farklı bir şey. Baş etmekse duyguyu fark ederek onunla böyle bilinçli bir ilişki kurmak demek oluyor. Mesela üzgün bir kişi ya da yani bir kişi üzgün hissettiğinde hemen telefonuna sarılıp saatlerce dikkatini dağıtıyorsa aslında bu bir kaçınma davranışı. O an duygunun farkına varmak yerine onu bastırmayı seçiyor. Ama aynı kişi bir süre durup ben neden üzgünüm diye kendine sorabiliyorsa bu sağlıklı baş etmenin bir parçasıdır diyebiliriz. Kaçınma duyguyu geçici olarak sessize alır ama çözmez. Aslında duygu bastırıldığında genellikle daha sonra farklı bir şekilde ortaya çıkar. Sağlıklı baş etme dediğimiz şey ise duyguyu tanımayı, anlamayı ve gerektiğini ifade etmeyi içerir. Örneğin bir kişi kırıldığında bunu yok saymak yerine bu durum beni etkiledi diyebildiğinde hem kendisiyle hem de karşısındakiyle daha dürüst bir iletişim kurmuş olur. Bu da duygunun zamanla daha dengeli bir şekilde işlenmesini sağlar diyebiliriz.
1: Hocam, bedeni hastalıklarda genelde insanlar bir yeri ağrıdığında hemen ağrı kesici kullanarak sanki tedaviymiş gibi davranıyorlar. Bu benzer durumla kıyasladığımızda aynı sonuca varabilir miyiz? Yani ağrı kesici bir tedavi değildir. Bir o anki ağrıyı dindirmektir ama bizim gidip bir doktora gözükmemiz lazım, film çekilmesi lazım. Artık vücudumuzda ne eksiği ya da ne fazlası varsa ona göre bir tedavi uygulanması lazım, değil mi? Burada da sanki sosyal medya başta olmak üzere telefondan video izlemek ve benzeri şeylerle insan ağrı kesici etkisi yaptırıyor bünyesine herhalde.
0: Evet, çok güzel bir teşbih oldu aslında. Ağrı kesici orada aslında sadece ağrıyı hissetmemeye çalışmaktır. Yani yoksa o ağrı orada devam ediyor. Ama siz hissetmek istemiyorsunuz. Duygular da aynı şekilde. Yani aslında orada bir şey yaşanıyor. Siz onu hissetmemek için kaçınıyorsunuz. Çok yani oturan bir teşbih oldu diyebilirim. Orada aslında sizin yapmanız gereken o duyguyu hissetmek, onu yaşamak, ona alan açmak. Ama orada biz kaçınmaya çalışıyoruz. O kötü duygularla kötü hissettiğimiz daha doğrusu diyelim, kötü duygu demeyelim ama ona zor duygularla baş edemiyoruz. Zor duygularla kalmak istemiyoruz.
1: Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Duygularla Yaşamak ismini verdiğimiz bu bölümümüzde son sorudayız. Son sorumuzda bir insanın duygusal olarak sağlıklı olduğunu nasıl anlarız? Yani duygularını ne bastıran ne de kontrolsüz yaşayan biri. Böyle bir denge pratikte nasıl görünür? Hocam, aslında sorduğum sorunun cevabı belki de bir program sorusu. Fakat siz bizim anlayacağımız şekilde 3-4 dakika içerisinde bunu nasıl yanıtlarsınız?
0: Yani duygusal olarak sağlıklı olmak demek, duyguların hiç yaşanmaması demek değildir. Aslında duygularla kurulan ilişkinin dengeli olmasıdır. Yani

0: Kişi üzülür, kırılır, öfkelenir. Ama bu duygular onun davranışlarını tamamen kontrol etmez. Aynı zamanda duygularını bastırmaz, yok saymaz ya da inkar etmez. Böyle bir insan ne hissettiğini fark edebilir ve buna uygun bir şekilde ifade edebilir. Örneğin bir durumdan rahatsız olduğunda bunu agresif bir şekilde değil, açık ve sakin bir şekilde dile getirebilir. Aslında bu durum beni rahatsız etti diyebilmek duygusal olgunluğun bir göstergesidir. Aynı zamanda bu kişiler duygularının geçici olduğunu bilir. Yani bir anlık öfkenin tüm ilişkiyi tanımlamasına izin vermezler. Kendi iç dünyalarını tanıdıkları için duygularının onları sürüklemesine değil de onların duygularını anlamasına izin verirler. Örneğin biri kendini kötü hissettiğinde bunu tamamen içine atmak yerine bunu fark eder. Yani gerekirse paylaşır ya da sağlıklı yollarla işler. Ama aynı zamanda bu duygunun içinde kaybolmaz. Yani ne tam bastırır ne de tam kontrolsüz yaşar diyebiliriz. Aslında duygusal denge dediğimiz şey de tam burada ortaya çıkıyor. Yani duyguyu fark etmek, onu kabul etmek, ona uygun şekilde ifade etmek ve onun aslında geçiciliğini anlayabilmek. Biz hiç duygular geçmeyecek zannediyoruz ama aslında duygular hep geçicidir. Daha kalıcı olacağını, hep o duygu içerisinde kalacağımızı, özellikle kötü hissettiğimizde, onu zor duygularla baş edemediğimizde bunun hiç geçmeyeceğini düşünüyoruz ve o duyguyla baş edemiyoruz. Ama bunu hatırlatmak kendimize, mesela işte bir trafikte sinirleniyorsunuz, kalkıp kavga etmek yerine işte diyorsunuz ki ya bu duygu geçecek. Öfkelendim, evet, ama işte sabredeyim, öfkemle kalayım. Şimdi diyebiliyorsunuz o zaman.
1: Tam bu arada hocam, trafikteki asabiyet, sabırsızlık, bunlarla ilgili pratik yapabileceğimiz şeyler var mı? Mesela hani biz öfkelendiğimiz zaman peygamberimizden öğrendiğimiz, ayaktaysanız oturun, oturuyorsanız gidin bir abdest alın öğüdü var ya. Trafikte böyle bazen olur olmaz yere sinirlenen insanların ne yapması lazım? Bir sizin önerdiğiniz bir şeyler var mı hocam? Çok
0: Aslında
1: sabırsızlık var.
0: orada duyguyu fark etmek gerekiyor. Yani ilk önce hani ne oldu? Bir dakika, ben öfkeliyim. Her şeyin ilk adımı aslında bu noktada farkına varmak. Ben öfkeliyim ve tekrar kendinize onun geçici olduğunu hatırlatmak. Belki orada davranışların sonucunu düşünebilir. Çünkü o duyguya binaen bir davranışa dönüştürebiliyoruz. Mesela davranışın sonucunu düşünebilir. Yani kalkıp eğer çıkıp kavga ederse bunun çok iyiye gitmeyebileceğini, işte belki büyük hasarlar olabileceğini, yaralanmalar, belki ölümler, belki bir hapis. Yani çok daha büyük yerlere varabileceğini, davranışların sonucunu düşünebilirler o noktada. Onun yerine hani bu bana ne katıyor? İnersem, işte süreli davranırsam bu bana ne katar diye düşünebilirler. Ama bu öfkeyle kalabilirsem, işte bu kendi sinirimi başka şekilde yatıştırabilirsem, onun sonucu ne olur? Bu daha olumlu olur diye bunu görebilirler aslında. Tabii araç içerisinde hani o zaman kalkıp bir abdest almak çok mümkün olmayabilir ama dikkatini belki o anda başka bir şeye yönlendirebilir. Bizim grounding teknik dediğimiz bir teknik var. Onu yapabilirler. İşte nefes alma egzersizleri yapabilirler. Öncelikle breathing dediğimiz işte 4 saniye nefes al, işte sonra tekrar o nefesi ver ve bunu yavaş yavaş yap. Düşünerek yap, işte 8 saniyede bunu geri ver. Bunu yapabilirler. Onun dışında da grounding teknik dediğimiz o anda kendi duyularını kullanarak bir şeyleri hatırlayabilirler. Mesela şu anda 5 tane gördüğün şeyi isimlendir. İşte arabada ne görüyorsun? İşte 5 tane duyduğun bir sesi isimlendir. Bir şeye dokun, 5 tane işte dokunabildiğin bir şeyi, işte eline dokun, bu benim elim, işte kıyafetine dokun, bu benim kıyafetim

0: sağlar.
1: Hocam bugün duygularımızı konuştuk, duygularla yaşamayı konuştuk. Ben şöyle bir şey de aklıma geldi. Yine bir hadis-i şeriften hareketle diyor ya, üzüntülü olduğunuz zaman bir karar vermeyin. Çok üzüntülüyseniz karar vermeyin. Çok mutluysanız da birine söz vermeyin. Çünkü insan gerçekten hüzünlüyse o gün karar verdiğinde genelde kendisinin zararına bir karar veriyor. Çok
0: Evet.
1: mutluysa söz vermek için fırsat arıyor gibi bir şey. İnsan bu duygularla çok fazla borçlanabiliyor. Ne dersiniz?
0: Evet, çok güzel bir noktaya aslında değindiniz. Doğru, yani insan duyguları özellikle yoğunken ya da bir duyguya tutunarak bir karar verdiğinde ya da bir söz verdiğinde işte o sözü tutamayabiliyor. Ya da onunla bir karar verdiğinde, o duyguya tutunarak bir karar verdiğinde o zaman yanlış kararlar verebiliyor. İşte bir öfke duygusuyla hareket ederek işte sinirlenip o anda bir karar verebiliyorsunuz. Ya da bir üzüntüyle, üzüntü anında karar verme dediniz. Üzüntü anında da evet, yani aslında bir öfke değil, belki o bir kızgınlık değil. Ama o üzüntüyle nasıl başa çıkacağınızı bilmediğiniz için belki bu üzüntüden kurtulmanın yollarını aradığınız için aslında bir karar veriyorsunuz. Ya ben bununla baş edemiyorum. O zaman mesela işte bu şekilde işte kaçabilirim ya da şu şekilde yapabilirim ya da işte özellikle mesela depresyondayken, işte depresyon tabii daha yoğun bir üzüntü hali, yani geçici bir hal değil ama depresyondayken verilen kararlar da aslında buna birazcık işaret ediyor. Çünkü kişi çok iyi bir ruh hali içerisinde olmuyor ve o farklı duygular içerisinde oluyor. Daha olumsuz görebiliyor birçok şeyi ve o anda verdiği kararlar, yani anlık bir karar olmuyor bu belki ama çünkü zaten depresyon uzun süreçli bir durum. Ama verdiği kararlar aslında sağlıklı olmuyor çünkü normal düşünce yapısı o değil o kişinin. Yani farklı düşünmeye başlıyor kişi ve o farklı düşünce tarzıyla aslında karar vermeye başlıyor. O yüzden dediğiniz gibi hani duygularla da, geçici duygularla da karar vermemek, biraz daha oturmasını beklemek daha makul olabilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten faydalı bir program oldu. İnsan duygularıyla yaşıyor ama bunun farkında olması ya da farkındalıklı bir kişiliğe bürünmesi çok çok önemli. Teşekkür ediyorum. Evet kıymetli dostlar, bizleri dinlediğiniz için sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya da görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Zihin Odası sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
8: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
9: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
9: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
11: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba, çaresizliğinden başka kabahati olmayanlar, elini rüzgara kaptıranlar, uyanıp en yakınındakilere güneş olanlar, sesiyle konuştuklarına sarılanlar, telaşının bitmesini beklemeden durup kendine dönenler. Merhaba, ben Tuhaf, sen güzel, dünya mutlu. Kaderi öpüp başına koyanlar, ey canım, ey gülen gözlerini başımda taç yaptığım, ipe sapa gelmez hayaller kuranlar, yaşı hep aşkta duranlar, merhaba. Merhaba önce biraz ağlayıp, sonra ağladığına alışanlar. Merhaba başlayınca içimizdeki kıpırdığı saran sabah. Telaşı kendinden güzel acemiler. Nerede susacağımızı öğreten çekingenlik. Atlara kesme şeker veren çocuk. Bize göz kırpan otomobil farları. Merhaba. Merhaba elimizi nereye koyacağımızı bir türlü söyleyemeyen heyecan. Merhaba yarası hiç kabuk bağlamayanlar. Evet sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üzerine olsun inşallah. 22.04.2020

5 bugün saatlerimiz 19.07'yi gösteriyor. Neredeyiz? Radyo Hedef'teyiz. 91.8'deyiz ve Turkuaz başlıyor. Evet dostlar, bizle iletişime geçmek isterseniz WhatsApp yoluyla 0531 843 56 33, 0531 843 56 33, www.hedefradyo.com'dan da bizleri dinleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, çok şükür Rabbimize bugün de sizlerle kavuştuk. Evet, çaylarımızı yudumlamaya başladık. Umarım siz de çayınızı almışsınızdır. Programımız başlıyor. Evet sevgili dostlar, Turkuaz nasıl bir program? Turkuaz, şiir ve edebiyat üzerine yayın yapan bir program. Şairlerden bahsediyoruz dostlar, onların hayatlarından bahsediyoruz, onların eserlerinden bahsediyoruz, şiirlerini okuyoruz. Şimdiye kadar birçok şair ve yazardan bahsettik programımız boyunca. Bugün de çok genç yaşta vefat eden, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi İzdiham'ın kurucusu ve genel yayın yönetmeni Bülent Parlak'tan bahsedeceğiz. Evet dostlar, Bülent Parlak'ın hayatına geçmeden önce güzel bir eserle başlayalım programımıza. Akabinde devam edeceğiz.

Şair Bülent Parlak 5 Ekim 1979'da Malatya'da 8 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası İşçi Sendikası Malatya Şube Başkanlığı ve Türkiye Komünist Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar siyaset yapan şair 6 yaşında babasını, 19 yaşında da annesini kaybetti. Parlak ilk ve orta öğrenimini birincilik derecesiyle Malatya'nın Konak Beldesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanan ancak maddi sorunlar nedeniyle bir yıl sonra okulu bırakan Parlak, staj yaptığı gazetenin reklam servisinde çalışmaya başladı. Parlak yeniden girdiği üniversite sınavında 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazandı. Fakat evli ve bir çocuk babası olduğu için İstanbul'da çalışıp Samsun'a gidip gelmekte zorlanınca fakülteyi 7 yılda bitirdi. Okulu bitirdikten sonra otel ve mobilya dükkanı işletme, dershane açma gibi çeşitli teşebbüslerde bulunan Parlak bu işlerde başarılı olamadı. Bülent Parlak şiir yazmaya ilkokul yıllarında başladı. Ancak üniversiteyi bitirene dek şiirden uzak duran şair, yıllar sonra ortaokul öğretmeninin teşviki ve sitemiyle yeniden şiir yazmaya başladı. Bu durumu şöyle anlatıyor şairimiz. Üniversiteyi kazanıp İstanbul'a geldikten sonra yazmaya devam etmediğimi öğrenen öğretmenim bana yazdığım mektupların fotokopisini yolladı. Ben o mektupları okuduğumda çok utandım kendisinden. Acaba yapabilir miyim dedim çünkü edebiyatla herhangi bir ilgim yoktu. Yürümekten edebiyatla ilgilenmeye vaktim yoktu. Erken yaşta evlendiğim ve ailemi geçindirmek zorunda olduğum için sürekli bir şeyler yapmam gerekiyordu. O mektupları aldığımda Aksaray'da bir hanın içerisinde kendime ofis açmıştım. O hayat gailesi içerisinde tabii şiire, edebiyata herhangi bir yer yoktu ama çok güzel yürüyordum. Bayrampaşa'dan Eminönü'ne kadar yürüyordum. Oradan vapura biniyordum. Vapurdan da Üsküdar'dan ya da Kadıköy'den koşu yoluna kadar bir daha gidiyordum. Günlerim hep yürümekle geçiyordu. Bu yıllarca devam etti. Üniversiteyi bitirdikten sonra da hiç bırakmadım. Onun kitabını yazıyorum şu an. Kötülüğün canlı tarihi diye. Niçin yürüdüğümü bu kitapta yazıyorum. Bir adisyon kağıdı üzerine karaladığı şiirini Dergah dergisine gönderen Parlak'ın bu şiirle birlikte birçok eseri 2005'ten itibaren Dergah'ta yayımlandı. Mustafa Kutlu tarafından desteklenen şair Dergah dergisindeki ilk şiiri için "O şiir yayınlanmasaydı ben hiç

orada canımın sıkkın olduğu bir gün adisyon kağıdının arkasına Vakti Dolmuş Bir Yeminin Bitmeyen Şamatası adlı ilk şiirimi yazdım ve Dergah dergisine yolladım. Aradan galiba 15 gün geçti. Üsküdar'da Ali Ayçil ve Adem'le okey oynuyorduk. Okey bitti, onlar bana bir dergi çıkardı. Ali, abi sen şiir mi yazıyorsun dedi. Hayır dedim. Bir baktım.

Aradan galiba 15 gün geçti. Üsküdar'da Ali Ayçil ve Adem'le okey oynuyorduk. Okey bitti. Onlar bana bir dergi çıkardı. Ali, abi sen şiir mi yazıyorsun dedi. Hayır dedim. Bir baktım kapakta Bülent Parlak ve yazdığım o şiir. Parlak 2007'de izdiham.com adresinde bir edebiyat portalı açtı. Türk ve dünya edebiyatından metinlerin, edebi yazıların, hikaye ve denemelerin yayımlandığı portal sonraki zamanlarda dergiye dönüştü. İzdiham dergisi 2008'den itibaren matbu olarak "Hepimiz ölecek yaştayız, kıyamet kopma ihtimaline karşı abonelik faaliyeti yoktur" gibi dikkat çekici sloganlarla basılmaya başladı. İçeriği ve mizampajıyla oldukça sevilen dergi, orijinal kapak yazılarıyla da ilgi gördü. Derginin ilk sayısının kapağında "Yaşamak sağlığa zararlıdır" ifadelerini yer veren Parlak, pek çok gence hikaye, deneme ve şiirlerini yayımlama fırsatı vererek bir edebiyat okulu misyonu üstlendi. Bülent Parlak, Dergah dergisinde yayımlanan şiirlerini 2010'da "Sevgili Huzursuzluğum" adlı şiir kitabında toplarken, 2012'de babasına ithafen yazdığı "Yalnızlığın İcadı" adlı deneme kitabını, 2014'te "Ricakeş", 2018'de ise "Her Şey İçin Çok Geç" adlı şiir kitaplarını çıkardı.

Evet sevgili dostlar, Bülent Parlak 19 Nisan 2023'te vefat etti. Ani bir kalp krizi geçirdi. Allah'tan rahmet dileyelim kendisine. Ailesine de Rabbimiz sabırlar versin. 19.04.2020'de vefat etti Bülent Parlak. Düzeltmiş olalım. Evet, şöyle söylüyor. Diyor ki, biraz geç kalsam vaktinde gelmiş sayar mısın?

Evet, Bülent Parlak'ın dostunun bir yazısında şöyle söylüyor dostu Bülent Parlak için: neden insanlar dosta ihtiyaç duyar sorusuna verecek ilk cevabım, insanın kendine yeterli olamayışı, sevmeye ve sevilmeye muhtaç olması ve kendinin körü olması derdim. Evet, insan beninin körüdür. Kendine karşı her zaman müsamahakardır. Hatalarını görmezden gelmesini çok iyi bilir ve bu zamanla kişisel körlüğü doğurur. İşte dostluk, kişinin kendine bir ayna edinmesi olduğu kadar iyiliği büyütmenin de adresidir. İnsanın kendini tanıması aslında ruhunu görebilmesiyle ilgilidir ki burada devreye bir ayna olan dostluk girer. Şunu demek istiyorum: İnsan bedenini görmek için aynaya, ruhunu görmek için dosta ihtiyaç duyar. Dostluk hakkındaki bu girişi, sözü Bülent Parlak'a, sevgili dostuma getirmek için yazdım. Çünkü artık aramızda değil ve dostluğumuz şimdilik sona erdi. Şimdilik diyorum çünkü dünya sadece bir handır ve elbette geçicidir. Ne zaman buluşsak etrafında yeni gördüğüm gençler olurdu. Onlarla ilgilenir, dertlerini dinler ve elinden geliyorsa sorunlarını çözerdi. Sohbetin en koyu yerinde hadi bir eylem yapalım der ve herkes ayaklandırırdı. Ya da bir kitapçıya girip Bülent Parlak'ın yeni kitabı çıktı mı diye sorardı ki o zamanlar henüz şiir kitabı çıkmamıştı. Veya sohbetin ortasında bir arkadaşımızı arar ve ondan o an uydurduğu bir yazar hakkında yazı yazmasını isterdi. Kendini ve etrafındakileri diri tutmasını bilirdi. Ne büyük bir yanılgıyım bu şehrin ortasında derdi, yanılgıyı yanıltırdı.

Allah'ı çok sevdi. Bir yetim olarak Peygamber Efendimiz'i çok sevdi ve bunu şöyle dile getirdi. 632 yılından beri yalnızız. Müminler kardeştir, işte bu yüzden öldürürler birbirlerini diyerek bir şeylerin yanlış olduğunu elinden geldiğince haykırdı. Bu yüzden sürekli sürgün yedi. İstanbul'un neredeyse her ilçesinde öğretmenlik görevini yerine getirdi. Her okulda sevildi. Öğrenciler onu görünce hemen gülümsüyordu fakat tam bu okula alıştım dediğinde yeri değiştiriliyordu. Açıkçası bürokrasiye sevdirememişti kendini çünkü şairdi. Şair olarak görevleri vardı. Birinin kral çıplak demesi gerekiyordu. Bir sohbetimizde neden bu kadar çok yerin değiştiriliyor, ne yapıyorsun bunlara dediğimde ben de anlamadım, bir şey yaptığım da yok demişti ama demek ki fincancı katırların ürkütmek için birkaç dize yetiyordu. Bülent'in samimi ve karşılıksız sevgisini tatmış biri olarak onun erdemli bir dost olduğunun şahidiyim. Tanıyanların da bu şahitliği onaylayacağını biliyorum. Yaşamak çok vaktimi alıyor. Ölümü kanıtlayacağım dedi ve dediğini yaşadı. Evet, ölüm bize her şeyden daha yakın ve yaşla hiçbir ilgisi yok. Artık gecenin bir yarısı telefonum çalıp peki ne olacak sorusuna muhatap olamayacağım. Üsküdar'a gidince ne yapacağımı şaşıracağım. Günün herhangi bir saatinde gelen mesajla içine battığım dünyadan çıkamayacağım. Çünkü hepimiz ölecek yaştayız. En çok da Bülent Parlak.

Evet sevgili dostlar, genç şairimizi rahmetle andık ve hayatından bahsettik. Evet, programımız devam edecek. Mesajlarınız geliyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Mesajlarınızı da okuyacağız. Şimdi güzel bir eser akabinde buradayız.

Sen aklıma düşünce ellerim tutuşuyor ellerim. Sen aklıma düşünce 70'inde ihtiyar, küçük bir sokaklı arkadaş. Biraz daha yaşasa sanki kıyamet kopacak. Sen aklıma düşünce parmak izlerinden tanınıyor parkta terk edilmiş bir aşık. Teşhis ediyorum çiziklerde o amansız veremi. Sen aklıma düşünce Berlin'de dazlaklar saçlarını uzatıyor. Sadece oluyorum gelinler at üstünde. Sen aklıma düşünce rütbesi sökülmüş babalar yeniden dönüyor evlerine. Çocuklar şen şakrak, çocuklar şen şakrak, çocuklar. İçimdeki gardiyan mahsustan unutuyor mahkum odalarının kilitlerini. İyi halden yırtıyorum sen aklıma düşünce. Gül kokulu kızım sırrını çözüyor Mısır'da piramitlerin. Kalbim beter oluyor sen aklıma düşünce. Sen aklıma düşünce ne güzel heceliyor bir kekeme dört kitabı. Sen aklıma düşünce bendeki tuhaflıklar bir bir yok oluyor, bitiyor. Bendeki bu yabani başkaldırış bitiyor. Toplanıp dert ediniyorlar ülkeyi konken oynayan kadınlar. Sen aklıma düşünce bir kuyunun içinde Yusuf'a mektup geliyor. Kör olmamış babası ve anlıyor bir ülkeye hükümdar olacak güzel yüzlü o çocuk. Sen aklıma düşünce Diyarbakır Radyosu Sarı Gelin çalıyor. Sen aklıma düşmüşsün ben içine türkünün. Sen aklıma düşünce üstüme yemek dökecek kadar ihtiyarlıyorum. Ellerim titriyor ellerim. Çor tutmuş bağlar yeşeriyor birdenbire. Kızıl derili reis tüylerini yeniden takıyor başına. Oturan bağlar ayaklanıyor bozkırda köylülerle. Sen aklıma düşünce kim gelse aklıma un ufak oluyorum. Un ufak oluyorum.

Evet sevgili dostlar, 91.8'deyiz. Radyo Hedef'te çaylarımızı yudumlarken programımız devam ediyor. Şimdi gelen mesajlarınız var dostlarım, onları okuyalım. Programınızı can kulağıyla dinliyoruz. Yine şahane bir programla yayındasınız. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Funda, Ayşe, Cindoruk ve ailesine sevgiler ve hürmetler gönderiyoruz. Tuğba Hanım böyle güzel bir şiirle, böyle güzel duygularla başlıyorsa programa içimizde sönen ışıklar yeniden parlayacak, umudu yeniden yeşerteceğiz. İstemsizce hayatın yaşanılabilir bir yer olduğunu fark etmiş olacağız ve uzun zamandır ruhumun kaçan neşesini yakaladığımı hissettim. İyi yayınlar diler. Bundan sonra takipte kalacağımı bildirmek isterim demiş. Ulaş derdi yok. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra 91.8 Radyo Hedef'tesiniz. İnşallah salı akşamları programımıza bekliyoruz her daim. Evet, Emine Alay hayırlı akşamlar demiş. Emine ve ailesine sevgi ve muhabbetlerimizi gönderelim. Alanya yolunda sizi dinliyoruz. İyi yayınlar demiş. Tuğçe Dinçer ve ailesine hayırlı yolculuklar dileyelim bizler de. Yine çok güzel bir program. Sesiniz, tarzınız o kadar dinlendirici ki bu güzel program için çok teşekkür ederiz.

0: Şule Sarıyerlioğlu bizi Eskişehir'den dinliyor. Eskişehir'e de muhabbetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili dostlar. Evet, kısa bir aradan sonra programımız devam edecek.
1: Turkuaz kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Ankara için akşam ezanı.

أشهد أن لا إله إلا

Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.

0: Beni bir mahcubiyet kendine hayran bıraktı. Seni anlamış gibi yapanlar sana eziyet verirken, kan ter içinde kalmanın merhemidir aldırış etmemek kimseye. Ürkütmeyin duvarların yanaklarına ev yapan güvercinleri ya da çocukluktan kalma bir sevinç olmasın taşla düşürülen bir serçenin bedeni. Gözümüz kör olunca parmaklara acınan bu dünyada, betona saplanmış bir haritayız kambur mahallelerde. Sırtımızda bir fotoğrafa bakarak geçen yılların gecikmişliği, yanımızda kendi şüphesiyle anlaşamayan adamlar. Kulunçlarımız tutulunca bardağın içine yakılan kağıtlardan umulan medet. Kim demiş uzaktan göründüğü kadar naziktir insan? Ben de artık yönünecek bir yol kalmadı. Beni yeniden doğur, beni bırak yollara. Öyle çok anlattım ki hayatımı kendime, barikatlar kurup biraz öteye geçmeme engel oldum. Kolumuz kalkmıyorsa elbet yorgunluktan değil, kime kalkacağını şaşırmaktan. Tanışmıyoruz artık bir zamanlar aniden buluştuğumuz arkadaşlarla. Biraz sarhoş ediyor herkesi devlet ve ihaleler. Halbuki devrimcileri överek bitirirdik akşamı ve gençliğimizi. Demek ki yokmuş onların sevmeleri. Bense hep aşktan döndürdüm başını dünyanın. Sevdim. Bir başımaydım. Kimse yoktu. Yaza en çok onun güneşini serdim.
1: Hiç kimse senin kadar sevmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle. Yak beni.
2: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.
1: Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler

yanıyor. Yıllar var ki yüreğimde gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

Buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini.

İnsan sevdiğine son kez bakamaz. Oysa ben deşilen bir yaranın nereye akacağını bilmeden ellerim ceplerimde bir gitmek sakladım. Bir gitmek ki Suriye kadar dağıldım her seferinde. Bunu kimse fark etmedi. Ne kazandığım zaferler, ne Rusya, ne United States of America. Tek yapmam gerekeni beceremediğim günden beri, nereden başlamam gerekse her şeye, oradan başladım. Bileklerime bir jilet kadar yakınken dünya, yola kanlı bir kahkaha gibi çıktım mesela. Yar dedim sana, güneşle salyangoz arasındaki mesafe kadar mahkum edildim. Adımı değiştirdim fırsat buldukça, adım ki

Yeni bir çağ, dostlarımızı bile gözümüzün bir yerlerden ısırmadığı o sabah başladı. Evet, ben hiç terk edilmedim. Ben hep yok edildim. Bağırdım ağzımı ellerimle kapatarak, keşke doğru yaptıklarımdan değil, yanlış yaptıklarımdan pişman olsaydım. Kimse tarafında alkışlanmayan bir meziyetse bu, size adres sorduğumda tereddütsüz söyleyin, 50 metre ileri git, sağa dön ve asla bir daha geri gelme. Ne kalacaksa yaşadığım bunca çıldırmaktan geriye, vaktinde gelmeyen her şey kadar haindir.

Evet sevgili dostlar, bugün de programımızın sonuna geldik. İki mesajımız var, onları okuyalım. İyi yayınlar Tuğba Hanım. Bizleri kıymetli şairler ve yazarlarla tanıştırdığınız için teşekkür ederim. Severek ve ilgiyle dinliyorum. İknur Dölek ve ailesine çok teşekkür ederiz. Programınızı keyifle dinliyor ve iyi yayınlar diliyoruz demiş Ece Doğan Güneş. Evet dostlarım, program çok hızlı geçti. Aslında daha çok söylenecek söz vardı şairimiz Bülent Parlak'la ilgili. Fakat burada programı bitirmek durumundayım. Haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun, şiirle kalın.

0: yarasalı dost, yarasalı. Kar yağıyor sokaklarda.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de

0: bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler, kitabımız Kur'an'ın anlattığı kıssalar, o kıssaların sahiplerinden, oralarda geçen isimlerden çok bizler içindir. Firavun'u Allah defalarca Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Firavun bulacağını buldu, zamanı geçti birisidir. Ama biz kıyamet gününe kadar yaşayacak bütün müminler Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak, sure olarak Firavun'u okuyoruz. Firavun gitti, Kur'an'da olayları adı kaldı. Kur'an okuyanlar için, Firavun için değil. Kur'an'da zikredilse de edilmese de Firavun Firavundur. Ne değişecek, ne affolacak, ne de yeniden yaratılacak. Ama Kur'an'a iman edenlerin Fatiha suresinden kendilerine ders çıkardıkları gibi Firavun'dan da ders çıkarmaları gerektiğinden dolayı defalarca Kur'an-ı Kerim Firavun'dan söz ediyor. Onun dile alınması zor, çirkin sözlerini bile Kur'an-ı Kerim bize aktarıyor. Çeşitli hikmetler var şüphesiz. Allah-u Teala'nın bildiği, bizim bilmediğimiz hikmetler var bu işte. Ama her şeyden önce, demek ki kıyamete kadar yaşayacak bütün insanların ve özellikle Müslümanların Firavun'dan alması gereken dersler var. Namazda Kur'an'dan okunan ayetlerin bir ayrıcalığı yok biliyorsunuz. Mesela namazda sadece Fatiha suresini ve cenneti anlatan ayetleri okumuyoruz. Herhangi bir ayeti Kur'an-ı Kerim'den olmak kaydı şartıyla herhangi bir ayet namazda kıraatin yerini tutuyor. Buna Firavun'un ben sizin Rabbiniz değil miyim, büyük Rabbiniz değil miyim, ilahınız değil miyim gibi çirkin ifadeleri de bu işe dahil. Bu da Kur'an-ı Kerim'den okunuyor. Ayet olarak sure yerine geçiyor, ayet yerine geçiyor. Neden? Çünkü o ayetle, yani Firavun'un ağzından çıkan sözleri bile anlatan ayetler Fatiha suresiyle aynı. Bu neyi gösteriyor? Müslüman Fatiha suresinden, İhlas suresinden, Ayet-el Kürsi'den kendisine ne pay çıkarıyorsa Firavun kıssasından da aynı payı çıkarıyor olması lazım. Kur'an'da bunun için Firavun var, bunun için Karun var, bunun için Haman var, bunun için Nemrut var. Yusuf aleyhisselam kıssası da bunun için Kur'an-ı Kerim'de var. Mesele sadece mümin

lere kıssa anlatmak meselesi değil. Yusuf Aleyhisselam da, kardeşleri de, babası da, annesi de geldi, geçti bu dünyadan. Ama analık, babalık hala devam ediyor. Evlatlar arasında haset tartışmaları kıyamete kadar devam edecek. Bu müminlere en güzel, en canlı öğütlerden olsun diye Allah'ın kitabında kıssa olarak var. Bu hikmetleri kesinlikle göz ardı edemeyiz. Değerli kardeşler, Allahu Teala'nın kitabı Kur'an'da bize üç ayrı surede anlattığı olaylardan bir tanesi de Karun olayıdır. Karun, Kur'an-ı Kerim'de uzunca anlatılan kıssalardan bir kıssadır. Kıssa kelimesi bizim için hikaye anlamı ifade etmiyor değerli kardeşler. Bunu özellikle bilmemizde fayda var. Kıssa, uydurma, Bizans'ın olay demek değildir. Kıssa, Kur'an-ı Kerim'deki kıssa, Allahu Teala'nın geçmiş ümmetlerde olmuş bitmiş şeylerden verdiği haberlere kullanılan bir isimdir. Dolayısıyla Kur'an kıssası bildiğimiz Türkçedeki hikaye anlamında asla değildir. Bunu vurgulamış olalım. Karun kıssası Kur'an-ı Kerim'de önümüze konmuş eski ümmetlere ait olaylardan bir olaydır. Bugün ve yarın kıyamet gününe kadar bütün iman edenler yeryüzü hayatının gerçeğini anlamak istiyorlarsa Kur'an'ı anlamaya mecbur oldukları gibi Kur'an'ın özellikle gündeme getirdiği, öne çıkardığı Karun kıssasını da anlamak zorundadırlar. Anlamak zorundayız. Kardeşler, Karun Musa Aleyhisselam zamanında yaşamış servet sahibi bir adamın adıdır. Musa Aleyhisselam'ın amcasının oğlu olduğu söylenir. Yani İsrail oğullarından birisidir. İsrail oğullarındandır. Mısır'da Musa Aleyhisselam'ın nübüvveti zamanında bir Kıptiler, yani Firavun ailesi yaşıyordu. Bir de İsrail oğulları yaşıyorlardı. Kıptiler, Firavun'un sülalesi ve Mısır'ın hükümranı olan, yoğunluğu teşkil eden kesimin adıydı. İsrail oğulları ise azınlığın adıydı. Karun İsrail oğullarındandır. Yani Musa Aleyhisselam'ın kendisiyle soy bağı kurduğu insanlardan birisidir. Kur'an-ı Kerim Karun'un doğumunu, ölümünü vesairesini ayrıntıları anlatmadan ona ait bir iki sahneyi bize nakleder. Musa Aleyhisselam'ın soyu olan İsrail oğulları Mısır'da ciddi bir işkence altında yaşıyorlardı. Kıptilerin, yani Firavun sülalesinin ezilmişleri veyahut da onların ezdiği, zulmettiği kadronun adı olarak Kur'an-ı Kerim'de bize özellikle işaretle anlattırılan olaylardan birisidir. Kardeşler, Karun Allah'ın lütfuyla ve dilemesiyle çok büyük zengin oldu. Bu zenginliğinin miktarı hakkında Kur'an-ı Kerim bize çok enteresan bir ipucu veriyor. Buyuruyor ki Allah Teala, o kadar zengindi ki mallarını sakladığı hazinelerin anahtarlarını güçlü kuvvetli bir genç grubu taşıyamazlardı diyor. En büyük anahtarı da parmak büyüklüğündeymiş. Hani anahtar deyince koca halatlar filan değil, kilitler değil. Parmak büyüklüğündeki anahtarları, kasalarının anahtarlarını topladığında işte 10-20-30 tane genç yerden kaldıramıyorlarmış onları. Böyle büyük servet sahibi bir adam. Allah-u Teala sülalesi fakirlik içerisinde kıvrandığı halde, Firavun'un zulmü altında kıvrandığı halde bunu özellikle zengin etmiş. Ve bu Musa Aleyhisselam'la beraber aynı evin çocuklarılar. Bunlar karınlarını doyurmakta, Mısır sokaklarında gezmekte zorlanırlarken Allah-u Teala'nın Musa Aleyhisselam'ı Filistin tarafına
büyük bir mucizeyle geçirmesinden sonra bu da o tarafa geçiyor ve orada kendi ifadesiyle, Firavun'un deyimiyle, kendi gayretiyle zengin olmuş. Ama Kur'an-ı Kerim Allah Teala biz zengin ettik buyuruyor. Firavun'u büyük bir güç kuvvet adamı olarak yapmayı Allah murad ettiği gibi Karun'u da büyük bir servetin sahibi yapmayı Allah murad etti ve yaptı. O ise her şeyin kendiliğinden olduğunu, çok kafalı bir adam olduğu için zengin olduğunu düşünmüş. Kardeşler, Karun servetiyle şımardı. Şımarınca da Allah Teala'nın imtihanını kazanamadı. O elindeki servetin kendi zekası ürünü olduğunu düşündü. Allah Teala ise onu imtihan etmek için ona servet verdiğini ilan etti. Fakat Karun maalesef pek çok insanın aldandığı gibi malın çokluğuna aldandı. Ve bir gün Allah-u Teala'nın bütün ona lütfettiği bu zenginliğin imtihan olduğunu unutmuş haliyle şov yapmaya kalktı. Bizim bu çağdaki deyimimizde şov yapmaya kalktı. İşte hizmetçileri, korumaları, ondan sonra binekleri vesairesiyle ailece böyle büyük bir şova çıktı. O şov onun sonu olduğunu anlayamadı. Çıktı insanlara, işte açılış töreni hani yapılıyor, şov yapılıyor ya, insanlar böyle çok zengin olduklarını hissettiriyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. O zamanın şartlarında medyaya nasıl görünecekse öyle bir görüntü verecek bir şov yapmaya kalktı. Bunun üzerine İsrail oğulları, yani Musa Aleyhisselam'la beraber Filistin'e göç edenler, İsrail oğulları ikiye bölündüler. Bir grup, ki çoğunluğu onlar oluşturdular, vay be adamda ne servet var diye onun yaptığı şovun ağlarına takıldılar. Aklı başında birkaç mümin de Karun'u uyardılar. Dediler ki, Karun böyle şımarma. Bu yaptığın şey yanlıştır. Allah seni helak eder. Gel ahireti tercih et diye özellikle onu ikaz etmek istediler. Fakat Karun'un cevabı çok net ve keskin oldu. İnnemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Dedi ki o zaman, bu bütün gördüğünüz servet benim kendi gayretlerimin sonucu oluşmuş bir şeydir. Ben kazandım, ben ettim gibi bir mantıkla cevap verdi. Bunun üzerine şov yaptığından dolayı Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri ahiret yatırımı olarak değil, insanlar üzerinde gösteriş ve force malzemesi olarak kullandığı için, Karun Bey dedirtmek için, beylik damgasını insanların gözünde kendisine uygun hale getirtmek için Allah Teala bütün müminlere ibret olacak hükmünü onun üzerinde uyguladı. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ. O zaman o şov yaptığı gün kendisini de o anahtarlarını büyük bir kitlenin taşıyamayacağı kadar büyük hazinelerini de tamamını da Allah Teala yeryüzüne içine gömdük buyuruyor. Yer yarıldı. Hani atasözü olarak diyoruz ya, yer yarılsa da içine girsek, günün birinde yer yarıldı. Karun mallarıyla beraber yerin dibine battı. Bu Musa Aleyhisselam'ın ve o gün iman etmiş müminlerin gözleri önünde cereyan etmiş büyük bir olay olarak Kur'an-ı Kerim'in Kasas suresinde, Ankebut ve Gafir suresinde var. Üç ayrı surede Allah Teala Karun'un bu olayını bu ayrıntılarıyla anlatıyor. Şimdi en baştaki sözlerimize tekrar dönüyoruz kardeşler. Karun zenginlerden bir zengin, servet sahibi bir adam. Niye özellikle Kur'an-ı Kerim gibi bir ibadet kitabında, mezarlarda okunan, hastalara okunan, işte vaazları yapılan bir kitapta Karun'un ne işi var? İbadet kitabında, zikir kitabında Karun'un ne işi var sorusunun cevabına dönmemiz lazım. Fatiha suresi gibi Allah-u Teala'yı anlatan ayetler, cenneti anlatan ayetler, cehennemi anlatan ayetlerin yanında bu malları ben kazandım diyen bir şımarık zenginin ne işi var? Cevap, ne işi var? Çünkü herkes
Karunlaşma damgasını her an taşıyabilir üzerinde. Her zengin Karun olabilir. Allah-u Teala her kulunu malla imtihan etmeye kalktığında onun akıbeti karunlaşma olabilir. Nasıl saltanat verdiği bir kulu firavun oldu, nasıl bürokrasideki gücünü kullanan birisi Haman oldu, zalim oldu, nasıl Ebu Cehil taşların, heykellerin peşinden gidip Ebu Cehilleşti, aynı şekilde mal imtihanıyla her insan karunlaşabilir ve Karun'un akıbetine uğrayabilir. Bu yüzden Allah Teala kullarını cehennemden korkun diye ikaz ettiği gibi, aman şirke düşmeyin diye ikaz ettiği gibi, aman elinizdeki mal sizi karunlaştırmasın diye de ikaz etmiştir. Bu ikazını da canlı bir örnek üzerinden vermiştir. Kardeşler, her ümmetin bir imtihan konusu vardır. Ümmeti Muhammed'in imtihanı da mal üzerindendir. Yani bu ümmet servetle imtihan edilecek bir ümmettir. Tirmizi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rivayet edilen hadisi şerifinde açık bir şekilde görüyoruz. Her ümmetin bir imtihanı var. Bu ümmetin imtihanı da mal üzerindendir. Yani bu ümmetin riski Karun Bey olma riskidir. Böyle bir risk taşıyor bu ümmet. Bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ben sizin fakirliğinizden korkmuyorum, fakir olursunuz diye bir endişe taşımıyorum, ama dünya size açılacak ve sizin ayağınızı kaydıracak diye korkuyorum buyurmuştur. Biz bugün bu teknolojik ve ekonomik imkanlar içerisindeki Müslümanlar olarak, dün köylerinden çarıkla büyük şehirlere gelmiş ama bugün aynı köye modern arabalarla dönen insanlar olarak, biz bu karunlaşma riskini Kasas suresinden herkesten daha fazla okumak zorundayız. Her birimiz filan değerli hoca efendinin müridi, filan şeyh efendinin samimi müridanlarından olabiliriz. Filan değerli ailenin çocuğu olabiliriz. Geçmişimiz hafızlık, hocalıkla paklanmış olabilir. İnne Karune kâne min kavmi Musa. Karun da Firavun'un ailesindendi. Karun da Musa aleyhisselamın ailesindendi. Karun onun amcasının oğluydu. O da çarıkla çıkmıştı Mısır'dan. Çarıklı bir adamdı zamanında. Sonra zengin oldu. Febegâ aleyhim. Ve azdı, kudurdu. Kudurduğunun akıbeti olarak da kendisi de malları da toprağın içerisine gömüldü. Helak oldu. Dünyası da gitti, ahireti de gitti. Bu yüzden karunlaşma olayı geçmiş ümmetlerde Musa Aleyhisselam'ın döneminde meydana gelmiş bir olaydan ibaret değildir. İnsan karakterini yansıtıyor. Çarıkla gezerken ayakkabı beğenmez hale gelebileceğini insanın gösteriyor. Bulacak bir dilim ekmeği yokken, ekmeğe muhtaçken pasta beğenmez biri olabilir insan. Bu karakter insanın bünyesinde var. Bu ümmette mal sınavıyla imtihan olunacak bir ümmettir. Dolayısıyla Karun olayı eski ümmetlerden çok bu ümmete örnek olması gereken veya ibret olması gereken en önemli kıssalarından birisidir Kur'an-ı Kerim'in. Değerli kardeşler, Allah Teala Musa Aleyhisselam dönemine ait bazı şahsiyetleri Kur'an-ı Kerim'de öne çıkarıyor. Bunlardan üç tanesi üç simgeyi temsil ettikleri için hadisi şeriflerde de gündeme getiriliyor. Birisi Karun'dur. Karun mal yüzünden şımarmış ve Allah-u Teala'nın uluhiyetini, rububiyetini, azametini kabul etmemek istemiştir. Biri Karun'dur, mal şımarığı. Öbürü Firavun'dur. Firavun elindeki devlet otoritesini azgın bir şekilde insanlara zulmetmek için kullanan zalim tağut birisidir. Bir başka örneği de Kur'an-ı Kerim'in Haman'dır. Haman halk çocuğu aslında. Ama Firavun'un danışmanlarından, bürokratlarından birisi, elindeki bürokratik gücü zulmetmek için kullanmış, isyan için kullanmış
Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Karun, Firavun, Haman diye tağut isimleri zikreder. Neden? Çünkü bu üç isim aynı zamanda üç gücü yansıtıyor. Paranın gücünü, otoritenin gücünü ve dalkavukluğun gücünü yansıtıyor. Para, otorite ve dalkavukluk. Yani para sahibi zengin, otorite sahibi idareci, imzası olan adam ve idareciye yakınlığını kullanan dalkavuk bürokrat. Bu üç zalim ellerindeki gücü kullandıkları zaman bir halkı sindirebilirler, bir dinin gelişmesini engelleyebilirler, nesillerin yetişmesinin batıl kaynaklı olmasına sebep olabilirler. Onun için Allah Teala Karun, Firavun, Haman diye adi suçların sahipleri oldukları halde onları Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar simgeleştirmiştir. Bu simgeleşme ümmeti Muhammed bundan ders çıkarsın. Günün birinde elindeki imza gücünü Allah'a isyan için kullanma. Kullara zulüm için kullanma. Elindeki danışmanlık borsunu filan idareciye yakınlık gücünü herhangi bir şekilde dalgavuk haline, kendini dalgavuk haline getirip insanlığından taviz vereceğin bir iş için kullanma. Allah'tan korkunu unutma diye, ibret olsun diye Kur'an-ı Kerim bu üç büyük ismi, üç büyük suçu, üç büyük adi suçu simgeleştiren bu isimleri Kur'an-ı Kerim'de telaffuz ettiriyor bize. Bundan kendimize ders almalıyız. Aslında söz konusu olan Karun Bey değildir. Firavun Ağa değildir. Haman Dalgavuk değildir. Onların eylemleridir asıl söz konusu olan. Eğer bir Müslüman malıyla Allah'a isyan etme hakkı görüyorsa kendisinde, dün korktuğu Allah'tan, bugün makam arabası bulunduğu için, makam şoförü bulunduğu için bugün korkma ihtiyacı hissetmiyorsa, fakirken sabah namazı kıldığı halde, zenginken sabah namazı kılmaya vakit bulamıyor ve bundan da ağırlanmıyor, utanmıyorsa, fakirken hanımı tesettürlü olduğu halde, şimdi lüks otellerde toplantı yapıyor diye hanımını açıp saçtıysa eğer, bu bir hamanlıktır, bu karunluktur, bu firavunu taklit etme hastalığıdır. İlla bunun adının Karun olması gerekmiyor. Ahmet Mehmet de olabilir, Mehmet Bey de olabilir ama bu Karun Bey gibi davranıyor. Neden Karun Bey gibi davranıyor? Bu Mehmet Bey zamanında tarikat mensubu bir Müslümandı. Sakalı vardı, uzun uzun sakalı vardı, gitgide sakalları kısadı. Hanımı tesettürlüydü. Önce hanımının çarşafı gitti, mantosu gitti, eteği kısaldı, başı daraldı, türbanlandı derken Karun Beyleşti Mehmet Bey. Ahmet Bey Karun Beyleşti. Ona işçileri beyefendi dedikleri için kendisini gerçekten bey zannetti. Yanıldı. Şeytan onu Allah'ı bulacağı en güzel makamlara, cennetin en üst makamlarına, Firdevs-i Âlâ'ya gitmesine vesile olacak mal nimetini, cenneti kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak için kullanacağı yerde şeytan becerip o mal sayesinde onu cehenneme sürükledi. Kıyamet günü geldiğinde ne kadar pişman olacak, ne kadar üzülecek, keşke fakir yaşasaydım, keşke asgari ücrete mahkum olsaydım da Karun Bey gibi Mehmet Bey olmasaydım diye düşünecek. Nice insanlar köylerinde traktörün arkasında olmayı tercih edecekler ama iş işten geçmiş olacak kıyamet günü. Bunun için kardeşler Kur'an-ı Kerim'in kıssalarından muhteşem dersler çıkarmak zorundayız kendimize. Allah hikaye anlatmıyor. Çocuklarımızı teselli edeceğimiz hikayeler değil bunlar. Bize ders çıkarıyor Allah. Fatiha suresi kadar önemlidir. Kasas suresinde Allah-u Teala'nın Karun'u anlatışı. O da Musa Aleyhisselam'ın çocuğuydu. Tarikat şeyhinin yakını filan değil. Bir peygamberin amcasının oğlu olarak aynı evden sokağa çıktılar. Ama elindeki malı Allah'a isyanın gücü olarak kullandı. Musa'nın kuzeni Karun'ken Ağa Karun oldu. Ama kaybetti. Neyi kaybetti? Malını da, forsunu da, dünyasını da, ahiretini de, her şeyini kaybetti. Helak olanlardan oldu. Önce insanlar onu alkışladılar. Karun Bey, Karun Bey diye şov yaptığı zaman onu alkış tufanına tuttular.
O da ciddi bir şey zannetti ama aynı insanlar onların gözü önünde yere batan Karun'u görünce vay be bu işler tuzakmış deyip kenara çekildiler. Kimse onu desteklemedi. Eyvah diye peşinden ağlayan olmadı. O alkışlayanlar, o hayranları, o elini öpmeye çalışanlar, önünde eğilenler hepsi gitti. O Allah'ın azabıyla baş başa kaldı. Her Karun aynı akıbete mahkumdur. Adı Mehmet bile olabilir. Adı Ali olabilir. Adı Veli olabilir. Karunlaşmışsa akıbeti Karun'dur. Akıbet sadece hayır akıbet müttakiler içindir. Karun'un iyi bir akıbeti olmadı. Hiçbir Karun'un da olmayacak. Değerli kardeşler, burada biz önemli bir soruyla karşı karşıya kalırız. Yani mümin insan mal sahibi olmamalı mı demek istiyor Allah Teala? Yani malı olan, zengin olan kesinlikle helak mı olmuştur? Hayır. Hayır, böyle değil. Bilakis mümin zengin olmalıdır. Mal müminin elinde bulunmalıdır. Ama bu malı mümin yüreğine değil cebine koymalıdır. Kilitli kasalarda tutmalı ama Allah'ın hakkını kilitlememelidir. İşçisinin hakkını kilitlememelidir. Akrabalık hakkını kilitlememelidir. Onun dışında geri kalanını kasalarına koyabilir ve asla şımarmamalıdır. Dolayısıyla mümin helalinden kazandığı ve ahiretini yıpratmadığı sürece en zengin insan olmalıdır. Ebu Bekir'in zenginliği bugünkü İslamiyet oldu. Abdurrahman İbni Avf'ın zenginliği bugünkü binlerce on binlerce cami haline geldi. Ebu Bekir'in zenginliği olmasaydı, Abdurrahman İbni Avf'ın cömertliği olmasaydı, İslam 23 senede Arap Yarımadası'na hükümran olamayacaktı. Sebep olarak onları yarattı Allah ama görünen köy kılavuz istemedi. Bilallerin yapacağı iş değildi. Ammarların, Yasirlerin yapacağı iş değildi bu iş. Ebu Bekir Bilalleri de kurtardı, Ammarları da kurtardı, kendini de kurtardı. Dolayısıyla mümin zengin olmalı, çok zengin olmalı. Ama zenginliğin buz üzerinde yürümek olduğunu da bilmelidir. Çok zengin, çok sert buz üzerinde yürüyor demektir. Hafif bir dalgınlıkla dağın dibini bulabilirsin. Karun böyle oldu işte. Allah'ın o serveti ona niye verdiğini anlayamadı. Anlamak istemedi, şımardı, şımarınca helak oldu. Bütün insanlığın önünde bir ibret olarak kıyamete kadar kaldı. Kardeşler, mümin zengin olur, olmalıdır. Her mümin çok zengin olmalıdır. Fakirleri doyurmak, yetimleri doyurmak şerefine bütün müminler kavuşmalıdırlar. Mümin veren el olmalıdır, üst el olmalıdır. Ama dört kural Karun'un uymadığı kuraldır. Dolayısıyla dört kurala uyan müminin zenginliğinde hayır var. Birincisi, mümin elindeki serveti ahiret yatırımı olarak kullanacak. Bu ne demektir? Allah-u Teala'nın bunu imtihan olarak verdiğini bilecek. Tamam, villası olacak, lüks arabası olacak, korumaları olacak, makam şoförü olsun. Lakin o tıpkı meyveli ağaç gibi, koruma şoförü de sahibi olduğu gün biraz daha tevazu sahibi olsun. İkinci villa sahibi olduğu zaman tevazu biraz daha artsın. Üçüncü fabrikasını kurunca boynu biraz daha bükülsün. Dördüncü fabrikasını kurunca da o gece teheccüde kalkıp gözyaşları akısın. Rabbim bu imtihanı bana kazandırt desin. Hedef ahiret olmalıdır. Fabrikalar çoğaldıkça o ahirete yaklaşmalı. Korumaları vesairesi çoğaldıkça, villaları büyüdükçe, evi büyüdükçe, çoluk çocuğu büyüdükçe o gözyaşı akıtmalıdır. Tamam, düğününü, oğlunun düğününü, kızının düğününü deptebeli yapsın, zararı yok. Ama haramla yapmasın, şımararak yapmasın, kafirleri taklit ederek yapmasın. Fakir fukaranın doyurulduğu, duaların alındığı bir düğün olarak yapsın. Zengin düğününü İlla çadırda yapacak, köyünde yapacak diye bir şey yok. Elbette lüks düğün yapacak. Elbette Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görecek ama şımarmadan. Şımarmadan. Çünkü Karun'u helak eden şey şımarıklıktır. Şov kafalı olmasıdır. Birinci ölçü, اَبْتَغِ ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Birinci kural budur. Allah'ın verdiği maldan Allah'ı arayacaksın.
Yani zengin zenginleştikçe ibadetten kopmayacak, ibadeti artacak. İmtihanın arttığını anlayacak. Nasıl ilim sahibi bir insan

İlmi arttıkça daha fazla Allah'a yaklaşıyor olması gerekiyor. Nasıl Kabe'nin dibinde duran birisinin başka yerde durana göre daha fazla takva sahibi olması gerekiyor. Mal Allah'ın nimetlerinden bir nimet. Bu nimet kime geldiyse o daha fazla Allah'a yaklaşmalıdır. Eğer Müslüman fakirken bir defa oturup şükür secdesi yapıyorduysa zenginken 20 defa yapmalıdır. Eğer bir defa akraba ziyareti yapıyorduysa fakirken zengin olduğunda bunu 3'e 4'e çıkarmalıdır. Dolayısıyla Allah'ın rızasına yönelik yatırım yapılacak. İkinci kural ve la tensa nasibeke mine dünya. Zengin olmak dünyadaki nasibini yakalamaktır. Her Müslüman dünyadaki nasibinin peşinde de koşacaktır. Gerçi bu dünyadaki gerçek nasip 3 metrelik kefen bezidir. Onu da unutmamak lazım diye yorumlayan alimler de varsa da hayır öyle değil. Yani bu şu demek, Allah sana bir fabrika lütfettiyse hedefin ikinci fabrika olmalıdır. 100 Müslüman daha çalıştıracağım diye hedef kurmalısın. İkinci fabrikası olan üçüncü fabrika peşinde koşmalıdır. Yani buz tuttukça sen daha ciddi yürüyeceksin, daha çok buzun üstünde yürüyeceksin demektir. Yani bu kadarı yeter mantığı da yok. Allah Teala Karun'u bize anlatırken onun ahiret hayatını unuttuğunu söylüyor ama sonra da siz gene dünyadaki nasibinizi unutmayın buyuruyor. Bütün dünya senin olsa zarar değil. Bütün dağlar altın olarak senin olsa zarar değil. Sen onları Allah için kullanmayacak mısın zaten? Sen onu Filistin'e, mücahitlere göndermeyecek misin? Sen yeryüzünde bir fakir kalmasın diye uğraşmayacak mısın? Bu ne büyük nimet. Bu ne büyük nimet. Sen her köye bir minare, bir cami yaptırayım diye gayret etmeyecek misin? Ne büyük nimet bu. Sen yetimlerin duasını alacaksın. Sen her secde edildikçe o secdeden pay alacak bir zengin olacaksın. Daha çok zengin ol. Daha çok zengin ol. Eğer nasibin senin bütün dünya ise bütün dünya senin olsun. Böyle çok mal istemek suç değil. Çok malın içinde helak olmak suçtur. Bir avuç buğdayda da insan helak olabilir. Üçüncü kural Allah-u Teala'nın Karun'u helak etmesine sebep olan uymadığı üçüncü kural ve ehsin kemâ ehsenallâhu ileyk. Bu malı sana Allah lütfetti. Allah bağışladı, iyilik yaptı. Sen de Allah'ın kullarına iyilik yapacaksın. Allah sana verdikçe sen de kullarına vereceksin. İyilik sahibi olacaksın. Sen dördüncü fabrikayı kur. Hiçbir zararı yok. Beşincisini de kur. Ama ilk fabrika dönemindeki maaşı yükselt biraz lütfen. O zaman verdiğin ücrete biraz zam yap. O zam da seni gene zengin ederse, beşinci fabrikanı, altıncı fabrikanı o zaman kur. Sen de biraz Allah'ın kullarına versene, Allah hep sana veriyor. Hep alma uzmanı mısın sen? Biraz da versene. Ve ehsin kemâ ehsenallâhu ileyk. Allah sana veriyor. Yatıyorsun, üçtü malın, kalktın 8 oldu. Öbür gün yattın 10 oldu. Ya görmüyor musun Allah yeri altın püttürüyor. Gökten sana bereket yağıyor. Sen de işçine ver. Sen de akrabana ver. Sen de çocuklarına. Gerçi evet Müslüman Mehmet Beyler, Karun Bey'in Mehmet Bey hısımları, dünürleri zengin oldu mu hemen hanımlara bir araba, hanımın her arzusuna evet destekler. Bu oluyor tabi. İhsan, iyilik oluyor ama hanıma oluyor. Kendi evine, makamına ve diğer onun gözünü doyuracak şeyleri olur. Öyle değil. Allah'ın garip kullarına, zavallı kullarına payın çıksın senin. Bir görelim Allah'ın sana iyilik yaptığının şuurunda mısın, değil misin? Bunu görelim. Ve la tebghil fesade fil ard. Dördüncü kural, yeryüzünde fesadı yaymayacaksın. Fesadı yaymayacaksın. Sen zengin olacaksın diye Müslümanların hassasiyetiyle oynamayacaksın. Müslümanların 50 sene tutmadığı şeyi sen alıp satmayacaksın. Sen Allah'ın nimetini görüyorsun ya, ticaretinde helale dikkat edeceksin. Sen sekreter çalıştırmayacaksın kardeşim. Müslümanların biz çalıştırmasak kafirler berbat şartlarda çalıştırıyor. Ya Müslümanın kızının iffeti berbat olduktan sonra senin elinde olsa ne olur, gavurun elinde olsa ne olur? Niye Müslümanların ilkelerini zedeliyorsun? وَلَا تَبْقَدْ فَسَادَ فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde fesadı yaymayacaksın. Kötülüğü yaymayacaksın. Sen zengin oldukça Müslümanların kızlarının iffeti zedelenmeyecek. Sekreter kullanmayacaksın. Siz evinizde çalışın.

ben çeyiz paranızı sadaka olarak vereceğim diyeceksin. Müslümanların gıdasındaki hassasiyetini zedelemeyeceksin. Mesela senin fabrikan yapılırken o fabrikada kıbleye dönük tuvalet olup olmadığına bile dikkat edeceksin. Bu fesadı yaymaktır. Senin zenginliğin takvayı zedelememeli. Müslümanlara kötü örnek olmamalı. Kafirin gazetesine reklam vermeyeceksin. İşler yürümüyor, yürümüyorsa az da idare edersin o zaman. Eğer sen elindeki malı Müslümanların itikadi ve ameli hassasiyetlerini zedelemek için kullanırsan, o zaman Allah Teala'ya karşı asilik sürecini başlatmış olursun. Mehmet Bey olursun. Karun Bey olduğu gibi. Bu kayma süreci olur. Müslüman fakirken mesela margarin yemiyordu. Bu işte zararlı diye. Sen zengin olunca bu margarin aklandı paklandı mı? Ne oldu bu margarin? Niye helal oldu bu margarin? Bunu niye sen ürettin? İşte çok piyasa tutuyor. Piyasa kötülüğü tutar tabii. 20 sene önce sen bu yenmesin diye kampanya yapıyordun. Şimdi sen üretiyorsun bunu. Demek ki zenginlik seni yıpratıyor ve fesada alet ediyor. Kardeşler, mümin zengin olur. En zengin mümin olmalıdır aslında. Para müminlerin elinde olsa bu dört teminat yüzünden para nimete döner. Yeryüzü huzur bulur. Şımarmayan kulların elinde mal ne büyük nimettir. Lakin eğer mümin kafirler gibi şımaracak olursa neuzübillah, o zaman hepimiz batıl bir yolun peşinde koşmuş oluruz. Yani biz müminken zengin, müminliğimiz zenginken başka, fakirken başka hale getiriyorsa bizi, bu müminlik Allah Teala'nın bizden beklediği müminlik değildir. Kardeşler, şüphesiz mal ciddi bir imtihandır. Dedik ya, bu ümmetin imtihanı mal üzerinden yürüyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepimizi dört insan tipinden birine benzetiyor. Dünya malı ve mümin ve onun ümmeti birleştirildiğinde bu sentezden dört tür insan çıkarıyor. Buyuruyor ki bir grup mümin vardır, Allah onlara mal vermiştir. Ve o malı nasıl kullanacağına dair ilim, kafa, şuur da vermiştir. Adamda mal var, şuur var. Ne yapıyor? Elindeki malı Allah için kullanıyor. Kendi de yiyor, akrabasına da yediriyor, fakir müminlere de veriyor, cami de yapıyor, cihada da harcıyor. Bu en üstün mümindir buyuruyor. Bu çok muhteşem bir mümin. İkinci mümine Allah akıl vermiş, şuur vermiş, mal vermemiş. Adam fakir. Fakat o da o zengine imreniyor. Allah bana da mal verse filan cephedeki bütün mücahitleri donatırdım diyor. Her köye bir cami yapardım diyor. Birincisi malı var, şuuru var. Şuurlu zengin. O en üstündür buyuruyor. Efdalül menazil onun menazil. O en değerli mümin. İkincisinde şuur var, mal yok. Ama şuuru sayesinde o da birinci derecedeki mümini taklit etmek istiyor. O öbürüyle aynıdır sevapta buyur. Aslında 5 kuruş harcadığı yok Allah için, ama Allah görüyor ki verse harcayacak o. Hiçbir zararı yok. O da onun gibi. O da Ebu Bekir gibi Bilal'i azat etmiş hükmünde. O da Abdurrahman İbni Avf gibi bahçelerini bağışlamış Allah için. Yok aslında yaptığı hiçbir şey yok. Ama yapma şuuru var adamda. Verse Allah biliyor ki yapacak bunu. Üçüncü derecedeki mümine Allah mal vermiş, şuur vermemiş. Mal zebil ama şuur yok. Malı çoğaldıkça Allah'tan uzaklaşıyor. Bu adam batık adam. Dördüncü tip mümin, bu ümmetin dördüncü tip müminine ne mal vermiş ne şuur vermiş Allah. Dolayısıyla adam fakir ama hala kafasında para bulsam da şöyle yapsam böyle yapsam diye üçüncü tip adamı özeniyor. Ya adam bizimle beraber köyde geldi, şimdi zengin adam, biz hala sürünüyoruz burada diyor. Biz çocuğumuzun düğününü caminin altındaki salonda yaptık, adam ne güzel düğün yaptı diyor. Aslında adam bir kötülük yapamıyor ama parası olmadığı için yapamıyor. Parası olmadığı için kötülük yapamıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dördüncü tip için ne buyuruyor o zaman? O
üçüncünün günahlarına ortaktır diyor. Aslında düğün yapmamış. Aslında o sekreter çalıştırmıyor. Ama para bulsa Allah biliyor ki o da bir sekreter çalıştıracak. O da müminlerin şerefiyle oynayacak. O da mümin olmayanların gazetelerine reklam verecek, malım çok satılsın diye. Dolayısıyla nasıl ikinci tip mümin, şuuru var, parası yok, paralı mümini imreniyordu. Bulsam para da Bilal'i azat etsem diyordu. O da Bilal'i azat eden gibi sevap kazanmıştı. Bu dördüncü mümin de, yani şuur yok, para da yok. Ama para olsa onu şuursuzca kullanacağına dair işaret bulunduğu için o üçüncü adamın bataklığında bir mümin. Demek ki kardeşler, bu mal öyle bir imtihan ki, iyilik veya kötülükte onun hakkındaki düşüncelerimiz, emellerimiz bile kazandırıyor veya batırıyor. Yani insan yatağında 5 kuruşu olmadan da Karun olabilir. Karun'la dirilebilir. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde bir hadis hepimizin dikkatini çekmesi lazım kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu namaz var ya, namaz. Çok dikkat edin. Şu namaz var ya, bu namazı hakkıyla kılan mümin kıyamet günü nuruyla gelir, belgesiyle gelir. Kimlik filan göstermeye gerek yok, namaz ehli adam zaten. Lakin tembelliğinden namaz kılmayan var ya, şu namazı ihmal eden var ya, o ya Karun'la, ya Firavun'la, ya Haman'la, ya Übey ibn Halef'le beraber gelir buyuruyor. Allah Allah! Müminin ne işi var Karun'la, ne işi var Firavun'la, ne işi var Haman'la, ne işi var Übey ibn Halef'le? Bunlar şirkin liderleri, azgınlığın, tağutluğun uç adamları bunlar. Hayır, hayır, bir dakika. Senin namaz kılma işin ya ticaretinden, malından dolayıdır. Yani mal çengeline takılmışındır. Bunun adı ne Allah'ın lisanında? Karunluk. Onun için kıyamet günü Karunluk yapmadığın halde kafa yapın, mantaliten Karun kafası olduğu için onunla beraber gelirsin. Sen niye namaz kılmadın? İşte filan görevden dolayı müdürlükten almasınlar, terfiin engellenmesin diye. İşte bu Firavun kafası. Kıyamet günü Firavun'la geliyorsun. Namazını Firavun olmadığın halde Firavun kafalılığı yüzünden kılmadığın için öyle gelirsin. Sen niye bu namazı kılmadın? Ya biz işte memuruz. Memur mu? Memur demek Haman demek. Haman kafalılık yüzünden sen namaz kılmadıysan Haman'la beraber gelirsin kıyamet günü. Eğer hepten sen mülhit kafalı, hiçbir şekilde Allah-u Teala'nın hakkına saygısı olmayan, odun kafalı, put kafalı biriysen, müşriklerin ağalarından olan Übey ibn Halef gibi odun kafalı, cehennem kütüğü bir adamsan, kıyamet günü onunla beraber gelirsin. Yani şimdi burada bir hassasiyet görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazı bile niçin kılmadığını tahlil ederken bir noktadan Hamanlaşabileceğini, Firavunlaşabileceğini, Übey ibn Halef olabileceğini ve Karunlaşabileceğini vurguluyor. Oturduğu yerden cüzdanında 5 kuruş olmadan insan Karun olabilir mantık sayesinde. O kafa sayesinde. Aynı şekilde Ebu Bekir de olunabiliyor. Aynı şekilde Ömer de olursun, Halid ibn Velid de olursun. Herkes hasretiyle ve emeliyle beraber dirilecek inşallah. Burada kardeşler, tekrar mal konusuna dönüyoruz. Biz ümmeti Muhammed olarak fakirliğe mahkum bir ümmet değiliz. Yeryüzünün servetleri kafirlerin elinde bulunsun diye bir asla rızamız olmaz. Biz ümmeti Muhammed olarak servet sahibi, yeryüzünün nimetlerinin sahibi olmayı kendimize uygun görürüz. Ama bunu bir imtihan olarak biliriz ve biz düşünürüz ki elimizde mal olacağı zaman biz evvela bu malı Allah'ın nimeti olarak bilir, ahiret yatırımı için kullanırız. 2, dünyayı imar ederiz. Bizim elimizdeki arazi kesinlikle çorak kalmaz. Kayalıkları bile taşlarını kaldırır, toprak yapar, bahçe yaparız biz. Bizim elimizde camilerimizde, evlerimizde harap değildir. Dünyayı imar etmek de bizim vazifemizdir. وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا Yeryüzünü imar etmeyi Allah bize emretti. Köprüler bizim elimizde olur. Büyük binaları biz yaparız. En modern yapılar müminlerin elinden gerçekleşir. Ama o binanın altında kalmayız.
Yaptığımız binamız

yanımızda muhakkak camimiz, mescidimiz de vardır. Biz en yüksek binaları, en uzun yolları yaparız ama her yolumuzu mescide çıkarırız. Öğle ezanını hiçbir şeyi bizden uzaklaştıramaz. Biz cemaatle namazı ihmal etmeyiz, Allah yolunda infak etmeyi ihmal etmeyiz. Ama dünya bizim olsa ondan da korkmayız. Ve insanlara muhakkak iyiliğimiz olur. Biz yeryüzünde iyilik yapmayı hedef edinmiş bir ümmetiz. Bunun için vakıflar kurarız, bunun için dernekler kurarız, bunun için ailece çalışırız. Çocuklarımıza bir görev veririz, eşlerimize bir görev veririz, biz bir vazife alırız. Ve bizim elimizde mal varken o mal Allah'ın haram ettiği bir işte kullanılmaz. Biz silah üretip insanları imha etmeyiz. Biz biyolojiye hakim oluruz, insanlar biyolojik silahlarla ölmesinler diye. Bizim elimizde mal varken fareler bile güvendedir. Farelere bile zarar vermeyiz. Vermemeyi hedef ediniriz. Çünkü müminin elinde mal Allah'ın nimetidir. Mümin Allah'ın nimetini Allah'a isyan için kullanmaz. Kardeşler, ortada çok büyük bir imtihan konusu var. Bu imtihan nedir? Karun'un elindeki mal imtihanıdır. Ebu Bekir'in elindeki mal muhteşem bir maldır. Radıyallahu anh. Ama Karun'un elindeki mal, Karun'un da helakine sebep olmuştur. Onun etrafındakilerin de helakine sebep olmuştur. Biz bugün oturup kendi kendimize elimizdeki küçücük maaşların bile nasıl Karunlaşmaya doğru bizi sevk ettiğini tahlil etmemiz lazım. Karun'un tırnağı kadar olmayacak servetlerimizle Karun'a bile rahmet okutacak hatalar işliyor muyuz, işlemiyor muyuz? Bunu bir miktar incelememiz gerekiyor. Maazallah, yani köyden çarıkla gelmiş insanlar olarak köylülerle bayramlaşmayı bile artık kendisine yakıştıramayan insanlar, bir de Karun gibi servet bulsalar, demek ki dünyada başka insanın yaşamasına bile izin vermeyecekler. Gittiği düğünü, gittiği cenaze törenini bile zenginlik potansiyeline göre ayarlayan bir insan bu sürece girmiş demektir. Sırf başkaları da görsün diye binasının dışına yaptığı yatırım, akrabasının tamamının bir yıllık nafakasını temin edecek kadar lüzumsuz olan insanlar Allah'tan korkmalıdırlar. Biz zenginliğe karşı değiliz. Yeryüzünün servetinin tamamına talibiz. Ama binamızın yalıtımı için, güçlü kuvvetli olması için para harcarız. Birileri güzel desin diye bir gram çimento koymayız binamıza. Binamız sadece su geçirmesin, rutubetlenmesin diye boyarız. Güzel gelsin diye boyamayız. Bütünü bu dünyadaki nasibimiz 3 metre kefendir. 3 metre kefenden dolayı fabrika mı kurulurmuş diye düşünürüz. Kardeşler, Karunlaşma bataklığına düşmeden şuurlanmamız veya eğer böyle bir hastalığa müptela olduysak acilen kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Kardeşler, Karun azdı, şımardı. Allah onu dünya hayatında cezalandırdı. Musa Aleyhisselam'ı çok üzdü çünkü. Çok üzdü. Çok Musa Aleyhisselam Firavun'dan çekmediğini Karun'dan çekti. Tıpkı Firavun kadar eziyet ettiği için Musa Aleyhisselam'a ve şımardığı için Firavun'a verilen cezanın bir benzeri ona verildi. Firavun'u Allah suda boğdu, Karun'u toprakta boğdu. Aslında Karun'unki daha beter. İnsan suda boğulur ama toprakta boğulur mu? Malıyla, mülküyle, her şeyiyle helak oldu Karun. Neden? Musa Aleyhisselam Karun'un yüzünden tebliğini yapamaz hale geldi. İnsanlar onun deptebesine, şovlarına aldandılar. Şimdiki lisanla konuşayım. Zenginler çocuklarını imam hatiplere, Kur'an kurslarına vermediği için, vermeyi uygun görmediği için, çocuğunun geleceği helak olmasın diye düşündüğü için, fakirler de çocuklarını Kur'an'a teslim etmez hale geldiler Musa Aleyhisselam'ın zamanında. İllallah etti Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'a iftiralar etti. Provokatörler tuttu. Musa Aleyhisselam'a çirkin istatlarda bulundu. Musa Aleyhisselam'ın bir kelimelik bedduasıyla da yerle bir oldu. Ama bu şu demek değildir. Bütün zenginler cezalarını dünyada görecekler diye bir kural yok. Keşke dünyada felçle vesaireyle bir ceza

girdiğinde artık kırmızı çizgide yürüyüş başlamış demektir. Tehlike süreci başlamış demektir. Hepimiz kendimize belli bir ders çıkarmamız lazım, ibret almamız lazım. Yani çoluk çocuğumuzun rızkını temin edelim diye geldiğimiz büyük şehirlerde çoluk çocuğumuzun harap ve helak oluşundan bile haberdar değilsek mal yüzünden ne karunluk bekliyoruz ki başka? Başka ne karunluk bekliyor ki? Hani sen bu şehire çoluk çocuğunun rızkı için gelmemiş miydin? Evet. Çoluk çocuğunun rızkı şimdi var. Nerede çoluk çocuğun? Haberin yok. E demek ki sen ne için geldin? Ne yapıyorsun burada? İstanbul'a gelirken borç alarak gelmiştin. Bilet paran yoktu. Şimdiki hali sana Allah lütfetti. Bir maaşa razıydın. Şimdi işçinin maaşından kısıyorsun. Allah'tan korkmuyor musun? Sen İstanbul'a bir bileti de borç alarak geldiğin zaman patronun sana aylık vermeseydi, 3 ay 4 ay seni bekletseydi, yalan yılanla seni oyalasaydı sen ne yapardın bir düşünsene. Demek ki kardeşler, mal çok büyük bir imtihan. Bu imtihana yakalanınca, Allah korumadıkça da insanın korunması mümkün değildir. Kul hakkına riayet ederek, haram ve helal ölçülerine dikkat ederek, Müslümanların stratejik hassasiyetlerine dikkat ederek, zengin olabildiğimiz kadar zengin olmamız lazım. En büyük servet Müslümanların elinde olmalıdır. Ki camilerimizin kapısında Allah'ını seven bu cumadan sonra 1 lira versin diye yalvarmasın imam efendiler. Cuma vergisi gibi vergi niye toplanıyor? O caminin etrafındaki, o camiyi 20 defa yeniden yapacak güçteki insanlar, o camiyi sahiplenmedikleri için cuma namazı vergi namazına döndü. Bayram namazlarında milletin içine dalarak çuvallarla para toplanır hale gelindi. O camiyi 20 defa yapacak insanlar da orada namaz kılıyorlar. Yani Allah için vermek, Allah'tan gördüğünü tatbik etmektir. Allah sana veriyor, sen de Allah'a ver. Fakire ver, garibe ver, akrabanı gözet, kolla. Çoluk çocuğu aç bırak demiyor Allah zaten. Onların da nasibi var. Sen verdikçe Allah daha fazla verecek. Hiç kimse Allah'la yarışamaz. Sen bir verirsin, Allah bin verir. Koyacak yer bile bulamazsın sonra. Yeter ki şükreden, sabreden kul olmayı becerebilelim. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim asla hikaye kitabı değil. Kur'an-ı Kerim ders kitabıdır. Fatiha suresi kadar her suresi, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn kadar her ayeti Allah'a ibadeti anlatır, kulluğu anlatır, ahireti anlatır, cenneti cehennemi anlatır. Fatiha suresi ile Kasas suresinin Karun'u anlatan ayetleri arasında aklı çalışanlar için bir fark yoktur. Fakirsek bile biz bundan kendimize ders çıkarmamız gerekiyor. Demek ki Karun olup helak olup yeryüzüne batmaktansa fakir olup Rabbimin rızasını kazanmak benim için daha hayırlıymış deme seviyesine getirmelidir bizi bu ayetler. Tekrar ediyoruz, Karun Musa Aleyhisselam'ın yakınlarından birisiydi. Firavun sülalesinden değildi. Buna rağmen Karun elindeki Allah'ın lütfu olan malı Allah'a isyan için kullandı. Allah da onu yeryüzünde kıyamete kadar bütün müminlere, iman edenlere ibret olacak bir şekilde helak etti. Karun'un bulunduğu, şov yaptığı yerde yer yarıldı. Malıyla, mülküyle beraber, korumalarıyla, kaptanlarıyla beraber yere battı, gitti, helak oldu. Bazı alimler Buhari'deki bir hadis-i şeriften istifade ederek yaptıkları yorumda diyorlar ki Karun o gün battı, kıyamete kadar batmaya devam edecek diyorlar. Hadis-i şeriften istifade ederek. Böyle bitmiş bir azap değil bu. Kıyamete kadar batmaya devam edecek. Nereye gidiyor bu? Cehennem ötesine doğru gidiyor demek ki. Her halükarda kardeşler, şu ayetlerde Kasas suresinin 76. ve 82. ayetleri arasındaki bu ayetlerde en önemli nokta şudur. Allah Teala bir sürü zenginlik ya, işte zengin şımardı, şöyle yaptı, namaz kılmadı filan, bunları saymıyor. Ama helak oluşu, o yeryüzünün, yani toprağın yarılıp toprağın içine gömülme sürecini Kur'an-ı Kerim şımarmasına bağlıyor. İnna Allaha la yuhibbul ferihin. Allah şımaranları sevmez diye
ayet vurguluyor.

0: Sonra o yeryüzüne çektik, batırdık onu ayeti, bu şımarma olayı üzerine geliyor. Çünkü Allah'tan korkan bir grup ona diyor ki, Karun etme, şımarma. Allah'a karşı bu yaptığın terbiyesizliktir diyorlar. Ben kendi kendime kazandım, kimsenin bana bunları verdiği yok deyince helak oldu gitti. Dolayısıyla Karun şımarmış olmak için şov yapması gerekiyordu. Ama Karun'un serveti de hamalların taşıyamayacağı kadar büyük bir servetti. Sen asgari ücretten normal işte Bağkurlu vatandaş haline geldiğinde şımarma alameti var mı senin düzeyinde? Bak bakalım. Bak bakalım. Mesela yatsı namazına niye gitmediğin sorulduğunda, ya millet İstanbul'a köyden gelmiş, ter kokuyor ya, camilere gidilecek hal kalmadı. Ha şımarmaya bak sen. Bak şımarmaya. Şımarma bu işte. Sen de ter kokuyordun zamanında, seni nasıl camide millet koklanıyordu o zaman? Bu gizli şımarma belirtileri. Eğer daha önce bir zeytin çöpe atıldığında fırtınalar koparan ağayken sen, şimdi zeytini torbasıyla çöpe atmakta sakınca görüyor musun, görmüyor musun? Şımarma var mı yok mu Allah'ın nimetlerine karşı? Sen daha önce maaşından kırpıp sadaka veriyordun, üzerine farz vacip olmadığı halde fitre veriyordun, ne sadakamız olsun diyordun. Şimdi vermeyeceğim bunlara, şımarır bu fakirler ya, çalışsınlar, işçi arıyoruz biz, işçi bulamıyoruz, sadakaya gelince herkes istiyor diyen bir şımarma belirtisi var mı sende? Hepimiz kendimizi test etmeliyiz. Tırlarımızın, uçak filolarımızın olması gerekmiyor. Senin uçak filonda bir oturduğun aile araban işte. Herkes kendi boyutunda mini bir Karun olabilir, orta boy Karun olabilir, Karun Bey de olabilirsin. Mini Karunken kendini test edemez, frenleyemezsen, orta boy Karun Ağa olduğunda hiç test edemeyeceksin. Sayın Karun Bey olduğunda kimse sana dokunamayacak zaten. Kardeşler, bu zamanda özellikle Karunlaşmanın gizli desteklerinden birisi de maalesef zenginlerin önünde hakikati konuşmaya korkan ilim adamlarıdır. Onun odasında işte iftara çağrılıyor ya, veya orada işte hoca efendiyi de, alim veya bilim adamını da çağırıyorlar. İşte zenginin üstelik makam arabasıyla alınıp götürülüyor ya iftara. Orada Allah'a haram olarak, Allah'ın haram olarak yazdığı şeyleri gördüğü halde, beyefendi siz bizi iftara çağırdınız ama bu otelde bu iftar yapılır mı ya, sen beni niye çağırıyorsun? Ben 20 senedir namaz kıldırıyorum insanlara, sen beni bu melanet içkili otelde iftara çağırıyorsun, kusura bakma ben gelmiyorum deyip gitse, o adam belki o gece tövbe istiğfar edecek, aslına dönecek. Ha işte burada uygun olmaz, protokole aykırı. İlim adamının protokolü olur mu ya? Ağzına gem vurulacak kıyamet günü sen bu hakikati söylemediğin için. 20 sene 30 sene hadis okumuş, ayet okumuş insanlar içkili otelde, sen git zengin adamın hatırı kırılmasın, işte makam arabasıyla çağırdı ya, orada sen o toplantıda bulun. Zavallı gariban ayet hadis bilmemiş, Riyaz-ı Salih'in görmemiş biri ne yapacak? Demek otelden başka bir yerde iftar edilmeyecek düşünecek. İlim adamlarının da Karunlaşmaya verdiği destek çoktur. Ama Allah'ın azabı geldiğinde ne cahili ne alimi kurtulamayacak bu azaptan. Hepimizin gözü açık olması lazım, basiretimizin açık olması lazım. Allah zengin, abid, şakir, muhsin kul olmayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Allah'ım, ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmud

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Son Kale Aile programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program yönetmeni Halil Bekki.
8: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program

0: Aile programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınlanıyor.

0: Kıymetli hocam, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'la inşallah kendileriyle bugünün ailesi konu başlığını ele alacağız. Çok fazla bekletmeden konuğuma dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Akşamınız hayırlara vesile olsun inşallah. Hocam bizler sizleri acizane tanıyoruz ama dinleyicilerimize de kısa bir hatırlatma olması babında Abdurrahman Dilipak kimdir diyerek başlamak istiyorum. Buyurunuz.
1: Ya 1949 doğumluyum, Harunya. Babam Maraşlı, annem Osmaniyeli. İmam Hatip mezunuyum. 7 yıllık İmam Hatip okulunu 90'da bitirebildim. 7 tane okulu değiştirerek. Önce Arap Fars Filolojisi'ne gittim. Oradan gazetecilik, halkla ilişkiler, Marmara Üniversitesi olarak bitirdim. İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik, Halkla İlişkiler Yüksekokulu diye başlamıştık. Ondan sonra da yine Devir, Milli Gazete, Akit, Yeni Şafak gibi gazetelerde ve birçok dergide yazılar yazdım. Televizyon programları yaptım. 60'a yakın yayınlanmış kitabım var. 54 yıldır kesintisiz sanırım. 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebiyle yargılandım ama çok şükür mahkumiyette sonuçlanan herhangi bir davam olmadı. Ve bugün hala yazı ve konuşmalarımla devam ediyorum. Mikrofon ve kalem. Sanıyorum böyle de devam edecek. Allah izin verirse.
0: İnşallah. Rabbim çalışmalarınıza bereket versin hocam.
1: 8 tane de torunum var. Elhamdülillah.
0: Maşallah hocam. Rabbim çalışmalarınıza bereket versin inşallah.
1: Hepimiz için inşallah.
0: Elhamdülillah mahkumiyetle sonuçlanmamış hocam. Yoksa bizler
1: öyle
0: çok...
1: Öyle de olabilirdi. Hazreti Yusuf mahkum da oldu ama ben her dönemde, bugün de dahil, sanık olarak yargılandım. Elhamdülillah hiçbirisinde yüz kızartıcı bir sözüm yok. Bir takım eleştirilerimden dolayı yargılandım. Uzun süren davalarım oldu. Mesela 19 yıl süren bu Güven Erkaya davasıydı. Evimi haczetmişlerdi. 7,5 yıl askeri mahkemede yargılandım. Devlet Güvenliği Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, hemen hemen bütün ceza mahkemelerinde yargılandım.
0: Hamdolsun bugün de bizlerle birliktesiniz hocam. Elhamdülillah Rabbim evet. Bizleri sizlere kavuşturdu.
1: Sağ olun.
0: Ben uzun bir müddettir sizi takip ediyordum. Ne zaman inşallah sizinle beraber bir program yaparız diye düşünürken bugüne kısmetmiş elhamdülillah. Hayırlısı kazasız olsun. Belasız bugünlere eriştik. Hocam müsaade buyurursanız ben sorularıma başlamak istiyorum.
1: Tabii.
0: Evet, bugünün konu başlığı bugünün ailesi olarak belirledik hocam. Peki aile kurumu sizce bugün eski gücünü koruyor mu yoksa ciddi bir zayıflama var mıdır?
1: Yani eski gücü derken biz çok epey zamandan beri aileyi kaybettik. Yani giderek zayıflayan bir aile bağları vardı. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra zaten farklı bir sürece girdik. Öncesinde de yine savaş yıllarıydı. Tanzimat sonrası, hatta Lale Devri'nden sonra ilişkilerde bu... Aslında insan tek başına yaşayamıyor. İnsan kelime anlamı itibariyle ünsiyet peyda eden, çevresiyle etkileşen, kederler azalır. Ama sevgilerinizi paylaşırsanız o çoğalır. Kederler paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Cenab-ı Allah bizi ve bir ailenin içinde insan olarak yetiştirdi. Fert tek başına biraz hep aciziz de çok aciz, yalnız kalır. Toplumda yani birbirinden hep fertlerden oluştuğu için halkı genişledikçe bağlar zayıflar. Yani merkezdeyse anne baba çocuklar onu hemen kuşatan.

0: dayı, amca, hala, teyze, tabii yukarı doğru, yani sağa sola, yukarıya aşağıya, merkezden çevreye doğru bir yayılma söz konusudur. Ayet şöyle diyor, anne babanıza üf bile demeyin diyor. Yani merkezde o kadar çok iç içelik var ki, ama mesela akrabalık konusuna gelince, altı sizi kabileler halinde yarattım diyor. Kabail dediğimiz şey 7 üst soy, 7 alt soydan oluşur. Yani işte benim yaşarken alt soyum kim var? Torunum olduğunu söyledim. Ben var, benim çocuğum var, benim çocuğumun çocukları var. Demek ki aslında çocuğumun çocukları derken 3 soy gerçekleşti. Onların da çocukları, torunları olduğunda bir insan yaşarken alt soy olarak 5-6 soyu eğer 80-90 yaşlarına geliyorsa, yüzü geçiyorsa 7-6 soyu da görebilir ama yüzden fazla yaşaması gerekiyor. Yukarıya doğru baktığımızda yukarıdaki üst soy, o 7 soyu görebilirsiniz. Yani dederiz, dedenizin dedesi, onun babasına kadar uzandığınızda ve onun çocuklarını hesaba kattığınızda bir üst soyu da görmüş olursunuz. Ondan sonrakiler için zaten coğrafi mekan olarak ya da ilişkiler seviyesi olarak çok sıcak değil. Aynı yaşadığınız zamanın sınırları dışına da çıkıyor. Dolayısıyla bizi akrabalarımıza karşı da Kur'an-ı Kerim sorumlu olduğumuzu söylüyor. Yani hayatta olan, tabii herkesin illa da bu gençliğe sahip olması da özellikle alt soy açısından gerekmiyor. Yaşadığı zaman şartlar, ömür onları sınırlandırıyor. Yani sonuçta aile içinde toplum bir kimlik ve kişilik kazanıyor. Bu kişi başka bir şeydir mesela. Fert başka bir şeydir. Şahıs farklı bir şeydir. Yani birinde şahsiyet oluşuyor, birinde kişilik oluşuyor, birisinde ferdiyet oluşuyor. Bunların hepsinin var olması gerekiyor. Yani biz sürü değiliz. Birbirimizin kopyası, klonlanmış kalabalıklar değiliz. Her birimizin kendine has özellikleri vardır. Parmak uçlarınız gibi sizi farklı yarattım diyor Cenab-ı Allah. Yani fert olarak da bir anlamımız, değerimiz vardır bizim. Vazgeçilmezliğimiz vardır. Cenab-ı Allah o aile kümesi içerisinde onu tek bir cevher olarak oraya yerleştirmiş. Ama bireyden söz ediyorlar bugün. Birey yok, birey diye bir şey olmaz ama bireyin bu İstanbul Sözleşmesi'nde dayalı insan hakları sözlüğünde, yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'nin sözlüğünde din, ahlak, gelenek ve biyolojik cinsiyetinden bağımsız gender diye tanımlanan bir genomu ifade ediyor. Yani bir canlı organizma, anne baba kardeş yok, kişi de değil o, şahıs da değil, fert de değil. Öyle kendi nezhur bir şey. Ve bugünlerde o birey kelimesini oldukça fazla duyacaksınız. Tekrar söylüyorum, birey, din, ahlak, gelenek ve biyolojik cinsiyetinden bağımsız gender diye tanımlanan bir genomu ifade ediyor. Ve insan burada nesneleşiyor. Onun için nesneler arası iletişimden söz ediyorlar ve bugün Türkiye'de 5G süreci başladı. İşte o 5G nesneler arası iletişimin sürekliliği, hızı ve kesintisiz erişimini sağlayan bir araç, bir aygıt. Ve nesneler arası iletişimin nesneleri insan, hayvan ve makinedir. Yani hepsi de U barusu gibi birbiriyle eşitleniyor. Çünkü artık bizim beynimizde protez olarak takılan ve beynimizden daha fazla kullandığımız bilgi kaynağı olan yapay zeka var. Bu apayrı bir sorun. Ve bizim fonksiyonlarımızı tanımladıkları, eğer hizmet faktörü ise avatarlar var. Biyolojik bir faktör ise humanoidler var, insanımsı robotlar. Ve bunlar insandan daha tırnak içinde verimli. Mesaisi yok, acıkmıyor ve yanlış yapma ihtimali çok zayıf, çünkü irade yok. Programlanan şeyi sürekli tekrarlayabiliyor. Dolayısıyla nesneler arası iletişimin nesnesi insan tarafından üretilmesine rağmen insanı basit bir araca dönüştürüyor. Yani bu hıza sahip olunca, saniyede 300 bin kilometre hızla erişim sağladığınız ki 5G'den sonra bu daha da hızlı olacak, bir yapı inşa ediliyor. Ve insanın burada gerekliliği de tartışma konusu olacak. Yani işte 500 milyon insan yeterli diyorlar ya, 8 milyar insana ne gerek var? Çünkü insandan beklenen her şeyi 500 milyon olduk bir nüfusla nesneler arası iletişimde bilgisayar, yani humanoid robotlar, biyolojik robotlar, biyolojik robotlar deyince o da ikiye ayrılıyor. Bir kısmı klonlanmış, geçmişten gelen birilerinde denizde artık bir mezarından hücre alırsanız ondan yenisini üretmeniz mümkün. O da biyolojik bir robot. Yani irade yok ama onun sesi, onun görüntüsü, işte koyun dolu gibi geçmişteki insan da üretmek mümkün. Yaşarken siz kendinizi de üretebilirsiniz. Avatarınızı zaten üretebiliyorsunuz şu anda. Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ama kimse tabii 5G'nin bu anlamda ne olduğunu da çok farkında değil. Yani bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
1: Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyorum. Hocam bir diğer sorum da malumunuz 2025 yılı aile yılı ilan edildi ve 2026'da da devam ettirildiği söylendi. Aile neden gündemde sorusuyla geleceğim, ancak herkesin önceliği kendi ailesi olduğu için dolaylı yoldan herkesin konusu, başlığı konulmasa dahi aile gündemi oldu. Peki aile neden gündemde sorusunu sorduğumuzda aslında aileyi tehdit eden başka bir şey mi var? Onu mu anlamaya çalışıyoruz? Bu hususta neler söylersiniz?
0: Yani bir defa artık aile kayboldu. Öyle aileyi tanım olarak da kaldırdılar. Anne baba tanımı yok. Nüfusu zamanlarımızdan anne baba kaldırıldı. Kardeş de yok. Yani kız kardeş, erkek kardeş de yok. Çünkü cinsiyet değiştiriliyor. Anneniz erkek olabiliyor. Babanız kadın olabiliyor. Siz de değiştirebiliyorsunuz. Kardeşleriniz de değiştirebiliyor. Amca halalar da, dayılar, teyzeler de değiştirebiliyor. Burada tanımlanmış bir aile yoksa aslında ailesiz bir toplum var. Siz biyolojik olarak kuluçka makinesi gibi, artık onu humanoid annelerin rahminde de çocuklar suni ilkah yoluyla üretilebilecek. Yani nasıl tavuk üretim çiftliği varsa insan üretim çiftliği de olabilecek ve gen implantı da yapılabilecek. Yani aslında koyun gibi büyüyen, yani 6 ayda erişkin olabiliyor. Ne bileyim, sincap gibi beslenen, ne bileyim, kartal gözüne sahip falan, böyle özellikleri, yani işkembe çorbası yapar gibi onun içerisine bir şeyler katarak yeni insanı üretmek de mümkün olabilecek. Dolayısıyla insan yok ki aileden söz edebilirsiniz. Birbirine karşı sorumluluğu yok. Zaten çocuğunuz anne baba çalışıyorsa, kadınlar da iş dünyasına çekiyorsanız çocuğa bakıcılar ya da gündüz bakım evine kreş dedikleri, kirşemezse kilise marketi gibi bir şey, çocuğunuz orada, siz akşam yatmak için geliyorsunuz, dışarıda yiyorsunuz. Çocuğunuz okul çağına gelince yine sizden alınıyor. Sabah gün doğarken okula gidiyor, gün batarken geliyor. Geldikten sonra ya televizyon ya bilgisayar ya bir takım uydurma kitaplar, onları ezberlemekle meşgul oluyor. Ve bu, bakın, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, askere gitmesi lazım, evlenmesi lazım, iş güç sahibi olması lazım. Siz çocuğunuzu eğer kreşlerde büyütmüşseniz, sizi ölürken de huzur evlerinde büyütecek çocuklarınız. Burada aile falan yok. Kandırıyorlar, aile yılı ilan ettik, aileye şöyle, aileye böyle. Yani kimsenin halasına, dayısına, nenesine borcu yok. Bayramlar bile tatil günleri, ya sıla-i rahim günleri değil. Büyük ölçüde aile tüketildi. Var olan aileler de gerçek aileler değil. O beşeri bir takım zaaflar, yardımlaşma ihtiyaçları, işte gelenek, yoksa dinin bizden istediği, din kardeşliği meselesi zaten kayboldu da, öz kardeşle babasının mirasını paylaşma noktasında kavga eder bunlar. Ya da ne bileyim işte, aspavaları görüyorsunuz. Hepsi bunların akraba, hepsi aynı köyde. Ama bir araya gelemezler yani. Bir aile borçluluğu yok. Birinin yanına öteki de bir tane restoran açar. Yani istişare var mı? Şura var mı? Ehliyet ve liyakat var mı? Kendi aralarında bir cemaat disiplini oluşturabiliyorlar mı? Ben bugünkü cami cemaatinden ya da kendine cemaat denilen dini topluluklardan söz etmiyorum. Cem olup bir arada kim nerede ne yapacak, kimin neye ihtiyacı var, bunları konuşuyorlar mı? Yok. İşte öyle gidiyoruz yani. İslam birliği filan, vahdet filan diyoruz da, ya bırakın karıyla kocayı bir araya getiremiyorsunuz, kardeşleri bir araya getiremiyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz ki? Onun için yeniden Müslüman olmaktan başka çaremiz yok. İnsanı yeniden tanımlamaktan başka çaremiz yok. Aileyi ihya edecekseniz anneyi çalışmaya mecbur olmaktan kurtarın. Kadın hiç çalışmayacak demek değil ama onun asli görevi anneliktir. İnsan yetiştirmektir. Nüfusumuzun yarısı kendileri yaşlanırken arkadan gelenleri hayata hazırlamak zorundadır. Yani bugün haydi yavrum, haydi git, ya gazi ol, ya şehit diyen anne var mı? Aman ha, aman ha, şunu da yapma, bunu da yapma, başına bela alırsın, itiraz etme. Gazze'den başka anne baba kalmadı sanki. Evet, aileyi ihya ettiğimiz değil, aileyi mahvettik.
1: Maalesef hocam, üzülüyoruz bu konular ama acı gerçeklerimiz. Evet, biraz önce de dediğiniz gibi karı kocayı bir araya getiremiyoruz diye. Boşanma oranlarına birazcık değinmek istiyorum, müsaade buyurursanız. Boşanma oranlarının artmasını en çok neye bağlıyorsunuz hocam? Ekonomiye mi, yoksa aslında biraz önce bir ufaktan değindiniz ama değer kaybı mı, yoksa iletişimsizlik mi?
0: Hepsi birden var yani. Bir tane sebebi yok ki. O akrabalık kavram, yani hem üst soy kalktı, onların nasihatları, onların dedeyi nineyi evden kovduk zaten. Çocukları da elimizden aldılar. Hangi aileden söz ediyorsunuz ki? Kadın çalışıyorsa o daha hızlı bir kariyer yapmak için çocuğuna bakarak, kocasına yardımcı olarak o kariyeri yapamaz. Kadın daha fazla kazanıyorsa kocasına karşı niye fazla sorumluluk duysun ki? Yani kadın artık kendi başına tırnak içinde özgürleşiyor. Aile içinde rekabet başladı. Yani eğer kadın ve erkek ayrı işlerde, ayrı firmalarda çalışıyorsa, düşünün ki firmalar arası rekabet var. Günün bütün uyandıktan yatana kadarki saatlerinde birbirlerine karşı rekabet etmekle meşguller. Eve gelince de onun tartışmasını yaparlar. Yani kimse birbiriyle istişare ve şura yapmadığı için, yani dikey ve yatay haberleşme yok. İtiraf ettiklerinde Kur'an-ı Kerim hakeme gitmelerini söyler. Hakeme de gitmezler. Siyasi tercihleri farklılaşmıştır. Konuşurlarsa kavga ederler. İdeolojiler farklılaşmıştır. Hayata bakışları, çünkü birlikte geçirdikleri zaman daralmıştır. Aile içi diyalog kopmuştur. Televizyon dizilerinden çocuklar da etkiler. Kadın da etkide, erkek de. Erkek maçolaşıyor, kadın feministleşiyor. Her ikisi de bağımsızlaşıyor birbirinden. Ya bugünkü ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, ideolojik ve politik düzen aile birliğine yönelik tehdit oluşturuyor. Mevzuat yasalar da böyle. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden sonra patladı. Kadın zaten birisiyle evlenmişse, aman deyip bunu çekeceğim, ayrılıyorsunuz. Hele de zengin bir keriz bulmuşsanız, malın yarısı sizin. Evlenmeye de gerek yok. Zina da suç olmaktan çıkarttı. İstediğiyle takılabilir. Oğlunuz, kızınız da öyle. Onlara karşı bir yaptırım gücümüz de yok. Suçlu siz olursunuz. Yani oğlunuz eve kadın, kızınız erkek arkadaşını getirebilir. Onu din ve ahlakla durduramazsınız. O zaman işte bir intihar toplumu da ortaya çıkıyor. Atomize oluyor. Aile kayboluyor. Dede, nine, hala, teyze, amca, dayı, kimse onları tanımıyor. Bugün yani en dindarımız bile amcanın, dayıların çocuklarıyla, kendi kardeşleriyle iletişimi yok ya. Yani iletişim kelimesi de doğru değil. Bilgileşimi, tearuf etmek. Bilelim, bilişelim. Kim, dünya kimseye kalmaz diyor Yunus Emre. Bilişmek Kur'an-ı Kerim'de yaratılış gayesi olarak açıklanır. Tearuf etmek şesini. Bilişesiniz diye yarattım diyor. Bizim öyle bir bilişme derdimiz de yok. Yani tanımaz bile bugün amca, dayı, hala, teyze çocuklarıyla aralarında bir bağ da bulamazsınız birçok ailenin. İsim olarak bile bilmeyebilirler. Yani bırakın onu, anne baba çocuklarıyla bile sağlıklı iletişim kuramıyor bugün.
1: Evet hocam, maalesef akrabalık ilişkilerimiz sona erdi. Çok özür diliyorum. Hocam, biraz önce de dediğiniz gibi ilişkiler arası iletişimlerimiz bitti. Bunda biraz da sosyal mecraların, dijital dünyanın etkisi var. Önceden dedelerimizin, ninelerimizin yanına gittiğimizde, yani bayramda vesaire, ben bunu yaşadım. Köye gitmeyi bayram yaklaştığında çok istiyorduk. Yani heyecandan uyuyamıyorduk. Köye gittiğimizde de dedemle birlikte yatardım ben. Dedem böyle kapıda karşılardı, hoş geldin kuzum diyerek böyle sımsıkı sarılırdı. O kokuyu içimize çektiğimizde karşılıklı olarak bir huzur meydana gelirdi. Şimdi ise imkanlar daha da bollaşmasına rağmen kilometreler engel oldu ve online sılay-ı rahim moduna geçtik hepimiz. Biraz önce de programımızın başında da söylediniz. Bayramlar tatil zamanı olarak belirlendi diye. Biraz da bu sosyal medyanın aile içindeki ilişkilerine değinmenizi istirham ediyorum. Bir uzman ağzıyla hem de bir gazeteci olarak sizleri dinliyoruz hocam.
0: Yani bu aslında bir imkan, bir fırsat olarak da

değerlendirilebilir. Benim bir çocuğum işte kocası üniversitede araştırma görevlisi Amerika'da yaşıyor. Ne bileyim bir oğlum Dubai'de bir Türk restoranı işletmesi var oradaki lokal ortaklarıyla yerel derle. Onlardan gittiği zaman artık görüntülü de konuşabiliyoruz. Ama aynı şehirde olup birbiriyle bayramlaşmayı bile SMS mesajı, WhatsApp mesajıyla yapanlar o zaman bu imkanı tersine çevirmiş oluyor. Yani çevresel şartlar imkanları bahane ederek aslında insanlar sanki sorumluluklarını yerine getirmiş gibi kendilerini kabul ediyorlar. Özellikle televizyonda işte bu reality show dedikleri bir takım programlarda anlatılanlarda kötü örnek oluyor ama bunları insanlar hayal ederek de kurgulayabilirlerdi yani. Bunlar şeytanın varlığı günah işlememizin gerekçesi değil. İnsanlar dün de azıtabiliyorlardı. Ne bileyim işte Roma'da fuhuş almış başına gitmişti ya da Hazreti Lut zamanında televizyon olduğu için insanlar ahlaksızlaşmadı. Dolayısıyla insanlar ahlaktan, dinden, akıldan, vicdandan uzaklaşmak istiyorlarsa buna da ihtiyaçları yok. Ha, şeytan bugün o mecraları bunlara kolaylaştırıcı bir fırsat olarak önlerine sunuyor. Ama ahlaklı insanlar bu tuzaklara düşmeyi biliyorlardı. Yani Hazreti İbrahim puthane büyüdü diye putperest olmadı. Ya da Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından daha çocukken ailesinden koparıldı, kuyuya atıldı, köle pazarında satıldı. Yani bütün bunlar bakıyorsunuz şartlar Hazreti Yusuf'u eğer bu pedagoji ile ilişkilendirecek olursanız oradan iyi bir çocuk çıkmaması gerekiyordu ama peygamber oldu. Ama peygamber evinde yaşayıp Hazreti Lut'un hanımı oğlu iman etmedi. Hazreti İbrahim'in babası da iman edenlerden değildi. Yani her şey bu işte sosyal çevre, televizyon, eğitim bunları bahane etmeye gerek yok. Peki Firavun'un karısı Hazreti Asiye, Hazreti Musa Firavun'un sarayında büyüdü. Maşita annemiz ne oluyor? İnsanlık tarihinin en muhteşem birkaç kadınından biri Hazreti Hacer. Hazreti İsmail'in annesi Firavun'un aslında hizmetkarıydı. Onun için yani suçu başkasına yıkmaya gerek yok. Hazreti İbrahim'e ahlakı kimden öğrendin diyorlar. O ahlak ve sorgulama yoluyla imana ulaşmıştı. Ahlaksızdan diyor. Onların yaptıklarının kötü bir şey olduğunu düşündüm ve onları tekrarlamadım diyor. Ben onların tersini yaptım. Cenab-ı Allah da ona Haliullah diyor. Yani çok üstün bir sıfatla onu sıfatlandırıyor. Dolayısıyla işte televizyon, sosyal çevre, internet evet bunların etkisi var ama bunlar olmadan da insanlar sapıtabiliyorlar. Dolayısıyla bunları bahane etmeyeceğiz. Eğer biz ahlaklı insansak iyi ve kötü davranışı Cenab-ı Allah bunları ayırt edebilecek bir zeka verdi bize. Bu doğuştan, fıtrattan her insan içinde var. Şunu yapar insan, iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin, hak batıl. Bakın Kur'an-ı Kerim'de cezai ehliyet için bir yaş sınırı konmaz. Evlilik ya da işte diğer bağımsız bir kişiliğin oluşmaya başlamasındaki kriter ikidir. Bir tanesi akil olmak, bir tanesi bali olmak. Birisi biyolojik yaşı ifade ediyor. Yani üreme kabiliyetine sahip olana kadar biyolojik yaş çocukluk dönemi olarak yani cezai ehliyeti yok kabul ederiz. İkincisi ne? Zeka yaşı. Zeka yaşı nasıl oluşuyor? Bana kalırsa bugün 20-25 yaşında bile

0: kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin ve hak, batıl. Bu ayrımı yapacak seviyede bir akla sahip değil. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Bu çok kritik bir konu. Bu nikahta da bu şart var. Bu şart olmadan nikah da olmaz aslında. Yani bu çok ilginç, mesela güzel ve çirkin tanımı da var orada. Ayet diyor ki onlar güzel ve temiz olan. Bunu nasıl ayırt edeceksiniz? İyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin ve hak ile batılı. Birbirinden ayırma kabiliyetiniz yoksa iman ettik demenizin de bir anlamı yok. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki iman ettik demeyin. İslam olduk deyin, Müslüm olduk deyin. Yani Müslümanlara uyduk, onların peşine düştük, gidiyoruz. Çünkü iman ettik diyenlerin çoğu amentü'yü ezbere bilse de onun manasının farkında değil. Fatiha'yı okusa da onun farkında değil.
1: Yani hocam.
0: Kur'an'ı okumamış ki amenna ve saddakna diyor. Yani iman ettim, tasdik ederim. Bu ne okudum, anladım, kabul ettim diye. Hani kredi kartı da alırken bile bunu yazıyorsunuz altına.
1: Evet.
0: Anladım, kabul ettim. Peki Kur'an'ı okudunuz mu? Hani bunu diğer şeyler için yapıyoruz da sorumluluğu sınırlı çünkü. Okudun mu? İkra, bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Okudun mu? Yok. Okudunsa Arapçasını okudun. Türkçe ne diyor orada? Anladın mı? Okudum, anladım. Yok, okumadı ki anlasın. Atalarının dininden, Allah'ın dininden değil. Okudum, anladım. Anladım. Yani şeytan da anlamıştı bunu. Kabul ettin mi? Ah, kabul ettim diyeceksiniz. Eğer gerçekten iman ve imanın pratiği olarak da yaptın mı? Yani namazın farzını okudum, anladım, kabul ettim. Namaz kıldın mı? Aman aman işte. İslam ahlakıyla ahlaklanmadan insan yaratılış gayesine uygun hareket edemez. Aslında yaratılış gayesi Allah'ın rızasının tecellisinin vesilesi olmak. Allah'a ve ahiret gününe imandan sonra. Çünkü ayet öyle diyor. Allah bizim ellerimizde zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek ister. Ve bizi yeryüzünden mesul tutar. Yeryüzünde biz hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran ses olmamız gerekir. Evet.
1: Evet hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hocam benim sormak istediğim, daha doğrusu sizlerden istirhamım olan bazı konular var. Buraya değinmek istiyorum. Şimdi malumunuz evlilik oranları düştü. Konumuzun, programımızın başından beri de aslında bunlara değindiniz. Aslında üstü kapalı tavsiyeler de vermiş oldunuz. Fakat ben biraz daha açmak istiyorum, müsaade buyurursanız. Bugün gençlere aile kurma konusunda tavsiyeleriniz nedir? Yani şimdi şunun için soruyorum. Biraz daha açayım sorumu. Biraz önce bir rekabetten bahsettiniz. Eşler arası rekabetten. Yani Peygamber Efendimizin de hadis-i şerifi var. Evlilik, daha doğrusu eş seçiminde uyulması gereken, yani oluşturmamız gereken kriterler nispetinde. Şimdi bunları bakacak olursak, bu kapsamda değerlendirecek olursak, sizlerin gençlere bir baba, bir dede, bir eş olarak tavsiyeniz nelerdir diye sormak istiyorum.
0: Evet, yani bir defa evlenmek için çok beklemesinler. Akıl bali seviyesine geldikten sonra evlenmek için artık süreç başlamıştır. Bu süreç içerisinde kişilikler oluşurken evlilik müessesesi doğru şekilde kurulursa, yani küfür, birbirini tamamlayan, birbirine mizaç olarak farklı olan değil de bir şekilde birbirini tamamlayan, merhamet, şefkat duygularıyla birbirlerini sahiplenebilecek yaşta, yani bu 19 mu olur, 20 mi olur, 21 mi olur, ama çok gecikmeden evlenirlerse birbirlerini daha kolay anlarlar ve birlikleri birbirine daha çok ihtiyaç duyarlar. Çok ileri yaşlarda evlenirlerse mizaç farklılığından çatışmalar artar. Birbirini tanımakta, anlamakta zorluk çekerler. Boşanmaları daha kolay olur.
1: Hocam, burada bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi son dönemde görücü usulü evliliklere tekrar gençlerimiz yönelmeye başladılar. Yani ya da böyle söylüyorlar, bilmiyorum tam olarak, ama görücü usulü ve kendin görüşerek flört deniyor ya günümüzde şu anda. Her ne kadar bize uymasa da, yani İslam kanadına uymasa da, flört diye bir kavram meydanda. Bu ikisini kıyasladılar. Bir dönem flörtü denediler. Baktılar ki olmadı. Tekrardan gelenekçi yapıya yavaştan bir eğilim oldu gibi sanki. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
0: Şimdi bir defa bu çok geleneği de öne çıkartmamak lazım. Çünkü atalarımızın dini, atalarımızın geleneği, İslam'la örtüşen yanları da vardır, sapmalar da vardır. Biz geleneği alırken Kur'an'ın, Risalet'in eleğinde eleyerek almamız gerekir. Yoksa gelenek her şekilde doğru olan bir şey değil. Peki, o gelin kaynağına bakmak gerekiyor. Burada birbirlerine rağmen mutluluk olmayacağını ama birlikte bir ortak kazanım elde edeceklerini düşünmeleri gerekir. Daha evlenirken bunu, yani ben yöneteceğim onu, ben istediğim gibi istediğim yere getireceğim, çekeceğim değil, birbirlerini tamamlayacak, birbirlerini anlayacak, dinleyecek, merhamet edecek, şefkat ve sadakatla birbirlerine bağlanacak bir aile tasavvuru olması lazım. Biz bu tasavvuru kaybettik. Burada bir diğer husus şu, yani illa da yakışıklı olsun, güzel olsun falan, zengin olsun, bir de sosyal statüsü açısından öyle bir takım, hele hele iki maaş eve gelsin falan gibi, bir şirket gibi aileyi düşünürlerse oradan mesut bir aile çıkmaz. Bu başka şartlarda da ortaya çıkabilir. O zaman aile dağılır. Dolayısıyla aileyi o nebevi gelenlik içerisinde düşünerek tesis etmek gerekiyor. Yine aileyle ilgili bir diğer sorun, İhtilaf ettiklerinde her iki tarafında hakeme gitmeyi kabul etmeleri gerekiyor. Mutlaka bir takım sorunlar çıkar iki ayrı aileden.

bir diğer sorun. İhtilaf ettiklerinde her iki tarafında bir diğer sorun. İhtilaf ettiklerinde her iki tarafında hakeme gitmeyi kabul etmeleri gerekiyor. Mutlaka bir takım sorunlar çıkar. İki ayrı aileden iki kişi bir araya geliyor. Bir konuda

bir diğer sorun. İhtilaf ettiklerinde her iki tarafında hakeme gitmeyi kabul etmeleri gerekiyor. Mutlaka bir takım sorunlar çıkar. İki ayrı aileden iki kişi bir araya geliyor. Bir konuda

0: bir diğer sorun. İhtilaf ettiklerinde her iki tarafında hakeme gitmeyi kabul etmeleri gerekiyor. Mutlaka bir takım sorunlar çıkar. İki ayrı aileden iki kişi bir araya geliyor. Bir konuda bir diğer sorun. İhtilaf ettiklerinde her iki tarafında hakeme gitmeyi kabul etmeleri gerekiyor. Mutlaka bir takım sorunlar çıkar. İki ayrı aileden iki kişi bir araya geliyor. Bir konuda diğer sorun. İhtilaf ettiklerinde her iki tarafında hakeme gitmeyi kabul etmeleri gerekiyor. Mutlaka bir takım sorunlar çıkar. İki ayrı aileden iki kişi bir araya geliyor. Bir konuda diğer sorun. İhtilaf ettiklerinde her iki tarafında hakeme gitmeyi kabul etmeleri gerekiyor. Mutlaka bir takım sorunlar çıkar. İki ayrı aileden iki kişi bir araya geliyor. Bir konuda anne babanın Şafii'ye göre veto yetkisi var. Bununla evlenmeni onaylamıyorum dediği zaman evlenemezler. Ama Hanefi'de bu anne baba rızası gerekmiyor. Akıl bali olmuş kişiler evlenmeyi kabul ettiklerinde Hanefi mezhebine göre tamam, onlar ileride bir sorun yaşayacaksa da bu onların kendi tercihlerinin kendilerine yüklediği bir risk olarak kabul ediliyor. Yani siz yine anne babanın nasihat etmesi gerekiyor. Bak, bunu böyle çok istiyorsun ama bu problemini hesaba katman gerekir. Şu ona dikkat etmen gerekir diye anne babaların her halükarda nasihatları söz konusu. Ama şart değil. İmam-ı Şafii'de böyle bir disiplin de var. Dolayısıyla İmam-ı Şafii'nin bu hassasiyetini de dikkate almak gerekir. Orada anne babanın oğlum sen bunu istiyorsan ama bir de biz görelim, bir bakalım nedir ne değildir. Sen dış yüzünden bakıyorsun. Kendi heva ve heveslerinle bakıyorsun. Biz bir hayat yaşadık, bir tecrübeyi bir de bizim gözümüzle değerlendir diyebilirler. Onun için ben geleneksel aile, modern aile tanımını çok önemsemiyorum. Mezheplerimizin getirdiği bir takım hassasiyetler var ama Peygamber Efendimiz'in bu konuda ahlaklı olmaya, sabırlı, merhametli, şefkatli olmaya verdiği önemi görüyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'in koyduğu bir çerçeve var. Ona bağlı kalmak gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Süremizin sonuna doğru geldik. Hasta olsanız dahi bizlere misafir olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Söylemek istediğiniz son birkaç bir kelime varsa onları da alalım.
0: Yani insan aile içinde kimlik, başta bunu söylemiştim, şahsiyet kazanır ve aile çocuklarını illa da kendilerine benzetmek değil, kendilerinin yaşadıkları hayat başkadır. Ama geldik bir de gelecekte yaşayacakları var çocukların. Ekonomik çevre, sosyal çevre, siyasal çevre. Yani düşünsenize son 5 yıl içerisinde dünya nasıl bir hale geldi. Çocuklarımızı bizim geleceğin dünyasına hazırlamamız gerekiyor. Atam, dedem, babam, yani anne baba, ben dedemden gördüğüm gibi yapacağım. Hayır, o 100 yıl öncesinde kaldı. Düne dair ne varsa dünde kaldı cancağızım. Şimdi yeni şeyler söyleme zamanıdır. Bugünün çocukları dün dedelerimizin yaşadığı zamanda bilgisayar yoktu ki, televizyon yoktu ki, uçakla seyahat yapamıyorduk. Dolayısıyla dünya çok farklı bir yerdi. Bizim geleceğe taşıyabileceğimiz geleneksel bir takım değerlerimiz var. Onları muhafaza edeceğiz ama iki günü birbirine eş olan aldanmıştır diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Biz muhafazakar değiliz, biz sağcı değiliz, ne bileyim biz Müslümancı değiliz. Biz Müslümanız. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa

0: olsun, mazlumdan yana zalime karşı oluruz. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa, burada ne anne, ne baba, ne dede, ne nine kaldı gördüm. Yani adalet söz konusu olduğunda, şeriat esas alındığında bambaşka bir duruş ortaya çıktı. Ve kesinlikle anne babanın çocuklarına bir yanda bir gözümüzle dedeye nineye bakacağız, bir gözümüzle yarına bakacağız. İkisi arasında Allah'a hesabını vereceğimiz, verebileceğimiz bir bağ kuracağız. Yani anne babanın böyle bir sorumluluğu var. Yani dünkü yediklerimizle, yani anne babalarımızın, dedemizin, dedemizin yedikleriyle bugünkü yediklerimiz birbirine benziyor mu? Çocuklarımızı yaşayacakları dünyaya göre bu. Bugün boykot ürünler de var. Bugün içerisinde insan sağlığına zararlı yiyecek içecekler de var. Kolalar var, enerji içecekleri var. İlla da dünkü yemekleri yiyecek durumda değiliz. Şartlar öyle gelişmiyor işte. Ama başka bir hassasiyet. Bugün de asrın idrakine İslam'ı söyleten bir anlayışla çocuklarımıza yetiştirmemiz gerekiyor. Annenin, babanın sorumluluğu dede ve nineyi, amca, dayı, hala, teyzeyi reddetmeden bütünüyle değil, onların geleceğe taşınacak. Bunu şu ifade daha güzel şekilde, şu ifadeyle tanımlamak mümkün. Kökü mazide olan ati, yani geçmişten değerleri bugüne, bugünden de yarına taşıyacak bir anlayış gerekiyor. İnşallah bu temel üzerine ailemizi yeniden inşa ederiz. Yoksa bugünkü aileler maalesef gerçek aileler değil.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Süremizin sonuna geldik. Evet, katılımlarınızdan dolayı ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sağlık problemleriniz olmasına rağmen davetimizi reddetmediniz, kabul ettiniz. Allah razı olsun.
0: Allah hayırlar versin.
1: Allah razı olsun hocam. Rabbim sağlık, sıhhat nasip eylesin. Rabbim Amin. Çalışmalarınızı bereketlendirsin inşallah.
0: Bugünlerde bir takım sağlık sorunları var. Sabah da göz kontrolüne gitmiştim. Yine küçük bir cerrahi müdahale oldu. Dua etsinler inşallah. Hızla iyileşiyorum. Gelecek günlerde daha sağlıklı olurum. Yine görüşürüz inşallah.
1: İnşallah hocam. Bir sonraki programımızı eğer siz de uygun görürseniz yüz yüze yapmak nasip olur inşallah.
0: İnşallah. Sağ olun hocam.
1: Eyvallah hocam. Evet kıymetli dostlar. Bir sonraki hafta farklı bir konuk ve farklı bir konu başlığıyla tekrar sizlerle olmak ümidiyle. Selam ve dua ile. Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internet

0: Sen de takip edebilirsiniz.
1: www.radyohedef.com
0: Tıklayın.
2: Radyo Hedef.
3: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
4: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Merhaba dostlar. Kutlu bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Evet dostlar, yine güzel bir konuyu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Cenab-ı Mevlam nasip ederse inşallah bugün biraz tasavvuf büyüklerinin güzel menkıbelerinden ve onların tasavvufa bakış çizgilerinden ve gönül sultanlarının hikmetli sözleriyle inşallah günümüzü tamamlayalım diyoruz. Mevlana Hazretlerinin Mesnevisinden alıntılar ve Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Gavs-ı Azam'ın hayatından belirli örnekler, vaktimiz yetişirse inşallah bu konuları irdeleyelim diyoruz dostlar. İnşallah birkaç program tasavvuf bahçesinden gidelim diyoruz. Mevlam nasip ederse Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden, sonra Ahmet Rufai Hazretlerinden, elhamdülillah bütün gönül dostlarından dilimizin değdiğince inşallah Allahu Teala inşallah onların hatırına bizleri affu mağfiret eylesin. Bu gönül sultanlarının tasavvufa bakış çizgileri ve tasavvufun ciddiyeti hakkında inşallah gecemizi paylaşalım diyoruz. Allahu Teala inşallah onların hatırına bizi affetsin. İnşallah güzel bir program olmasını dileğiyle tesbihlerimizi elimize aldık. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Allahu Teala buyuruyor ki: yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır. Enbiya suresi 105. ayeti kerime. Yine bilesiniz ki evliyaullah'a korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Yunus suresi 62. ayeti kerime. Ve bir diğerinde: dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Yunus suresi 64. ayeti kerime. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyorlar ki: hiç şüphe yoktur ki gerçek alimler peygamberlerin varisleridirler. Peygamberler ise ne dinarı ne de dirhemi miras bırakmışlardır. Onlar miras olarak ilmi bırakmışlardır. Kim o ilmi alırsa çok büyük bir nasibi almış olur diye buyurdular. Tirmizi ve Ebu Davud'dan rivayetle. Ve yine gönül dostlarından İmam-ı Gazali Kudüs-i Sirruh şöyle buyuruyor: gerçek peygamber varisleri zahiri ve batini alimlerdir diye buyurmuşlardır. Gönül sultanlarından birçok insanların kalbine taht kurmuş olan Hazreti Mevlana da Kudüs-i Sirruh şöyle buyuruyor: Rabbim, eğer senin merhametini yalnız salihlerin ümit ediyorsa, etmesi gerekiyorsa, mücrimler kime gidip sığınsınlar? Ey ulu Allah'ım, eğer sen yalnız has kullarını kabul ediyorsan, mücrimler kime gidip yakarsınlar? Muhakkak ki sen merhametlilerin en merhametlisin. Bu can bu tende oldukça Kur'an'a kulum, köleyim. Muhammed Muhtarı sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka söz naklederse, o kişiden de bizarım, o sözden de demiş Mevlana. Gönüllere feth kurmuştur Mevlana. O neyin? İnce duygulu haykırışıyla o güzel insanları anlattığı tasavvufun ve neyin feryadıyla birçok gönüllerde Allahu Teala'yı buldurmaya vesile olmuştur Mevlana. Hazreti Mevlana mesnevisinde ney dinleyenlerin onun sadası ile ulvi duygulara uzlaşmasını arzu eder. Bir rubayisinde şöyle buyuruyor: neyi dinle, bak neler neler söylüyor. Allah'ın gizli sırlarını ifşa ediyor. Yüzü sararmış, içi boşalmış, başı kesilmiş yahut neyzenin nefesine terk edilmiş olduğu halde dilsiz ve kelamsız feryat ederek Allah, Allah diyor. Aşk ve muhabbet ateşiyle yanmış hak erlerini temsil eden ney, bağrındaki ulvi bir aşk ateşinin alevlendiği bir sazdır dostlar. Ney, İçin için Allah diye feryat eden ulvi bir meseledir. Büyük bir sazdır. Dinleyenleri hali ruhaniyetiyle bütün dünyevi bağlarından kopartıp huzur-u ilahinin o güzel, içinde tadına doyum olmayan manevi haline insanları sokar. O ney? Çünkü o yetiştiği kamışlıktan kesilip ayrılmış, bağrı ateşle dağlanarak delikler açılmıştır. Başına, ayağına, hatta boğumları arasına madeni halkalar ve teller takılmış, yani kelepçelere mahkum edilmiş. Bundan dolayı da kupkuru ve sapsarı kesilerek benzi soldurulmuştur.
Bu itibarla ney lisanı halleder ki dostlar? Ben önce bir kamışlıktaydım. Köküm ve gönlüm suda, topraktaydı. Oradan nazla salınır, her esen rüzgara uyardım. Fakat gün geldi, beni kamışlıktan kestiler. Vücudumu aşk ateşiyle kuruttular ve deldiler. Tenimde türlü türlü yaralar açtılar. Sonra beni bir yüce nefeslinin eline verdiler. Onun sıcak aşk nefesleri benim içimden geçti. Bu nefes içimde aşktan gayrı ne varsa yaktı ve kül etti. Beni kendinde eritti. İnleyip feryadu figan eylemeye başladım. Derunumdan gelen bu feryatlar benim bütün sırrımı ifşa etti. Hülasa, sırlarım bende ses haline gelip inkılap etti. Lakin gözleri, kulakları ve gönülleri perdeli olanlar benim bu sırrımdan mahrum ve uzaktırlar diyor. Mevlana'nın neyi? İşte böyle feryat ediyor. Bunun içindir ki Mevlana Kudüs'e sürruh, insanı kamil haline gelemeyip ilahi esrarı idrak edemeyenlerden muzdariptir. Bir yangının içindedir. Onunla aynı hali yaşayan dertli Yunus iki mıstasında şöyle diyor.

Ben bir ace bile geldim. Kimse halim bilmez benim. Ben söylerim, ben dinlerim. Kimse dilim bilmez benim. Benim dilim kuş dilidir. Benim ilim dost ilidir. Ben bülbülün dost gülümdür. Bilim gülüm solmaz benim. İşte Yunus böyle ifade etmiş. Bir gün yine Hazreti Mevlana bir beytinde şöyle buyurdu: Ashab-ı Kehf kendisini duymayan ve anlamayan hissiz bir topluluk içinde kaldığından uyutuldu. Ruhani bir cemaat meydana geldiğinde ise uyandırıldı diye buyurulmuştur. Nitekim Hazreti Mevlana doğru ve deruni bir şekilde anlaşılmak hususunda o kadar hassaslı ki dostlar. Mesnevisi'nin ön sözlerinde şöyle demekten kendini alamaz. Mesnevi'de Mevlana Hazretleri şöyle diyor: Gönlü temiz ve rakik olanlardan ve hakikate aşina olanlardan başkalarının şu mesneviye dokunmalarına müsaade yoktur diye buyuruluyor. İşte mesneviyi anlamak herkese de nasip olmuyor. Bazı kardeşlerimiz, Allah-u Teala onları affı mağfiret eylesin, birçok hakaretlerde bulunuyorlar mesneviye. Mevlana'ya hakaretlerde bulunuyorlar. Mevlana'yı anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için de Allah-u Teala onlara Mevlana'nın kalbindeki aşkı onlara koymuyor. Anlamak için Mevlana olmak lazım. Anlamak için gerçek manada Şems olmak lazım. Ama aşk ateşiyle yanmayana dergah-ı ilahinin berrak soğuk suyundan içirmezler. Talip olmak lazım. O aşkı ateşiyle yanmak lazım. Hazreti Mevlana da birçok hakikat yolcusu gibi kendisini ve sözlerini yanlış anlayıp aktaran kimselerden bizar olmuştur devrinde de Mevlana Hazretleri. Böyle kimselere birçok ikazlar da buyurmuştur. Bir ikazında Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: Bu can bu tende oldukça Hazreti Kur'an'a kulum. Köleyim. Hazreti Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ve nurlu yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka söz naklederse o kişiden de bizarım, o sözden de. Mevlana anlaşılması aslında çok zordu. Onu anlayabilmek için hakikaten bir şems olmak lazımdı. Büyük veli ölüm gecesini şeb-i arusu yani düğün gecesi yani dünya gurbetinden kurtuluş vuslata eriş olarak ifade ettiği gecede ölümün ruhun hürriyetine kavuşup hakiki bir ölümsüzlük ve ikbale gidiş olduğunu

şu mısraları ile ne güzel ifade etmiş. Mevlana Hazretleri Rabbine olan vuslatına şöyle buyuruyor: öldüğüm gün tabutumu götürürlerken ben de bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama, yazık, vah vah deme. Beni toprağa verdiklerinde de veda veda, yani ayrılık ayrılık deme. Mezar bir perdedir ki onun arkasında cennetin huzuru vardır. Batmayı gördün değil mi? Doğmayı da seyret. Güneşle aya gruptan hiçbir ziyan gelir mi? Yere hangi tohum ekilip de bitmedi? Bunun için bitmedi diye endişelenme. İnsan tohumu bitmeyecek diye de telaşlanma. Toprağa konulduğumu zannetme. Ayağımın altında yedi göç vardır. Mevlana Hazretleri işte o yedi gökten aşarak Rabbine fani olmuştur. Bir gazelinde yine Mevlana şöyle söylüyor: ey can, sende bu toprak perdesiyle örtülmüş gizli bir hayat vardır. Burada gayb aleminde gizlenmiş yüzlerce Yusuf gibi güzeller mevcuttur. Bu ten sureti, yani ceset, toprağa kurban verilince o can sureti kalır. O ten sureti fani, can sureti ise bakidir. Bil ki ölüm, ruhun bir başka aleme doğması hadisesinin sancısıdır. Yani bu fani alem için adı ölümdür ama baki ve ebedi olan alem için onun yeni adı doğumdur. Hem değil mi ki canı Allah almaktadır? Bil ki ölüm has kullar için şeker gibi tatlıdır. Keza ölüm ateş bile olsa Allah'a halil olana güllük gülistanlıktır, ab-ı hayattır. Ölümü korkutucu kılan, onu zorlaştıran şu ten kafesidir. Teni bu sadef gibi kırdığın zaman ölümün bir inciye benzediğini sen de göreceksin diyor Mevlana. Fani dünyadan geçmişler baki alemin güzelliğine, hulyasına dalmışlar. Allahu Teala'ya aşık olan, onun davasına aşık olan, Habibine aşık olan, dostlarına aşık olan şu fani dünyaya değer biçer mi dostlar? Kıymet verir mi? Allahu Ekber. O güzel gönül dostları, onları insan seyretmeye doyamaz, koklamaya doyamaz, içine sığdırmaya doyamaz. Gözleriyle baktıkları zaman ruhunu can kafesinden çıkartırlar. Gözleriyle baktıkları zaman bütün güzelliğiyle senin kalbini Allahu Teala'nın hikmetini doldururlar biiznillah, Rabbimin izniyle. Onları anlamak çok zordur. Onlara edep göstermek lazımdır. Gönül sultanlarının yanında edepli olmak lazımdır dostlar. Çok dikkat etmek lazım. Bazılarına göre rivayette buyuruluyor ki, söyleyen gönül dostları, tasavvuf demir leblebiye benzer. Yemesini bilmezsen ağzındaki bütün dişleri kırar. Tasavvuf bir inceliktir, bir güzelliktir. Allah-u Teala'ya ulaşmakta insanın nefsini terbiye eden ve yokluk ile gidip baki aleme kavuşmanın güzelliğini çeşitli merhalelerle insanlara yaşatan ve onları eğiten bir alemdir tasavvuf.
ince bir yoldur. Tasavvuf, içki bırakma, kötü alışkanlıklardan ayrılma, İşte insanlara olan eziyetlerinden kurtulmak için varılan bir kapı değildir. Eğer böyle şeyler oluyor ise o kapıdaki zatın hatırına Allah-u Teala onun duasını kabul ederek insanlar bu sebeplerle vesilelere ulaşabilir dostlar. Ama tasavvuf edeptir. Gönül dostlarını ziyaret edeptir. Onların yanında arkadaşınla oturur gibi oturamazsın. Onların yanında sevdiklerinle dostlarınla oturduğun gibi oturamazsın. Başın önünde olacak. Gözün yere bakacak. Göz göze gelmekten bile haya edeceksin. Allah-u Teala'nın dostlarını incitmemek için göz göze gelmekten bile sakın. Gönül dostlarının yanına ziyaretlerine gittiğin zaman dostlar, öyle dostlarınla konuştuğun gibi paldır küldür konuşma. Edep diyor Yunus, illa edep. Sana halin sorulmazsa halini anlatma. Ve onlarla beraber oturduğun zaman sana konuş dedildiği zaman konuş. Bir gönül dostunun elini şapur şupur öpme. Çünkü bir Allah dostunun eli şapur şupur öpülmez. Ancak sana müsaade ederse öpebilirsin. Edep lazım, tevazu lazım. Bir gönül dostu olan Allah dostlarına selam gönderme. Çünkü edep lazım. Çünkü o senin arkadaşın değil. Hürmetle muhabbetlerini gönder ama o efendiye selamımı söyle deme. Onda da bir edep var. Selam Allah-u Teala'nın selamıdır ama edeple gönderilmesi gerekir. Tevazu ve kırıklıkla gönderilmesi gerekir. Gönül dostlarının yanında çok edepli olmak lazım dostlar. Bazen de gönül dostlarının ziyaretine bazı hanım kardeşler de giderler. Ve çok bunalttıkları da olur. Paldır küldür konuların içerisine girerler. Paldır küldür onunla beraber sanki arkadaşıymış gibi konuşurlar. Bunda da edep lazım. Gönül dostlarının ziyaretine gittikleri zaman hemen o dostların, o sultanların ellerine yapışıp öpmek isterler. Caiz değildir. Şer'an caiz değildir. Şapur şupur öpemezsin. Birçok gönül dostu da zaten şafidir. Eli kadın eli değdiği zaman bile abdest bozulur. Şer'an da öpmek caiz olmadığına göre onları rahatsız etmemeniz sizin akıbetiniz için de hayırlıdır dostlar. Bunda incelik vardır. Çünkü baş başa yeke yek oturmak bile caiz olmadığına göre, hatırlayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında, hani rivayet anlatılır ya, bir gün Hazreti Ayşe ile annemizle beraber Resulullah Efendimiz bir aradayken bir zat geliyor, gözleri görmeyen bir zat. O anda kapıdan içeri girip de içeri geldiğinde Hazreti Ayşe validemize diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri geç diye buyruluyor. Diyor ki Resulullah, ha Hazreti Ayşe validemiz, ama onun gözü görmüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ya, onun gözü görmüyorsa senin gözün görüyor ya. İşte edep burada dostlar. Onun için gönül dostlarını ziyarete giden bayan kardeşlerimize, böyle Allah dostlarının, hatırı sayılır insanların ziyaretlerine gittiğinizde edebe muayyir şekilde şeyler yapmayınız. Uzak durunuz. Hemen sultanların eline sarılıp şapur şupur öpmeyiniz. Bazen o kadar çok ısrarlar oluyor ki çok zor durumda bırakılıyorlar. İşte gerçekten bir gönül dostunun kalbinde taht kurmak istiyor isen, onun hülyası ile onun sana verdiği nasihatleri hayatına geçirerek, İslamiyet'i yaşayarak, onun üstadlarının ve dostlarının yaşadığı gibi, onların örnek olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına geçirdiği sünnetleri ve hayatına geçirdiği yaşantıyı hayatına geçirirsen gönül dostlarının kalbinde taht kurarsın. Yoksa onların ziyaretine gidip de olur olmaz şeyler konuşarak onları incittiğiniz zaman, onlara farkında olmadan belki senin için güzelmiş gibi görünen şeyler, anlattığında havasına girdiğin şeyler onları rahatsız edebilir. Onların yanında fazla oturulmaz, rahatsız edilmez. Dostlar, Allah yolunda eğer bir tasavvuf zincirinin halkalarından biri olmak istiyor isen, edebi hiçbir zaman elinden bırakmayacaksın. Bununla ilgili bir menkıbe anlatılır.
Menkıbe aynen şu şekilde. Bir gün bir şey efendi Beytullah'a ziyarete gitmek ister fakat kendi talebelerinden birisiyle gitmek istemez. Falan köydeki diğer efendiye söyler Mürşid-i Kamil'e. Der ki efendim talebelerinizden bir tanesini yanıma gönderirseniz onunla beraber arkadaş olarak Beytullah'ı ziyaret etmek isterim. O sultan da hemen talebesini gönderir ve bu zatla birlikte yola çıkarlar. Yola çıkarken bu Mürşid-i Kamil der ki gönderilen talebeye, oğlum ismin nedir? O da der ki Ahmet'in oğlu Hasan. Peki der ve Beytullah'a doğru giderler. O kadar yolu uzun bir zaman içerisinde, belki uzun aylarca gidip gelirler, uzun bir zaman sürecinden sonra başka bu arada hiçbir şey konuşmazlar, hiçbir şey. Ve ondan sonra o günün sultanı gelir ve talebeyi kendi dergahına gönderir. Kendisi kendi dergahına geçer. Bir süre sonra o gönderilen talebenin hocası sorar. Efendim, talebemden memnun kaldınız mı diye. O da der ki Allah razı olsun, hizmeti çok güzeldi ama çok konuşuyor. Allahu Ekber der o gönül dostu. Şaşırır çünkü. Talebesine sormuştur. Efendim gelip gidişimden bari hiçbir şey sormamıştır, söylememiştir. Sadece ismimden başka bir şey söylemedim diye. Tevazu ve kırıklıkla ona sorar. Efendim talebemiz sizi incitecek bir şey mi yaptı? Çok konuştu buyurdunuz da. Evet der. Adını sordum. Babasının da adını söyledi. Anlayabildik mi dostlar? Bu küçük bir kısa ama çok büyük şeyler anlatıyor. İşte Allah dostları, gönül dostları, iki cihanın sevgilileri, Rabbimin sevgilileri olan, o bir elin parmaklarından belki az o kalmış olan gerçek gönül dostlarını ziyarete gittiğiniz zaman çok edepli davranın, çapur şupur konuşmayın. Başınız önünüzde ve edepli bir şekilde davranın. Sana konuş denilmediği sürece konuşma, çünkü edepli olan kazanır. Onlar da Rablerinin huzurunda öyle edeplilerdir ki onu gören gözler ancak anlatır. Allahu Ekber. O gönül dostları öyle insanlardır ki aşk bahçesindeki o deryaya dalmışlar ve yudum yudum içiyorlar. Tabii ki içmesini bilene. Allahu Ekber. Allah dostlarının en önemli özelliklerinden birisi de dostlar, ilahi aşkla kavrulmaktır. Hazreti Mevlana da diğer bir beytinde ruhunda yanan aşk ateşinin ölümle bile sönmeyeceğini şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki, bu sözlerin aşk hali Hazreti Mevlana'yı ömrü boyunca yaktı. Hem de yaktı, kavurdu. Ve gerçek aşıkların yandığı gibi yandı Mevlana'da. Diyor ki bana öyle bir aşık gerek ki içindeki alevden kıyametler kopmalı. Gönlünün hararetiyle ateşleri bile kül etmeli. Gökler onun güneşleri solduran nuruna bakıp da maşallah maşallah demeli. İşte Mevlana'nın dediği böyleydi. Bu kadar ateşle aşk şehidini yıkamak mümkün mü? Ceset ateş, kefen ateş, şehidi yıkayacak tatlı su o dahi ateş. Bir aşığa ölüm deşeğinde sorulur ve derler ki ölüm anındayken nasıl gülebiliyorsun diye. Aşık şöyle cevap verir. Uçuyorum. Şimdi bütün vücudum dudak olmuş, gülümsüyor. Şu an dudaklarım başka bir gülüşle gülüyor. İşte Hazreti Mevlana da bu hal için şöyle buyurmuş. Ölürken gülmeyen kimseyi muma benzetme. Aşk yolunda ancak mum gibi eriyenler
amber gibi kokular neşederler diye buyurmuştur Mevlana.

Hazretleri böylece can dudakları ile gülümseyerek bu alemden lahudi aleme göç etmiş, ömür boyu hasretiyle yandığı düğün gecesi, yani şeb-i arusa kavuşmuştur. Ardından cemaati çağlayanlar gibi gözyaşı dökerken o vuslat yolcusunun tabutu da bir dudak olmuştu. Kendi renginde kavrulan bir gül gibi tebessüm dağıtıyordu. Allahu Ekber. Halk diyor ki onun için o Hazreti Peygamber'in nuru ile sırrıdır. Faziletlerin sonsuz denizidir Mevlana demektediler. O gün kimse yanıp yakılmayan sükunet bulmadı. Bütün halk büyük bir elem içinde ona şöyle dediler: Mevlana, o bir hazineydi, toprak altına gizlendi. İşte onu sevenler ona öyle dediler. Gönül dostlarını anlamak Allahu Teala'ya lütfuyla inşallah teslim olan insanlar için zor değildir dostlar. Hani Mevlana Hazretleri der ya, hamdım, piştim, yandım. İşte ölü idim, dirildim. Gözyaşı idim, tebessüm oldum. Aşk deryasına daldım. Nihayet baki olan devlete eriştim. Onun için aynı paralelde Yunus da şöyle der: ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ya Rabbi, bizim ölümlerimizi de ya Rabbi baki devlete eriştiren bir vuslat eyle ya Rabbi. Ölüm gecemiz bir şeb-i arus olsun ya Rabbi. Onlar gibi değildir ama onların milyonda biri kadar da olsa, onların yaşadığı şekilde yapamasak bile, anladığımız şekilde yaşayarak bir şeb-i arus da bize nasip eyle ya Rabbi. Emrine şükürler olsun.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilirsiniz.

0: Bilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde "Cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz." buyurdu. Orada bulunan sahabeler, "Ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir?" diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir." buyurdu.
4: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
5: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah direnenleri, sabredenleri sever. Allah haddi aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salah bölümünde Bab-ı Salati fil Hifafi meslerle kılınan namaz babıyla devam ediyoruz. Kalel müellif el-İmam Muhammed İbni İsmail el-Buhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'a. Sahih-i Buhari müellifi İmam Buhari Hazretlerine Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim bizlere de dünya ve ahirette rahmetiyle muamele eylesin. Kale haddetena Ademu, kale haddetena Şu'betu anil Ameşi, kale semi'tu İbrahim'e yuhaddisu an Hemmam İbnil Harisi, kâle ra'aytu Cerîr ibn Abdillah bâle thumma tawadda'a ve masaha ala khuffeyhi. Hemmam bin Haris anlatıyor. Sahabe-i kiramdan Cerîr bin Abdillah'ı gördüm. Küçük abdestini döktükten sonra abdest aldı ve mesleri üzerine meshetti. Thumma kâme fesalla, sonra kalkıp namaz kıldı. Fesü ile kendisine bu durum sorulduğunda fekale şöyle dedi. Ra'aytun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme san'a misle hâze. Peygamberi Zişan Efendimizin bu şekilde yaptığını gördüm dedi. Kale İbrahim, ravilerden İbrahim en-Nehai diyor ki, فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِيَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ. Cerîr bin Abdillah'ın naklettiği hadis-i şerifler sahabe-i kiramın hoşuna gidiyordu. Çünkü Cerîr bin Abdillah el-Beceli son Müslüman olan kimselerdendi. Cerîr bin Abdillah Becile kabilesinin reisi, Yemen taraflarında oturuyorlardı. 150 kişilik bir grupla beraber gelmiş, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzurunda İslam'ı kabul etmişlerdi. Cerîr bin Abdillah ve beraberindeki kimseler Medine-i Münevvere'de birkaç gün kaldılar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendileriyle özel olarak ilgilendi. Hatta ilk gün boyunca Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cerîr bin Abdillah el-Beceli ile ve yanındaki 150 kişilik Becile kabilesi heyetiyle meşgul olmuş ve yatsı namazı sonrasında müsaade ederseniz ben odama, evime çekilip bugün okumam gereken Kur'an-ı Kerim'den bölümü okumak istiyorum demişti. Yani Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz misafirleri sebebiyle her gün okumakta olduğu Kur'an-ı Kerim'den o kısmı, hadis-i şerifteki ismi Hizib'tir, o bölümü birkaç cüz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz okuyamamış ve yatsı namazından sonra evine çekilerek o bölümü okumuştu. Hem misafirlere verdiği değeri ifade ediyor, hem de her gün Kur'an-ı Kerim'den mutlaka bir bölümü okuduğunu ifade etmiş oluyor. Kur'an aşıkı, Kur'an hafızı Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh öyle diyor. 24 saat geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'e bir defa olsun bakmayan, bir sayfa olsun Kur'an-ı Kerim'den okumayan bir göz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda nasıl hesap verecek? 24 saat geçirdiği halde Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa bile okuyamayan insanlara Hazreti Osman radıyallahu anh'ın sitem dolu ifadesi. Cerîr bin Abdillah radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e baktığı zaman tebessüm ederdi. Peygamberimiz de ona her baktığında mutlaka tebessüm ederdi. Cerîr bin Abdillah Medine'deki Müslümanların tavırlarını, sözlerini, Medine hayatını adeta mercek hayatı altına almıştı. Yıllar sonra hac mevsiminde Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh'ı görünce
elinden abdest ibriğini almış, abdest alması için yardım etmeye başlamıştı. Enes bin Malik genç bir Müslüman, Cerir bin Abdillah kavminin kabilesinin reisi, yaşlı bir kimse. Sen ne yapıyorsun diyen Enes bin Malik'e cevabı, ben Medine-i Münevvere'de Medineli Müslümanların, Ensar'ın aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e nasıl hizmet ettiklerini gördüm. Kendi kendim ahdettim, yemin ettim. Eğer Ensar'dan, Medineli Müslümanlardan biriyle gelecekte karşılaşırsam ben de hizmet edene hizmet edeceğim diye yemin ettim demiş. O genç sahabi Enes bin Malik Hazretleri'nin abdest suyunu dökerek bu yeminini yerine getirmişti. Evet, hadisimizin ravisi Cerir bin Abdillah mest üzerine mest ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir sünneti olduğunu ifade ediyor. Evet, mest üzerine mest etmek ehli sünnetin özelliklerindendir. Tarih boyunca İstanbul'da Selatin Camii imamları yaz günleri dahil olmak üzere mutlaka mestle namaz kıldırırlardı. Ehli sünnetten olduklarını ifade etmek üzere. Yani yaz kış Selatin Camii imamları mest kullanırlardı. Bildiğiniz gibi Şia çıplak ayak üzerine mest etmektedir. Mestin belirli şartları var. Mukim kimse ilk abdesti aldıktan ve mestleri giydikten sonra, abdestli olarak giydikten sonra bir gün bir gece 24 saat abdest bozulduktan itibaren, ilk abdestin bozulmasından itibaren bir gün bir gece süreyle ayaklarına mest edebilir. Bu müddet yolculukta 90 kilometre mesafeye giden bir kimse 3 gün 3 gece müddetle mestlerin üzerine mest edebilir. Hem bir kolaylık vasıtası, aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti seniyyesi. Sahabe-i kiram Cerir bin Abdillah radıyallahu anh'ın hadislerini seviyor, rivayetleri hoşlarına gidiyordu. Çünkü Peygamberimizin uygulamalarında hayatının sonlarına doğru bazı olaylar, yani nesh dediğimiz hükümlerin değişmesi meydana gelmişti. Cerir bin Abdillah son yıllarda Müslüman olduğu için onun uygulamaları en son uygulamalardandı. Dolayısıyla son uygulamayı bizzat sahabe-i kiram Cerir bin Abdillah üzerinde görmüşlerdir. Evet, bu hadis-i şeriflerde şunu görüyoruz. Fihi cevazul bevli bi meşhedir ricali ve inkâneti sünnetu el istitaru anhum. Küçük abdest dökmek için aleyhissalatü vesselam Efendimiz mümkün olduğu kadar en uzak mesafeye giderdi. Ama yakın mesafede de abdest tazeleme olayını burada bu hadis-i şeriften görüyoruz, caizdir. Yani burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin temizliğe dikkati ve bu nokta nezahete dikkati. Fihi el mesu alel huffeyni caizün, mest üzerimesin caiz olduğuna dair. Ve fihi el icab bi bekayi hukmi minel ahkam ve huve yedülle ale ademin neski. Evet, bir hükmün baki kaldığının insanın hoşuna gitmesini bu hadis-i şerifte yine görmekteyiz. Bir sonraki hadise geçiyoruz. Kâlel müellif rahimahullah haddethene İshak ibn-i Nasrin. Kâle haddethene Ebu Üsamete anil âmeşi an muslimin an mesrukin anil mughîret ibn-i şubete

radıyallahu anha. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gören, onun nurundan, onun ilminden, onun irfanından istifade eden sahabe dediğimiz ilk nesli anarken radıyallahu anhum ve radu'an ayeti kerimesine uyarak biz de yazılmasa bile radıyallahu anh diyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Kale vadda'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e abdest suyu hazırladım. Abdest alması için döktüm. Demek küçük yaşlarda yardımcı oluyor. Fe mesaha ala huffeyhi ve salla. Meslerin üzerine meshetti ve namaz kıldı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Arabistan Yarımadası sıcak bir iklime sahip olmakla beraber Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında özellikle sabah namazlarında, yatsı namazlarında hacca, umreye gidenler gayet iyi bilir. Yani mesela Medine-i Münevver'de özellikle nispeten soğuk günler yaşandığı malumdur. Böyle bir günde mest kullanılması gayet tabidir. Mest üzerine mest etmek İslam'ın kolaylık vasıtalarından biridir. Yani gerek sağlık şartları açısından, gerekse İslam'ın bir kolaylık mesajı olması açısından mest üzerine mest etmek meşru kılınmıştır. Ancak bunun şartı o mestler bırakıldığı zaman yalnız başına durabilecek kadar olmalıdır. Çorap üzerine mesh etmek Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Bu şekildeki bazı rivayetler makbul rivayetler değildir. Kitaplarda hem çorap üzerine mesh edilebilir diye bazı Hanefi kitaplarda yazılmışsa da bu işte şu çeşit çorap diye özellikle mesh gibi olan çok kalın deri cinsinden mest diyebileceğimiz şekilde bir çorap tarif edilmiştir. Efendim şu memleketin çorabı denmiştir. Ona çorap demeye şahit ister. O da mest gibi bir çeşit ince mest olarak tarif edilmektedir. Bugünkü çoraplar, giydiğimiz normal çoraplar üzerine mest etmek, yün çoraplar dahil mest etmek caiz değildir. Evet. Bu noktada farklı rivayetler Hanbeli mezhebinden alınmış rivayetler, onların da delilleri kendilerine göre rivayet edilmektedir. Evet. Bir sonraki bab, 26. bab. Babun izâ lem yutimmes sücud. Evet, namazı kılmanın emredildiği ayetlerde ve hadislerde kullanılan ifade ikame ifadesidir. Yani tam anlamıyla kılınmaz. Dosdoğru kılınmaz. Şartlarına, farz, vacip, sünnet ve adabına uygun olarak kılınmasıdır. Bunun üç önemli şartı, yani bir namazın, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ekimu, namazı dosdoğru kılın emrine uygun bir namaz olabilmesi için vaktinde kılınması ve tadili erkana uyularak kılınması. Tadili erkan, kıyam, kıraat, rükû, sücud, yani namazdaki farzların en güzel şekilde yerine getirilmesi suretiyle olmaktadır. Bir üçüncü, erkekler için namazların cemaatle eda edilmesi ve özellikle camide kılınması, namazın ikame edilmesi anlamındadır. Hanbeli mezhebine göre namaz kılmayan mümin sayılamaz. Hanefi, Maliki ve Şafii mezhebine göre namaz kılmamak büyük günahtır ve Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manada namaz ile ilgili hadis-i şeriflerinde dinin direği, dinin asıl rüknü olduğu ifade edilmiştir. Namazı olmayan kimsenin dindarlığından söz edilemez şeklinde ifade edeceğimiz hadis-i şerif mevcuttur. Namazın dinin direği olduğunu bildiren hadis-i şerif malumdur. Mümin namazla Cenab-ı Hak'la olan irtibatını, Cenab-ı Hak'la olan kulluğunu tescil etmektedir. Ve namaz emri en güzel şekilde yerine getirilmelidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatında hiçbir farz namazı yalnız başına kılmamıştır.

Mutlaka cemaatle eda etmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında gece namazını terk ettiği görülmemiştir. Çok çok özel durumlar sahabe-i kirama ve Müslümanlara örnek olması için özel durumlar hariç Aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerine güneş doğmamıştır. Dolayısıyla namaz konusundaki hassasiyet peygamberimiz gibi ondan sonra gelen müminlerin de en önemli özelliklerinden biriydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir kimseyi bir göreve tayin edeceği zaman önce namazına bakardı. Şöyle bir namaz kılalım derdi. Onun namazdaki huşu, hudu'u, namazdaki tadil erkana riayeti, namazdaki duruşu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın onun hakkında gerekli puanı vermesine vesile olurdu. Elinde kamçı zaman zaman bütün safları dolaşarak tek bir eğri safın bulunmasını istememesi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın buna verdiği önemi göstermektedir. Evet, secdeyi tam yapmamak demek, yani secdeye varır varmaz en az 3 defa Sübhani Rabbiyel Ala demeden hemen oturup tekrar secdeye varma şeklindeki bu uygulama hadis-i şeriflerde kabul edilmemiştir. Kâlel müellif el-İmamul Bukhari'yü rahimahullah akhbarana Saltu ibn Muhammed kâle akhbarana Mehdiyyün akhbarana'dan önce haddesena'dan önce kâle ifadesi yazılmazsa yine okunacaktır. Bu akhbarana'dan önce kâle diyoruz. Hadis-i şerifleri bildiğiniz gibi 1400 senedir hadis alimlerinin yoluna, metoduna, sünnetine uyarak senetleriyle beraber okunmaktadır. Biz de aynı metodu izliyoruz. İmam Buhari'ye kadar bu hadis-i şerifleri aynen nakletme gayreti içerisinde bulunan bu muhterem zatların isimlerini anmak rahmete vesile olacaktır. Zira Süfyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyh diyor ki inde zikri salihine tenzilur rahme Allah'ın sevgili kullarının salihlerin isimlerinin anıldığı yere rahmet iner. Allah'ın salih kulları hayatımızdan hiçbir zaman eksik olmamalı. Hatıraları, ifadeleri, örnek tavırları, anlayışları, Kur'an-ı Kerim'i yorumlamaları, hadis-i şerife karşı duydukları sevgi, saygı bizim için örnek olmalıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bu yana bize şu mübarek sözleri nakleden zatların isimlerini hem anacağız hem de Cenab-ı Hak'tan kendilerine rahmet dileyeceğiz. An Vasil'in, an Ebi Vail'in, an Huzeyfe'te radıyallahu anhu. Huzeyfe İbnül Yaman, Hazreti Ömer'in imrendiği, gıpta ettiği üç değerli sahabiden biri. Ennehu ra'a racülen la yutimmu rükû'ahu ve la sücûdehu. Birini gördü, ne rükû'u ne de secdeleri tam yerine getirmiyordu. Felemme kada salatehu, o namaz kılan kimse namazını bitirince kale Huzeyfe şöyle dedi. Kale lehu Huzeyfetu, Huzeyfe me salleyte, namaz kılmadın mı dedi. Veya ma salleyte, namaz kılmış olmadın. Cümledeki vurguya göre her iki şekilde de ifade edilebilir. Kale ve ahsibu kal, zannederim ki diyor Huzeyfe'den bu hadisi rivayet eden şöyle demişti. Lev mutte mutte ala gayri sünneti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sen şu hal üzere ölecek olsan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti çizgisi dışında ölmüş olursun. Yani bizim peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle namaz kılmadı. Böyle namaz kılınmasını emretmedi. Kur'an-ı Kerim'de Maun suresinde namazlarından gafil olan kimselere ve gösteriş yapanlara yazıklar olsun ifadesi çok hassas bir ifade. اَلَّذ۪ينَهُمْ an salatihim sahun. Namazlarından habersiz gafil, adet olsun diye, şekil olsun diye, merasim yerine gelsin diye namaz. Günümüz Müslümanın en önemli özelliklerinden biri namaza itina göstermemesi. Özellikle
ikindi namazını geciktirip geciktirip güneş batarken, batmasına yakın kılma noktasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir ifadesi vardır. Tilke salatül münafikîn. Münafıkların namazı şudur. Bekler bekler, güneş iyice batmak üzere, iyice kızarmıştır ve o kalkar ikindi namazı kılar buyuruyor. Namaza tembel tembel kalkanlar hakkındaki ayet-i kerimeleri biliyorsunuz. Bu şekilde davrananların bir çeşit münafıklık özelliğine sahip olduğu ifade edilmektedir. Yani namaz hayatımızın birinci gündemi olmalıdır. İşe, okula ve benzeri çalışmalara öncelik verme yerine namaza öncelik verip namaz odaklı, namaz eksenli bir hayatı yaşamak bizim hedefimiz olmalıdır. Son yıllarda namaz platformu, namaz grubu, namaz bilinci grubu gibi platformlar, gruplar, çalışmalar takdire değer çalışmalardır. Gündemimize yeniden arzuladığımız birlik ve beraberliği, arzuladığımız kulluğu, arzuladığımız huzuru temin etmemiz için gündemimize yeniden namazı birinci madde olarak almak mecburiyetindeyiz. Şu ifade çok acı bir ifade. Eğer şu halinle ölecek olsan, şu namazınla ölecek olsan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti dışında, çizgisi dışında, yani kafir, münafık, fasık vesaire demiyor ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin asla kabul etmeyeceği, razı olmayacağı bir yol, bir metot, bir anlayış üzere olduğunu değerli sahabi Huzeyfe radıyallahu anh bu şekilde ifade ediyor. Rükû ve secdeler şartlarına, usulüne göre yerine getirilmelidir. Yani rükûda en az 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim dendikten sonra Semiyallahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd derken dimdik ayakta durmalıyız. Sonra secdeye ağır ağır namaz kılarak iki secde arasında en az bir defa Sübhanallah diyecek kadar oturmalı ve iki secdeyi de bu şekilde yerine getirmeliyiz. Hadis-i şerif gayet açık. Bu manada pek çok hadis-i şerifler mevcut. Peki namaz kılmış olmadığın ifadesini Huzeyfe Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş olmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir namaz kılan kimseyi gördü. Git namaz kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın dedi. O ikinci defa kıl namazını geldi. Hayır tekrar sen namazını iade et. Namaz kılmış olmadın. Üçüncü defa Peygamberimiz tekrar uyardı. Ya Resulallah ben başka bir çeşit namaz bilemiyorum diyene sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tadil erken dediğimiz yani namazın ağır ağır sükunetle kılınmasını tarif etti. Tadili erken, namazda tadili erken önemlidir. Namazda tadili erkana riayet etmek gereklidir. Namazın ikame edilmesi, tadili erken dediğimiz yani kıyam, rükû ve secdenin ağır ağır sükunetle adabına uygun olarak yerine getirilmesi şeklindedir. Yine hemen benzeri bir bab, yalnız bir başlık açmış müellifimiz. Babun yübdi dab'ayhi ve yücafi fissücud. Pazularını açmak ve secdede birbirinden uzaklaştırmak. Özellikle erkeklerin namaz kılma esnasında dirsekleri dik olmalı. Yani koltuk altları açık bir şekilde ve iki elin arasında bir karış olabilecek şekilde eller açık ve yani arkasını gördüğü takdirde burnu yere dokunmuyor. Burnu yere dokunmuş olmalı ve dirsekler de kalkmış olmalıdır. Kadınların dirsekleri yere yapışmış olarak namaz kılmaları tarif edilmektedir. Kâlel müellif el-İmamul Bukhariyyü rahimahullah akhbarana Yahya ibn Bukeyr قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى
ferrece beyne yedeyhi. Abdullah bin Malik bin Buhayne radıyallahu anh anlatıyor. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman ellerini birbirinden ayırırdı. Neredeyse koltuk altları görünecek şekilde namaz kılardı. Yani bu dirseklerin yere dokunmaması gerekir secdede iken ve dirsekler kaldırılmış şekilde namazın eda edilmesi emredilmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin namazı bu şekilde. İbadetlerde iki esas vardır. Biri ruhtur, huşudur, gönül huzurudur. Cenab-ı Hak'la baş başa onun huzurunda olmanın şuuru. Birinci şart bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mu'minun ellezine hum fi salatihim haşi'un. Namazlarında huşu duyan, gönlü ürperen müminler gerçek anlamda kurtuluşa erenlerdir. Önce huşu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümanın oğlu, küçük yavrusu vefat etmişti. Abdestliydi, hemen namaza durdu. Uzun uzun iki rekat namaz kıldı. Çok uzun okuyarak ama iki rekat namaz kıldı. Namazı bitirdikten sonra bunun sebebini soranlara ben namaza durduğum zaman dünyadan, çevremden, her şeyden, bütün olaylardan uzak bir hayat yaşıyorum. Dolayısıyla ben bu acıyı, gönlümdeki bu acıyı dindirebilmek için bir başka çare bulamadım demişti. Ve şu ayeti okudu. Ya eyyühellezine amenüsteinu bis sabri ve salah innallâhe maas sabirin. Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'ın yardımını isteyin. Onlar namaza durduğu zaman gerçekten kimin huzurunda durduğunun şuurunu yaşıyorlardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaza durduğunda gözleri yaşla dolardı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namaz kılarken şu cümleyi de tamamlayayım. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِ جَعَفَرُ بْنُ رَبِعَةَ نَحْوَهُ لَيْسْ بِنْ سَعَدْ. Burada bu hadis-i şerifin bir farklı rivayetine işaret ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldim diyor bir sahabi. اَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın huzuruna geldim. O kâne yusalli namaz kılıyordu. وَلِجَوْفِهِ اَز۪يزٌ كَز۪يزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَى. Göğsünde ateşte kaynayan tencerenin fokurdaması gibi ağlama sebebiyle göğsünden ses geliyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaza dururken durduğu zaman ağlıyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh namaza durduğu zaman ağlayarak namaz kılıyordu. Rabbim huşu içerisinde huzurla namaz kılmayı nasip ve müyesser eylesin. Ve ikinci şart namazın usulüne, adabına ve farz vacip sünnetlerine göre eda edilmesidir. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 19. cüz.

0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَب۪يرًا
1: Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik, dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar.
0: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا
1: Melekleri görecekleri gün bilsinler ki, o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara, sevinçli haber size yasaklanmıştır derler.

0: Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz.
1: Ashabul cenneti yevme izin hayrun mustakarran ve ahsenu makila.
0: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yer de daha güzeldir.
1: Ve yevme teşakkakus semâ'u bil gamâmi ve nuzzilel melâiketu tenzîlâ.
0: O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler.
1: El-mulku yevme izin il-hakku lir-rahman. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِر۪ينَ عَس۪يرًا
0: O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Lekad edalleni aniz zikri ba'de izca'ani. Ve kâneş şeytanu lil insâni hazûlâ.
0: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler! Keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا
0: Peygamber de, ey Rabbim! Doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
1: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًّا مِنَ الْمُجَرِم۪ينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَص۪يرًا
0: İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِه۪ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْت۪يلًا
0: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi? Dediler. Oysa biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْس۪يرًا
0: Ey Muhammed! Onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

0: Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

0: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık. Biz onlara, ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonunda o kavmi yerle bir ettik.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَاَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
0: Biz Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acı bir azap hazırladık.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
0: Ad ve Semud kavimleriyle, Res halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik.
1: وَكُلًّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik.
1: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
0: Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin, bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا

0: مَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Onlar seni gördükleri zaman, Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik, neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır.
0: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا
1: Ey Muhammed! Arzusunu kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?
0: اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar.
0: اَلَمْ تَرَ اِلَى

0: şemse aleyhi delila.
1: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.
0: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبَضًا يَس۪يرًا
1: Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا
1: Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

0: كَثِيرًا
1: Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
1: Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler.
0: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا
1: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik.
0: فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا
1: O halde, sakın kâfirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir cihat yap.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا
1: İki denizi birbirine salıverip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel koymuştur.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا
1: Bir damla sudan bir insan yaratıp, onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى

0: Rabbihi zahira.
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kâfir, Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
1: Ey Muhammed! Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
0: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا
1: De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا
1: Sen daima diri olup ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter.

0: mestevâ alel arş. Er-Rahmanu fes'el bihi khabîrâ.
1: Gökleri, yeri ve onların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا
1: Kafirlere, Rahman olan Allah'a secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş, biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir onların nefretini arttırır.

0: مُنِيرًا
1: Gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا
1: İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü ard arda getiren de O'dur.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
1: Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler, yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller, kendilerine laf attıkları zaman, selam derler, geçerler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
1: Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
1: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir durak ve konaktır.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا
1: Onlar harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.

0: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
1: Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
0: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
1: Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azap içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır.

0: Evet. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّح۪يمًا
1: Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا
1: Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.
0: وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
1: Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا
1: Onlar Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör gibi davranmazlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا
1: Onlar, ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder yap derler.
0: Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru ve yulqawna fiha tahiyyatan ve salama khalidin fiha hasunat mustaqarran ve muqama.
1: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar. Orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır.

0: Ey Muhammed! De ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kafirler! Siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara, şairler anlamına gelir. Sure 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tilka ayatul kitabil mubin.
1: Ta, sin, mim. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir.
0: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
1: Ey Muhammed! Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin.
0: اِنَّ

0: Eğer biz istersek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kalırlar.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ
0: Onlar, Rahman olan Allah tarafından kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çeviriyorlar.

0: Onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar ama alay edip durdukları şeyin haberi yakında onlara gelecektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
0: Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
1: اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ اَنِ اِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ
0: Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti.

0: طلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.
1: Musa şöyle demişti: Ey Rabbim, doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum.''

0: Allah buyurdu ki, hayır, seni öldüremezler. İkiniz de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي اِسْرَائِيلَ
0: Firavun'a girin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.
1: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ

0: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ
1: Firavun dedi ki, biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin.

0: Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimette aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ
0: Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir dedi. Musa, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir dedi.
1: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
0: Firavun etrafındakilere duymuyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir dedi.
1: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
0: Firavun etrafındakilere, size gönderilen bu peygamberiniz mutlaka delidir dedi. Musa, o doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız dedi.
1: قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Firavun, andolsun ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım dedi. Musa, sana apaçık bir delil getirirsem de mi dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen onu getir dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
0: Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Asa apaçık kocaman bir yılan oluverdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey oluverdi.
1: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
0: Onlar da onu ve kardeşini oyala. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler.
1: فَجُمِعَ السَّحَارِ

0: Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara, siz de toplanıyor musunuz dendi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: Halk, eğer galip gelirlerse umarız ki biz de sihirbazlara uyarız dediler.
1: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde, eğer üstün gelenler biz olursak, bize gerçekten bir mükafat verilecek mi dediler. Firavun, evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız dedi.

0: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
1: Musa sihirbazlara, ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler.
0: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ

0: Rabbi Musa ve Harun.
1: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler.
0: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذ۪ي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

0: innakum ecma'in.
1: Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi.

0: Sihirbazlar dediler ki, zararı yok, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.
1: وَأَوْحَيْنَا

0: Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اِنَّ هَا اُولَٰئِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz.
1: فَأَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
0: Böylece biz Firavun kavmini bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrailoğullarına mirasçı kıldık.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
0: Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler.
1: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ

0: İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları, işte yakalandık dediler. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi.
1: فَأَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

0: Bunun üzerine biz Musa'ya, asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yarılıverdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi.
1: وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَاَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ اَجْمَعِينَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا الْآخَر۪ينَ
0: Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاه۪يمُ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ
0: Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku.

0: Hani o babasına ve kavmine, siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da, biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi.
1: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ

0: İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır, babalarımızı böyle yaparlarken bulduk dediler.
1: قَالَ

0: İbrahim dedi ki, şimdi gördünüz mü sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
1: وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَإِذَا مَرِضْتُ

0: Rabbi hab li hukman ve alhiqni bis salihin.
1: Beni yedirip içiren de odur. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da odur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine odur. Ey Rabbim, bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat.
0: وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدَقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

0: Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür.
1: وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: Cennet, takva sahiplerine yaklaştırılacaktır.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ
0: Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir.
1: فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْل۪يسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ Tallahi in kunna lafi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin

0: وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪يمٍ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler: Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkârlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de iman edenlerden olsak.''

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَل۪ينَ
0: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalancı saydılar.
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ

0: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
1: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ
0: Onlar, "Sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz?" dediler.

0: İn ene illa nezirun mubin.
1: Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.

0: bir hüküm ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar.
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم

0: Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.

0: Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
1: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ

0: Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren, size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum.
1: قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ
0: Onlar da şöyle dediler. Sen öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bize göre birdir.
1: اِنْ هَذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
0: Bu, öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değil.

0: edenlerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ

0: eselukum aleyhi min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin.
1: Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

0: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ
1: Siz burada, bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız?
0: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِف۪ينَ الَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
1: Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler.
0: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler.
0: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ
1: Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın, yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler, fakat pişman oldular.
0: فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
1: Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَل۪ينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ

0: Fettekullah ve atiyun. Ve ma es'elukum aleyhi min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin.
1: Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ.
1: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz.
0: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
1: Onlar, ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın dediler.
0: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ. رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ.
1: Lut şöyle dedi: şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar.
0: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. İlla acuzen fil gabirin.
1: Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın geride kalanlar içinde bırakıldı.
0: Thumma demmernel âkharîn.

Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü.

0: وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَل۪ينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ

0: Ekke halkı da peygamberleri yalancı saydılar. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."
1: اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

0: تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
1: Ölçeyi tam tutun, eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
0: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
1: Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.
0: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَاِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım.
0: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
1: Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ وَإِنَّهُ لَتَنْز۪يلُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an'da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir.
0: Nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel munzirin bilisanin arabiyyin mubin.
1: Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail, apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir.
0: وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّل۪ينَ

0: Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrailoğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi?
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, o bunu kendilerine okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi.
1: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجَرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Biz onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir.

0: Efebi'azâbinâ yesteacilûn.
1: Onlar o zaman, bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı?
0: Efe

0: Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse.
1: Mâ eğnâ anhum mâ kânû yumetteûn.
0: O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı?
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz.
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ
0: Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.
1: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ
0: O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun.
1: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir.
1: فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
0: Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven.
1: اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen O'dur.
1: هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ
0: Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ

0: Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.
1: İllellezine amenu ve amilussalihati ve

0: بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde, Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde, Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında, Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kâfirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir.

0: Tilka ayatul Kur'an ve kitabim mubin. Huden ve büşra lil müminin.
1: Tâsin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

0: الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
1: Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor.

0: قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ.
1: Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm, gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim, umulur ki siz ısınırsınız demişti.

0: Zul Hakim.
1: Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki de, çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir.

0: Ey Musa! Gerçek şu ki, ben çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.
1: وَأَلْقِ عَصَاكَ

0: مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ
1: Asanı yere at. Musa asayı atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa, korkma. Çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar.

0: Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim.
1: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
0: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır.

0: Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler.
1: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
0: Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkâr ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar, bizi mü'min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ

0: وَاُوْت۪ينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُب۪ينَ
1: Süleyman, babası Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur.
0: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
1: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı.
0: حَتَّى اِذَا اَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ

0: Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca seslenip, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
0: Süleyman onun sözüne gülümsedi ve, "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat," dedi.
1: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ.
0: Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, "Acaba ben neden Hüdhüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek."
1: فَمَكَثَ

Biraz bekledi. Çok geçmeden Hüt Hüt geldi ve şöyle dedi. Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim.

0: Ben Seba halkına hükümdarlık yapan bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş. Onun büyük bir tahtı var.
1: وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
0: Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar.
1: Ellâ yescudû lillâhi'llezî yuhricu'l-khabâ fi's-semâvâti ve'l-ardı ve ya'lemu mâ tuhfûne ve mâ tu'linûn. Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ اِذْهَبْ بِكِتَاب۪ي هَذَا فَأَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ
0: Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Seba kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.
0: Ellâ te'lû aleyye ve'tûnî muslimîn.
1: Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor.

0: Belkıs sözüne devamla, "Ey ileri gelenler! Bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim," dedi.
1: قالوا

0: Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler.
1: قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım, elçiler ne ile dönecekler?

Elçi Süleyman'a gelince, Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız.

Süleyman yanındakilere dönerek, "Ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce kraliçenin tahtını bana hanginiz getirebilir?" dedi.

Cinlerden bir ifrit, ben onu sana yerinden kalkmadan önce getiririm. Şüphesiz ki bunu yapmaya hem gücüm yeter hem de güvenim var dedi.

Nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir dedi.

Süleyman devamla, "Onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayanlardan mı olacak?" dedi.

0: وَاُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ
1: Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi dendi? O da, sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi.
0: وَصَدَّهَا

0: Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

0: ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Ona köşke gir dendi. Köşkün zeminini görünce onu derin bir susandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, o billurdan yapılmış cilalı şeffaf bir zemindir dedi. Belkıs, ey Rabbim! Ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.
0: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ
1: Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.
0: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Salih, ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir dedi.
0: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: Onlar, senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı.

0: Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine, onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik.
1: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبَصِرُونَ

0: Bel entum kavmun tecehelun.
1: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 19. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Senin kalbinden sürgün oldum İlkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah, uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin, Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, sabah olumsuz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen son baharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs Meryem, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır Züleyha,

Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi! Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengisu pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar, madem ki yar vardır? Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet atlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Dedim yüce dağlar aşan, aşıp da sana ulaşan, Halim Yaman bak perişan, sana geldim, sana geldim ya Muhammed, sana geldim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Basit sensin. Celalinden cemaline kapılar açarsın. Göğsümü sonsuzluk vaadinle genişletirsin. Darlandığımda rahmetini lütfedersin. Bol nefesler verirsin.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine dikkat çekmek ve buyruğunu tutmak her ümmet için lüzumludur. Zira ahir zaman diye nitelendirilen içinde bulunduğumuz şu kötü zamanın şerrinden bilhassa şeytanın ve nefsin beraberce müminlere kurduğu tuzaklarından kurtulmanın tek yolu da ancak onun hadislerini takip ve bunlarla amel etmektir. Asırlarca sönmeyen İslam nuru günümüze kadar aydınlığını devam ettirmektedir. Bu ilahi nurun sönmemesi ve buna gölge düşmemesi için Fahri Kainat'ın tavsiyelerine uymak gerekir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karanlığı aydınlatan güneş gibi sözlerini yaymak her Müslümanın görevidir. İman. Buhari ve Müslim'in Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrıyla ve şerriyle kadere iman etmendir. Bütün hayırların ve saadetin başı imandır. Dünya ve ahiret saadetine ermenin yegane sebebi iman etmektir. Allahü Teala'nın ebedi rızasına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ebedi beraberliğine vesile olan asıl sebep imandır. İman sebebiyle kalp ve ruh huzur bulur. Başına musibet gelen müminler ahiret sebebiyle Rablerinin rıza ve mükafatını, cennetini ümit ederek rahata kavuşurlar. Çünkü onlar iman vasıtasıyla saadetlerle dolu ebedi hayatı isterler ve ona hazırlanırlar. Onlar bilirler ki bu fani dünya sadece bir imtihan yeri olan mesuliyetli bir rüyadır. En büyük vazife iman ve iman üzere ölmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok veli zatın rüyalarına girerek imanın muhafazası için sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra farzı kılmadan önce 40 defa Ya Hayyu Ya Kayyumu La İlahe İlla Ente zikrini çekmelerini emretmişlerdir. Ebedi hayatımızın saadet ve selameti için bu zikri bir ganimet bilip amel ederek değerlendirmeliyiz. Bu zikrin sonunda şöyle dua etmek çok faydalıdır. Allah'ım, imanımı hayatım boyunca ve ölüm anında sana havale ediyorum. Resulünün hürmetine muhafaza eyle. İhlas. Buhari ve Müslim'in Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir ve herkese ettiği niyetin karşılığı vardır. Muhakkak ki her amelin kabulünün sebebi ihlastır. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün ibadetlerde ihlas şarttır. Allahü Teala hiç kimsenin zahiri güzelliğine, soy sopuna, zenginliğine, aşiretine, rütbe ve makamına bakmaz. O, herkesin niyetine, ihlasına, sadakat ve samimiyetine bakar. Üstad Said-i Nursi, bu konuya şöyle açıklık getirmektedir. Bu dünyada, hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tariki hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Büyük pir Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri de şöyle buyurmaktadır. Amellerinizi Allah için ve güzel yapınız. Zira kim ki yaptığını Allah için ve güzel yaparsa, hiç şüphe yok ki Allah ona kâr ettirir. Tövbe. Hasan bir isnad ile İbn-i Mace'nin rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Eğer göğe ulaşacak kadar günah işleseniz, sonra da pişman olup tövbe etseniz, Allah tövbenizi kabul eder. Bu hadis-i şerifte, biz günahkarların Allah-u Teala'dan ümidimizi kesmememiz istenmektedir. Mü'min, ümit ve korku arasında olmalıdır. Allah-u Teala'nın hem azabından korkmalı, hem de rahmetinden ümit var olmalıdır. Şuna çok dikkat etmeliyiz ki, tövbe geciktirilmemelidir. Büyük alim İmam-ı Gazali, bu konuda şöyle buyurmuştur. Geciktirmek suretiyle tövbede acele etmeyen kimse, iki tehlike arasındadır. Birincisi, günahlardan gelen karanlık kalbinde birikir ve silinmeyecek bir leke olur. İkincisi, hastalık veya ölüm acele ederse, onu silmek için uğraşacak bir zaman bulamaz. Ebu Turab ne güzel söylemiştir. Bugünü düşünürüm. Dün geçti, yarın var mı? Gençliğime güvenmem. Ölen hep ihtiyar mı? Malum ola ki, tövbenin bazı şartları vardır. Birincisi, o günahı terk etmek. İkincisi, onu yaptığına gönülden pişman olmak. Üçüncüsü ise, bir daha yapmamaya kesin karar vermek. Eğer işlenen günah kul hakkını ilgilendiriyorsa, bu tövbenin dördüncü şartı da vardır ki, o da hak sahibiyle veya varisiyle helalleşmektir. İlim. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi'nin Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her kim ilim elde etmek arzusuyla bir yola koyulursa, Allah-u Teala ona cennete götürecek yolu kolaylaştırır. Muhakkak ki melekler, ilim öğrenene yaptığı işten razı oldukları için kanatlarını indirirler. Şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, hatta sudaki balıklar bile alime Allah'tan mağfiret dilerler. Alimin abide olan üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Muhakkak ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüş miras bırakmazlar. Ancak ilmi miras bırakırlar. Onu alan bol nasip ve pay almıştır. İlim, dünya ve ahiret saadetinin aydınlığı ve yol göstericisi, cehalet ve zilletin düşmanı, şeref ve izzetin sebebidir. Bu fani dünyada en mühim şey dindir. Dinin emir ve yasaklarını öğrenmek ve öğretmekse ilim ile olur. Bu nedenle ilmin rütbesi çok büyüktür. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh, ilmin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. İlim öğreniniz. Çünkü Allah için ilim öğrenmek, ilim sahibine Allah korkusu verir. İlim elde etmek ibadettir. İlmi müzakere etmek tesbihtir. İlmi araştırma yapmak en büyük cihattır. İlmi bilmeyen öğretmek sadakaların en geçerlisidir. Allahü Teala bizlere hayırlı ilim ve salih amel ihsan eylesin. Namaz. Ebu Davud, İbn Mace ve Nesai'nin rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. 5 vakit namazı Allah Celle Celaluhu kullarına farz kılmıştır. O namazların hakkını hafife almayarak ve onlardan birini zayi etmeyerek eda eden bir kimse için Allah nezdinde cennete girmesi hususunda vaat vardır. O 5 vakit namazı kılmayan için ise Allah nezdinde herhangi bir vaat yoktur. Allahü Teala isterse azaplandırır, isterse cennete dahil eder. Bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere ahiret hayatının saadet ve selameti için namazın ehemmiyeti ve önemi gayet büyüktür. En büyük ibadet namazdır. Namaz müminin miracı, kabrin ve ahiretin aydınlığı, sırat köprüsünün selameti ve en önemlisi de Allah ve Resulünün huzurunda yüz beyazlığıdır. Dürüst ve düzgün namaz sebebiyle mümin kabir ve cehennem azabından kurtulur. O öyle bir ateştir ki dünya ateşinden en az 70 kat daha şiddetlidir. Bir kimsenin Müslüman ve mümin olduğunun en önemli göstergesi namazdır. Namaz sebebiyle aile ve toplumda sevgi, saygı, sadakat, güven ve huzur oluşur. Günde 5 defa Rabbinin huzuruna şuurlu bir şekilde çıkan Müslüman, her türlü davranış ve hareketinde dürüstlük, adalet ve güzel ahlak çizgisinden ayrılmayan, güvenilen, sevilen ve sayılan muteber bir şahıs olur. Oruç. Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Muhakkak ki oruç kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olunca kötü söz söylemesin. Cahilce hareket etmesin. Eğer bir kimse kendisiyle dövüşürse veya ona kötü söz söylerse desin ki ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç vardır. Birincisi iftar ettiği zaman. İkincisi ise Rabbine kavuştuğu zaman tuttuğu orucun mükafatıyla sevinir. Oruç gerçekten bir kalkandır. Çünkü oruçlu mümin tuttuğu orucun büyük ecir ve sevabı sebebiyle cehennemden uzaklaşır. Ayrıca oruçlu mümin oruç sebebiyle özellikle yaz mevsiminde yorgun ve bitkin düştüğü için gıybetten, yalandan, hile ve aldatmadan, fitne fesattan, mücadele ve çirkin sözlerden, kısacası her türlü kötülük ve günahtan uzak kalır. Böylece oruç sebebiyle takvası artmış ve haramlardan korunmuş olur. Oruç sebebiyle kişi en büyük düşmanı olan nefsinin istek ve arzularıyla mücadele eder. Hayır ve mükafat kazanır. Mümin sabrı oruçla iyi öğrenir. tok, açın, zengin, fakirin perişan ve sıkıntılı halini anlar. Merhameti çoğalıp hayır ve yardımlarda bulunur. Böylece toplum içerisinde yardımlaşma, merhamet, sevgi, saygı ve huzur meydana gelir. Oruçlu mümin, iftar zamanındaki ilk sevinci dünyada tattığı gibi, nefsiyle mücadele edip, feraha ererek, Allah'ın huzurunda da mükafat alınca,

çok sevinir. Hac. Buhari ve Müslim'in Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim hac eder ve hac esnasında fahiş, kötü söz konuşmaz ve haram işlemezse, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner. Makbul haccın mükafatı ise ancak cennettir. Bu ne büyük bir müjde ve ne büyük bir ibadettir ki, bütün günahlara kefaret oluyor, müminin affına sebep oluyor. Ancak burada ince bir nokta vardır ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman olduğu gibi yüce hac ibadetinde de bizi inceliğe, kibarlığa davet ediyor. Kötü, kaba ve çirkin sözlerden ve davranışlardan bizi men ediyor. Mü'min, hac ibadetini ifa ederken, kötü söz ve davranışlardan sakınması gerektiği gibi, kaba davrananlara da sabırlı ve geniş ahlaklı, halim selim olmalıdır. Çünkü malum olduğu üzere, hacda kalabalık ve izdiham vardır. Dünyanın dört bir yanından gelen, genci yaşlısı, kadını erkeği hepsi, Allah'ın evini tavaf etmek, Hacerül Esved'i ziyaret ve selamlamak, Zemzem suyundan kana kana içmek, Arafat Dağı'na çıkmak ve sair mekanları ziyaret etmek ister. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin uygulayıp gösterdiği ibadetleri yapar ve o günleri hatırlayıp gözlerinden yaşlar akıtır. İşte bu sevinç, coşku ve aşkla izdiham oluşur. Allah'ım ne büyük coşkudur o. Hele o beyaz ihramı giymek ne kadar güzel bir duygu. Müminler, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur Allah'ım, emrine geldim, emrine amadeyim ya Rabbi. Annemi, babamı, eşimi, dostumu, ailemi, çocuklarımı, malımı ve mülkümü bırakıp yalnız sana geldim. Emret Allah'ım diyerek Cenab-ı Hakk'a rücu etmektedirler. Zekat. Buhari, Müslim ve Nesai'nin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allahü Teala kime mal verir de bu malın zekatını o kişi ödemezse, bu mal kıyamet gününde iki keskin dişli ve üzerinde siyah iki benek bulunan kel bir yılan suretine dönüştürülecek ve bu yılan kıyamet gününde onun boynuna dolanıp her iki çenesini yakalayacak ve sonra da şöyle diyecek. Ben senin malınım, ben senin biriktirdiğinim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şeriflerinde bize zekatı vermenin ne kadar önemli olduğunu bildirmektedir. Dünya malına muhabbet besleyip zekatını vermeyenlerin, sadaka ve hayırlarda bulunmayanların ve dolayısıyla fakirlere, yoksullara, muhtaçlara acımayıp merhamet etmeyenlerin cezası elbette ki büyüktür. Üstelik zekat, bütün farz ibadetlerde olduğu gibi Allah'ın emridir. Zekatını ödemeyen kişi Allahü Teala'ya karşı asilik ve nankörlük etmiştir. Çünkü o malı veren Allah'tır ve o mal aslında Allah'ındır. Zekatla yükümlü tutulan kişi ise bir emanetçidir. Üç günlük dünyadaki serap misali mal, bir imtihan vesilesidir. Akıllı kimse, fani dünyaya ve mala bel bağlamaz, kendini kaptırmaz ve gaflete dalmaz. Bu malın aslında bir emanet olduğunu bilerek, malın gerçek sahibi olan Allah'a itaat eder ve O'nun emrettiği şekilde kazanıp infak eder. Zikir.

larından sizin için daha hayırlı olana haber vereyim mi? Sahabe-i kiram, evet ya Resulallah, o amel nedir diye sordular. Bunun üzerine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Devamlı olarak Allah'ı zikirdir. Mü'min her saatinin, hatta her anının kıymetini bilmeli ve onu hayırla değerlendirmelidir ki, bunun da en faziletli yolu, hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi, Allah'ı zikirdir. Çok zikir ile kalp mutmain olur, huzura kavuşur, meleklerin ilham durağı olur. Zikirden gafil kalan kalbe ise, mel'un şeytan vesvese verir. Çok zikretmekle ise, vesveseler gider, yok olur. Vesveselerden kurtulmak için vesvese dualarını da bol bol okumak gerekir. Allah'ı çok zikretmekle kalpteki iman ve ihlas çoğalıp kuvvet kazanır. Allah'ı çok zikredenlerin rızıklarına ve ömürlerine hayır ve bereket girer ve onlar dünya ve ahirette muhafaza olup ebedi saadet ve selamete ererler. Muaz İbni Cemel radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Cennet ehli, Allah'ı zikretmeksizin geçirilen saatlerin dışında dünyanın hiçbir şeyine üzülmezler. La ilahe illallah zikri. Tirmizi ve İbni Mace'nin Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur sözü, zikrullahın, hatta Allah'ın bir kalasıdır. Ona hakkıyla ve devamla sığınan, elbette ki nefsin, cinni ve insi şeytanların şerrinden, kabir azabından ve cehennem azabından korunur, muhafaza olur. Bir defasında Ebu'r-Rabi Hazretleri 70 bin defa La ilahe illallah zikrini çekmişti. Onu bir yemek ziyafetine davet ettiler. O da kabul edip davet edildiği eve gitti. Gittiği evdeki cemaatin içinde keşif ve keramet ehlinden genç bir zat bulunuyordu. Bu genç zat tefekküre dalıp aniden dehşetli bir çığlık attı. Yanındakiler ne oldu diye sorunca o genç zat da annemi cehennemde gördüm dedi. Bunun üzerine Ebu'r-Rabi Hazretleri kendi içinden Ya Rabbi, eğer bu genç doğru söylüyorsa, çektiğim 70 bin La ilahe illallah zikrinin sevabını annesine hediye ettim, dedi. Kısa bir süre sonra o genç zat tekrar tefekküre dalıp sevinçle haykırdı. Yanındakiler ne oldu diye tekrar sorunca, o genç de annemi cehennemden çıkardıklarını gördüm, dedi. Alimler, 70 bin defa La ilahe illallah zikrine cehennemden azat, kurtuluş demektedirler. 70 bin taneyi üst üste bir defada çekmek şart olmayıp günde en az 100 defa çekmek de uygundur. Salavat-ı Şerife. Hasan bir isnad ile Tirmizi'nin İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet gününde bana insanların en yakını olanları ve şefaatime hak kazananları en çok üzerime salavat getirenlerdir. Alimlerden bir kısmı şöyle buyurmuştur. Amellerimizin hemen hepsinin kabul olunup olunmamasında tereddüt vardır. Ancak salavat-ı şerife müstesnadır. Çünkü salavat-ı şerifede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz konusudur. O peygamber ki
bizim